0: bakar dururdun.
1: Gelin Hatun, sen ne dersin? Duymamış olayım.
0: İyi. Bunu da duymamış olu vakit. Ulayıcı onu kayaya almak ister. Kuma Hatun olarak.

0: Nem beszélünk már.
1: Nereden çıktı?
2: Gökmenler!
0: Böyle olmaz. Koş yardım çağır.
2: Gelin siz olacağım.

0: Ulayıcı odasında mı?
1: Cemur Tekin'im.
0: Bu fareler ne?
1: Cemur Tekin'im. Sarıyı fareler bastı.
0: Babamın odasına girmesinler. Yardım çağır.

sensing. Rehimden bıçakladı. Tılsım için. Anasız bıraktı Matuga.

0: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
1: I was wondering if you might stay with the girls.
2: You want me to babysit?
1: Thank you, Mr. Wilder.
0: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
2: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
0: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
2: There just might be something special about this place.
0: Adanın Büyüsü bu akşam 20'de A Parada.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Evet, Vuslat. Vuslat oyunu ile ilgili biraz onu anlatalım. Vuslat oyunu ilk sezonu mu? Biraz ondan bahsedelim lütfen.
1: Evet, Vuslat ilk sezonu. Bu oyunu Ankaralı bir genç arkadaşımız yazmış. Bana ulaştı. Sizin için yazdım bu oyunu güzel diye. Fakat o sırada pandemi oldu. Sonra benim geçen sezon başka işim vardı. Bu sezon hadi Tolga Yeter, gene meslektaşım Tolga Yeter, tiyatro karnavalı pandemi dolayısıyla kapatmıştı. O da tiyatroyu yeniden açıyordu. Hadi Nilgün abla bu oyunla açalım dedi.

0: Herkes sizi bekledi yani. Ne güzel. Harika.
1: Evet ve Tolga zaten sahneye koydu. Keyifli bir oyun oldu. Ben de 58 senelik, 60 senelik sanat hayatımda ilk defa tek kişilik bir oyun oynamış oldum. Evet. Keyifliymiş.
0: Kaç dakika? 60 dakika mı?
1: Yok, 60 dakika olur mu? 1 saat 15 dakika falan.
0: Oo, güzel, 75 dakika. Harika.
2: Tek başına hayata meydan okuyan bir kadın var.
1: Evet.
2: Hem huzurlu hem hüzünlü bir hikaye diyor izleyenler.
1: Ben şöyle tanımlıyorum oyunumu. Hayata dokunan, herkese dokunan bir oyun. Hmm. Mutlaka seyreden gençler de çok etkileniyor. Orta yaşlılar da çok etkileniyor. Benim yaşımdakiler de çok etkileniyor. Cidden hayatın içinden hayata dokunan bir oyun. İçinde o kadar güzel sözcükler var ki, yani ben her birine ayrı ayrı hayranlık duyuyorum.
0: Güzel. Bir de sizin onunla çalışmak çok konforlu diyorlar sizin için. Yorumlar bu şekilde. Hem tecrübesi hem insanlığıyla işi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda da çok güzel bir şekilde bizleri yönetiyor. Müthiş bir oyuncu.
1: Ay sağ olsunlar. Ne güzel bunları duymak. Yani hayatım boyunca hep uyumlu olmaya çalıştım. Gençlere bir şeyler öğretmeye çalıştım. Çünkü biz hep, daha doğrusu ben sanırım sen de öyle, şehir tiyatrosunda biz konservatuara gitmeden önce ben daha ilkokula gitmiyordum çünkü oraya başladığımda, evet, hep ustalarımızdan bir şeyler gördük. Hep onlardan öğrendik. O yüzden ben de hep gençlere öğretmek isterim. Onlara çok yakın davranmaya çalışırım. Çünkü onlar benim bu mesleğe emanet edeceğim genç meslektaşlarım. Onlara ne kadar çok şey öğretirsek mesleğimiz o kadar emin ellerde olur. Ayrıca o güzel lafları edenlere teşekkür ediyorum.
2: Evet. Toast. Yıllar Toast. Geçse de eskimeyen bir oyun.
3: Eskimeyen, güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen. Her zaman aslında hani kulağımızın bir köşesinde, aklımızın bir köşesinde yer etmesi gereken ve sürekli dönüp onun mücadelesini, onun neyi neden yaptığını sürekli kendimize hatırlatmamız gereken de bir oyun aslında.
0: Peki aynı zamanda da sizler için, tiyatrocular için de Hamlet gibi, Faust, Hamlet, Goethe'nin Faust'u, bunlar hep şey mi, böyle er meydanı oyuna? Yani bunlar olmazsa olmaz dünyanın, mesela sayılsa belki ilk onda oynanması, oynarsan bu oyunlarda gerçek tiyatrocu oluyorsun gibi bir şeyler var mı? Konuşmalı aranızda.
3: Şöyle, yani bunu oyun bazına indirgememek ya da rol bazında düşünmemek lazım ama tiyatroya adım attığınız an itibarıyla elinize aldığınız her metin zaten sizi bir ileriye taşıyan aktörlük hayatınızda bir süreç. O yüzden bu beni şuraya taşıdı ya da ben bunun sayesinde buraya geldim gibi bir şeyi ben çok kabul etmiyorum. Ama tabii ki Faust'u 19. yüzyılda Goethe'nin kaleme aldığı bir eseri, klasik bir eseri, günümüz Faust'larına nasıl anlatacağın hikayesi size karakter olarak bir şeyler anlatmaya başlıyor. Siz anladığınız takdirde sizi izleyene de bunu aktarmaya çalışıyorsunuz. Bence başarı burada. Ne rolden ziyade.
0: Ettiniz, harika.
2: Devlet tiyatrolarının 75. yılında yeniden, evet, sahnelenmeye başlandı. Evet. Görkemli bir... aynı zamanda biz geçtiğimiz haftalarda Sükun Işık'ın da konuk,
3: evet,
2: almıştık.
3: Evet, biliyorum. Biliyorum.
2: O da anlattı projeden. Biz sizden, evet, de bir dinleyelim.
3: Projemizi sevgili yönetmenimiz Ayşe Emel Mesci üstlendi. Onun yönetiminde muazzam bir kadro oluşturuldu. Ali Bertay oyunun tekrar uyarlamasını yaptı. Bir takım değişiklikleri ve kısaltmaları yaptı. Çünkü bu oyunun tamamı oynandığında,
1: tabii,
3: hocam 7 saati geçen bir eserle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tüm dönemleri anlatmaya kalkıştığınızda da 14 saati geçen bir oyunla karşılaşıyorsunuz.
0: Ve siz 3 saat değil mi?
3: Biz 3 saat 10 dakika gibi bir süreçte Faust'un o trajedisini, Faust'un gerçekliğini, aslında kendi gerçekliğimizi anlatmaya çalıştığımız güzel bir yapım oldu. Ben açıkçası çok zorlandım bu oyunu çalışırken. Çünkü yönetmenimiz, biz ona kendi aramızda hani tiyatronun büyücüsü diye hitap ediyoruz.
1: Evel benim çocukluk arkadaşım.
3: Sizler daha iyi bilirsiniz.
1: Aynı tiyatrodanız.
0: Öyle mi? Ne güzel.
1: Tabii şehir, tabii, tiyatrosundaydı Emel'de.
3: O kadar muazzam bir işe bakış açısı var ki kendi dili var. O dili önce çözümlemeye çalışıyorsunuz. Yani normal tiyatro diliyle ya da normal dilinizle şimdiye kadar anladığınız kavramlarla Ayşe Emel'in o reji anlayışına ulaşmanız biraz zor.
0: Vallahi Tamer Bey, enerjinize hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür sanat tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey
4: bu. Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk değil mi? Hı hı. Hani my way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk işte bebek. Bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laflar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor, sonra büyümeye başlıyor, sonra soru sormaya başlıyor, sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü, değişmiş bir ürün olarak onda görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
0: Öyle mi?
4: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan... sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
5: Yoktu.
4: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçar, sen uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
0: Suyun altından bahsettim.
4: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopter yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgiye derken onun adı bilim oluyor.
0: Usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, siz mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor, ya da atıyorum özellikle şarkıcılar bunu yapardı, sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım, ya da diyordu ki sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
4: Çok güzel bir noktaya değindin.
0: Bizi böyle kodladılar hep.
4: Bu şimdi, bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik, değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylemiş. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir. Onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki, ya siz radyoya gelseniz de bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi O sanatçı değil, değil mi?

Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu, belki taş plağa, cızır cızır cızır cızır orada, ha ben burada deto, hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik, değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz. Ve bütün bu birikimler, bu disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor.

0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Hoş geldiniz hanımlar. Nasılsınız? İyi misiniz?
3: Çok teşekkür iyiyiz. Ederiz. Çok sağ olun.
2: Evet. Evimizin kızıyla başlayayım istiyorum. İzninizle.
3: Tabii ki.
2: Kuruluştan taze taze.
3: Evet.
2: Evet Merve'cim, set yeni bitti herhalde diye düşünüyorum değil mi?
3: Evet, çok taze bitti.
2: Harika. Nasıl geçti bir sezon?
3: Açıkçası çok keyifli geçti. Tabii ki bir tık zorlu geçti. Çünkü kuruluş Osman, yani kuruluş serisinin o kült zorluğu illaki hissettiriyor kendini. At, kostümler, ortam, toz, toprak, gerçekten hakikaten dönemin içindeymişçesine zaten o dünyayı yansıtmaya çalışıyoruz. Çok keyifli geçti. Tabii ki zorlukları oldu ama hepsi bize birer tecrübe oldu.
2: Dönem çok dizisi tatlı. İyi miymiş, güzel miymiş? O kılıçlar, kıyafetler ne hissettirdi sana?
3: Açıkçası her zaman çok istiyordum. Çünkü ben ergenlik dönemimde tam bir Muhteşem Yüzyıl bağımlısıydım. Aa, ve fanatiydim açıkçası. Herkes gibi aslında. Çünkü neredeyse her ev bir şekilde Muhteşem Yüzyıl'ı izliyordu. Seviyordu da. Ve bu tarz dönem işinde olmayı çok gönülden istediğimi düşünüyorum. Ve dördüncü projemde Kuruluş Orhan oldu. Çok ne iyi güzel. Oldu. Ve Daphne'yi inanılmaz seviyorum. Yani iyi ki de Daphne olmuş.
0: Prenses olmak nasılmış?
3: Prenses olmak, açıkçası Daphne'de prensesliği çok yaşayamadım. Asporça tam bir prensesti evet. Hakikaten. Ama Daphne gerçekten ortalıklarda böyle ufak ufak gezen bir şey gibiydi. Hamster gibiydi. Küçük ama tehlikeli, evet. Tatlı bir şeydi benim için. Prensesliği bir tık daha geri planda yaşayabildim bu yüzden.
0: Bu kadar güzel kız tehlikeli olur mu?
3: Oluyormuş.
0: Aynen, evet. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
3: Çok şey öğrendim kesinlikle. Yani sadece şey konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İyi ki binicilik eğitimim vardı. Çünkü bana bir gün öncesinde gelmişti Daphne ve bir gün sonra, iki gün sonrasında kendimi sette bulmuştum. Daphne karakterini de vermeye Özgeciğimle beraber gitmiştik ve çok anlık gelişmişti kendimi sette bulmam. Ve o atlı sahneler, dört nalı olan sahneler hepsi aslında çok zor ve öncesinde eğitim alarak, adapte olarak gerçekleşen sahneler normalde. Ama bir anda kendini orada bulunca, oh dedim, iyi ki biniciliğim varmış, iyi ki atlarla iletişim halinde olmuşum zamanında.
2: Daha önce kılıç ve ok atıyor muydun?
3: Atmıyordum. Açıkçası atmıyordum ya. Orada sadece bir günlük eğitimim, çok kısa bir serüven oldu. Eğitim serüvenim. Zaten genelde hep kafamdan bir şeyler gönderiyordum bir yerlere. Yani çok keyifliydi. Gerçekten Daphne ile inanılmaz eğlendim.
0: Çok güzel ağlıyordun dizide.
2: Çok motivasyon... güzel ağlamak
0: evet,
2: nasıl olur ya?
0: Öyle güzel ağlıyor. O kadar içten ağlıyor ki. Ya... Motivasyonun neydi?
3: Motivasyon, yani şöyle, karakter olarak, yani Daphne karakterini yaratırken kendimden gerçekten bir şey kopardım artık. Yani hani Daphne'nin çünkü gülüşünü bile, duruşunu, ritmini, ya o kadar üstünde durarak ilmek ilmek dokudum ki aslında bir bebek gibi onu. Çok sevdiğim bir karakter oldu çünkü. Hatta çok küçük bir anım var. Biz Özge ile şeye giderken, menajerim Özge ile beraber platoya giderken Kolbe'ye, Daphne'ye bir anda, hani bir gün öncesinde geldiği için karakter bana, bir anda prodüksiyon aracında ritmini buldum karakterin ve arkadaşımı aradım hemen. Daphne'nin ritmini buldum, çok mutluyum tarzında falan. Ve ya Daphne benim için gerçekten işlenmiş bir bebek gibi bir kenarda ve Daphne'nin acısını yaşamak, Daphne'yi giymek, Daphne'ye kendi bedenimi vermek bana kendimi çok iyi hissettiren bir şeydi. Beni çok deşarj eden bir şeydi. İyi ki Daphne yani.
0: Ay çok güzel.
2: Ne güzel anlattın, evet. Harikasın.
0: Elvan, sen de tekrar hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Mühendisliklerden sahnelere nasıl oldu bu yolculuk?
4: Hızlı olmadı, yavaş oldu. Sindirerek oldu diyelim. Bir yol varmış, ben o yolu izledim diyelim. Yani süreçler hep birbirini aslında takip eden süreçlerde netleşti. Kendim bildim bileli yazı yazarım çocukluğumdan beri. Günlüğüm, eve gelip yazarım, sıkıldığımda, üzüldüğümde hep yazarım. Sonra onlar şu kelimelerin içine girdikçe ifade etme konusuna daha böyle bir takıntılı hale getirip yazıya iyice yönelince şiire evrildi. Şiirden de zamanla şarkı sözü yazarlığı oldu ve aralıklı aldığım bir şan eğitimi vardı. Onunla da birlikte kendi şarkılarımı söylemeye başladım. En son noktada.
0: Gıda mühendisliği okudun
4: evet,
0: değil mi?
4: Gıda mühendisliği okudum.
2: O tesadüfen mi? İsteyerek mi, istemeyerek mi?
4: Sizce bilmem. Yani o dönemi düşünürsek. Evet, fen matematikti yöneldiğim alan. Bu arada çok da memnunum. Orada kendimi ispatlamış olmak bana çok iyi geldi. Öncelikle ama hep o sağ beyin dediğimiz o duygu dünyası hep bende çok fazla yoğundu. Yoğunluğu çok fazlaydı. Zamanla oraya yöneleceğim belliydi aslında. Ama orayı da bitirdim. Güzel bir bölümdü bu arada. Evet, özel sektörde gıda mühendisliği de yaptım bir.
2: Peki bu arada hep müzik var mı?
4: Ya müzik olarak şiir olarak şiir var o. Ama şöyle de bir şey var. Çok iyi bir dinleyiciyim. Ve müzikten de anladığımı biliyorum. Yani iyi bir dinleyici olduğumu biliyorum. Kendi kendime de tabii ki söylüyorum. Ama öyle müzik olarak yok açıkçası.
2: Peki iş hayatında mı, eğitim hayatında mı? Yani maşallah, yani Ege Üniversitesi yüksek lisans, İtalya'da yüksek lisans, sürekli eğitim var. Koç Üniversitesi'nde MBA.
4: Evet.
2: Yani aslında şey genelde konuklar ondan dolayı takılıyor. Mühendisliği bilezik olsun diye babamın, ailemin zoruyla okudum.
4: Kimsenin zoruyla değil aslında.
2: Yok işte yani tabii. Müzik, çünkü ben bildiğim bile hep müzik şarkı söyledim diye konuklar geliyor. Sizde biraz farklı galiba.
4: Evet, ben de farklı.
2: Yani ben profesyonel hayattan sıkıldım. Şimdi şarkı mı söylemek istiyorum?
4: Yok, ben sıkılmadım. Ama tabii bir orada daha büyük bir, açıkçası bir bakış açısına eriştim bir noktada hayatımda. Ne yapmak istediğimle alakalı, neye hizmet ettiğimle alakalı. Hepimizin çok biricik varlıklar olduğumuzu idrak etmemle alakalı ve ortaya daha pırıltılı, daha çok kişiye ulaşan, daha ismimin kalıcı olabileceği, daha görünür olmaktan korkmadığım bir alanda bir şey yapma şansı elde ettim ve bunu da yapabileceğime inandım.
2: Bayağı güzel.
0: İlk peki ne zaman dedin ben artık bu işi bırakıp sahnelere çıkmalıyım, müzikle ilgilenmeliyim diye?
4: Müzikle ilgilenmeliyim. Ya şunu dedim aslında ben hep. Bir şey olacak ya, ben bir şey yapacağım. Ben bunu bir şeyden dolayı yapıyorum dedim. Bir adım attım. Sonraki adımda ben bunu da yaptım, bak şimdi bunu yapayım. Yani adım adım, yani çok uzaktaki bir noktayı görmedim hiçbir zaman. Ama kalbimin söylediği, ruhumun çekildiği, evet ya ben doğru bir şey yapıyorum deyip kendi kendime o içsel dünyamda yürüdüğüm bir yol vardı ve buraya çıktı. Ve burada da kaldı. Benim için çok değerli bir şey. Çünkü sıkılabiliyorum, çok çok yönlüyüm. Yani çok yönlü bir insanım. Ama müzikte kaldım. Yani ben o ifade alanını sevdim.
2: Şu anda söylediğiniz şarkıları kendiniz mi üretiyorsunuz?
4: Kendim üretiyorum tamamen.
2: Müziğini de mi?
4: Müziğini kendim ürettiğim şarkılarım da var. Ama yardım aldığım şarkılarım da
2: enstrüman çalıyor musunuz?
4: Biraz piyano ama...
2: Yapay zeka kullanıyor musunuz?
4: Yapay zeka hayır. Yani yapay sözlerim tamamen bana ait. Müzik enstrümanlarında... Şimdi yapay zeka ile ilgili de o konu açılmışken söyleyeyim. Çok faydalı buluyorum ben yapay zekayı. Çünkü öyle bir sektördeyiz ki... Atıyorum ben birine bir beste yaptırmaya kalksam... Cebimden ödeyeceğim paranın... Şu anda haddi hesabı yok diyebilirim yani. Ortalama konuşursam. Ve bana kaç seçenekle gelebiliyor o insanlar. Fakat ben yapay zekayı tabii ki müzik yaptım, nasıl yapıldığını biliyorum. Deniyorum. Ve evet, onlar da bir algoritma kullanıyorlar. Yani yapay zekada ve yani üretilen şarkılardan bir şey üreten bir sistemden bahsediyoruz. Kendi bir duyguyla bir şey yapmıyor. Zaten olağan duyguları kullanıyor. Ve ben orada kendi sözümle ilgili bir match yakaladığımda, neden olmasın? Tabii ki olabilir. Ya da ufacık bir yerinde, bir partında olabilir. Ama tabii ki temeli insan. Ve ben gerçeği yakalamaya çalışıyorum. Çünkü ifade etmeye çalıştığım şey gerçek bir şey. Bir kere gerçek bir duyguyu ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu anlamda insanlar, araçlar, bunun adı neyse kullanılabilir diye düşünüyorum.
0: Bu kadar konuştuk, bir şarkı dinlesek
2: mi? Kesinlikle merak ediyorum çünkü evet. Ben de. Hemen ilk şarkıyı alalım lütfen.
4: Ha, olur, peki tabii ki. Mikrofonumu da alarak.

0: Vay cazla.
1: Caz soundlu, pop temelli.
0: Aşka nasıl borçlu kalınıyor? Güzel lafmış.
1: Güzel laf oldu.
0: Ama düşündüreceğiz. Şimdi okurken hep ona bakıyorum da Merve de soruya yazmış ki gerçekten aşka borçlu kalınır mı? Nasıl oluyor?
1: Aşka borçlu kalmadan...
0: Ya da bu söz nasıl doğdu?
1: Kendi adıma, yani aşk içindeyken...
0: Birine borçluysun.
1: Aşk içindeyken, aşk içindeyken insan çok fazla şeyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Burnunu sürten bir duygu ya insanın. İster istemez yüzleşiyorsun. Yoksa hayatta yapmayacağın işler. Hani o yüzleşmeler. O şeyin içindeyken, kafes diyeyim, aslında çok fazla şey sunuluyor insana. Kendi adına öğrenebileceği çok büyük bir kapı. Aşk... Ben de kendimce hakkını vermenin aşka borçlu kalmamak, aslında kendimize borçlu kalmamak.
0: Kendimize borçlu, evet. Şimdi
1: olduğunu düşündüm. Öyle güzel bir slogan oldu.
0: Evet evet, slogan olarak çok güzel.
1: Evet.
2: Merve, senin oyunculuk yolculuğun tesadüfen başlamış.

0: Tesadüfen başladı.
1: Hemşirelik yapıyormuşsun galiba.
0: Evet, ben normalde hemşireyim.
1: Aa.
0: Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çalışıyordum acil serviste ve saat gece 3 sularında sinema sektöründen bir kadın buldu beni. Sonra bireysel oyuncu koçluğuna başladı. Sonra zaten hemen yolum Özge ile Gökçe Doruk Erten'le kesişti ve sonra aktı gitti.
2: Allah Allah.
0: Çok da güzel oldu.
2: Kim o hanımefendi? Bildiğimiz ünlü birisi herhalde.
0: Yok, o normal oyuncu koçu. Oyuncu koçluğu yapan biri.
2: Evet. Ben yapımcı firma sahibi falan anladım.
0: Oyuncu koçluğu yapan biri.
1: Acile geldiğinde mi seni keşfetti? Evet. Gece 3'te olduğuna göre.
0: Aynen.
2: Gece 3'te nasıl bir oyun sergiledin acilde?
0: Hiçbir oyun sergilemedim aslında.
2: Ne senden etkilendi?
0: Şöyle kendi ablasını tansiyon yüksekliğiyle getiriyor bizim acil servise ve o esnada benim olduğum kırmızı alanın bankosunun oradan geçerken çakmağa ihtiyacı oluyor. Benim de üzerimde çakmak yoktu. Sağ taraftaki bankoya yönlendirmiştim. Üzerimde yok diyor diyerek ve suratımı gördüğünde sen neden oyuncu olmuyorsun diyerek yaklaşmıştı. Dedim ki yani hiçbir eğitimim yok, hiçbir yere bir şeyim de yok. Yani herhangi bir ajansa bir başvuru durumum da olmadı bu zamana kadar.
2: Çocukken annem babam da yazdırmamış.
0: Yazdırmamış. Öyle küçük bir yerde büyüdüm zaten. Orada yetiştim. Sonra hemşireliğe zaten devam etmiştim. Ama tabii ki hani böyle bir sektöre girmek için de kesinlikle eğitimin şart olduğu taraftayım. O yüzden de hiç cesaretim olmamıştı açıkçası. Böyle bir şans doğdu. Onunla eğitim gördüm. Sonra eğitimim bitti. Yani tabii ki insan istiyor kamera önünde olmak, sevilmek, sayılmak ya da benim isteğim başarılı olmak. Ben de başarılı olmak için çok çalıştım. Zaten bu konuda açıkçası yani oyunculuk konusunda evet yeniyim. Dördüncü projemi çok daha yeni, taze yaptım ama kesinlikle oyuncuda bittiğini düşünüyorum bu işin. Çünkü o içindeki o ışığı doğuramadıktan sonra aslında ne kadar uğraşırsan uğraş olmayabiliyor bazen. Bazen olabiliyor. Bazen şans eseri olabiliyor. Ama kesinlikle bunun çalışmayla ve istekle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.
2: Küçük yer dediğin neresi?
0: Çanakkale.
2: Çanakkale. Küçük değil.
0: Çan ilçesinde büyüdüm. Çan
2: harika. Çok da iyi biliyorum. Güzel. Aynen. Harika. Yemyeşilini güzel. Evet. Doğanın içinden müthiş. İstanbul'da yaşamak nasıl bir duygu şimdi?
0: İstanbul'da yaşamak başta beni korkutmuştu. Yalan değil. Üniversiteye geldiğim zamanlarda. Ama hala da açıkçası o küçücük hayatla yaşayıp gidiyorum İstanbul'da da. Yani çok safe, çok güvenli, çok tatlı bir hayatım var hala. Onu böyle çok açmadan, böyle çok İstanbul'a dahil olmadan tatlı tatlı öyle gidiyor.
1: Herkes ilk acil durumda seni mi arıyor?
0: Arıyordu. Ay yani artık aranmadığım için çok mutluyum bu arada. Ailem dışında tabii ki onlara telefonum zaten istedikleri her an. Ama sürekli aranıp bir şeylerin sorulması gerçekten aslında kişinin de hayat kalitesini etkileyen bir şey bu arada.
2: Hasta
0: yani.
2: Olur insan ya.
1: Tabii.
0: Yani ben artık hastalık hastası olacak noktaya gelmiştim aranmaktan. O yüzden iyi.
1: Peki
0: böyle.
1: Sette ne oldu? İlk yardım, ilk müdahaleleri sen mi yapıyordun?
0: Yok, yapmıyorum. O konuda sadece oyuncu profilimle devam ediyorum.
2: Bu arada çok ilginç yani. Bu genç yaşına rağmen sürekli bir eğitim almışsın. Sen de mesela farklı, yani şan eğitimi almışsın.
0: Evet.
2: Şarkıcı olmak için mi?
0: Yok, oyunculuk için.
2: Oyunculuk için.
0: Evet,
2: aldım.
0: Ses için. Yani duyguları hangi ses noktalarında. En azından ufak da olsa bir bilgim olması adına.
2: Süper.
0: Yani güzel olur diye düşünmüştüm.
2: Peki tüple dalı silah kullanımı, tırmanış?
0: Evet.
2: Onlar da mı oyunculuk için?
0: Onlar oyunculuk için değildi aslında. Benim silah. Tamamen maceracı bir şeylerim. Yani sürekli bir macera arayan. Yani onu mu deneyeyim? Okey onu deneyeyim. İşte aklıma kano gelir. Okey kano yapayım. Onu gelir aklıma. Tırmanış yapayım. Tüple dalışı bir tık daha ilerletmiştim. 2 yıldıza kadar.
2: Zaten sonrası olup da evet. Bir dalış yapmayan yoktur herhalde Çanakkale'de.
0: Evet, aynen öyle. Öyle yapabildikçe, yapabildiğimiz zamanlarda falan yapmaya çalışıyoruz.
1: Elvan da sürekli okumuş. Boğaziçi'nde de yazarlık eğitimi almışsın.
3: Yaratıcı yazarlık eğitimi Murat Gülsoy'dan aldım. Onunla ilgili de projelerim var, isteklerim yazmakla alakalı.
1: Akademisyen olabilir misin gibi hissettim okurken senin özgeçmişini.
3: Evet, olabilirdim bu arada. Hani araştırmayı da seven biriyim detaylı ama insan faktörü benim için çok etkili bir faktör. O yüzden doğru ortam, mesela huzursuz olduğum, istemediğim, çoklu, yani evet buna uyum sağlamak, takım çalışması vesaire çok değerli ama yani bir insana şarkı söyleyip gözündeki

0: Işığı görmek kadar güzel bir takım çalışması yok bence.
1: Zor bir sektör bu. Peki sen zorluklar yaşadın mı?
0: Tabii ki. Korkular ve zorluklar. Yani hani çok büyük gift onlar aslında ama bir yandan da çok büyük zorluk. Yani onu aştığında ne kadar büyük bir korkuyu ve zorluğu aşarsan o kadar aferin diyorsun kendine ve o kadar çok şey öğrenmiş oluyorsun ama bir yandan da önündeki engeller onlar. Yani hani onlara rağmen, o korkulara rağmen hareket etmek çok değerli. Artık kendimi dövmüyorum o konuda. Yani korkuyorsun işte bak falan değil de hani bak bunu da yaptın, bak korkmana rağmen yaptın tarafından yaklaşmayı da öğrendim kendime.
1: Nasıl yendin o korkularını?
0: Pratik yapıyorum üzerinde çalışarak. Yani bir sürü konuda bireysel gelişimle çok ilgiliyim. Okuduğum kitaplar çoğunlukla öyle. Felsefeye ilgim öyle. Hep çocukluğumdan beri zihin insanıyım. Çok düşünen. Ama düşündüğünü uygulamadığını fark etmiş bir noktada harekete geçmiş biriyim aslında. Çok şükür başardım diyebiliyorum birçok şeyi.
1: Müzik sektörü yeni isimlere, yeni seslere açık mı sence?
0: Yani bu çok değişken. Aslında sosyoloji konusu artık herhalde.
2: Kesinlikle.
0: Yani insanların neyi ne zaman duymak istedikleri, şöyle bir de maruz bırakılıyoruz bazı şeylere. Hani diziler olsun, filmler, her şey hani belli bir trend oluyor ve o trend sana hoş gelmeye başlıyor. Aslında öyle değil. Yani insanın o noktada bir dakika ya ben kimim? Benim yani otantik halim ne? Neyi dinlemekten gerçekten zevk alıyorum noktasında kendini ayrıştırabilmesi lazım. Fakat toplumsal bir korku ya dışlanmak. Hani biz bir sürünün parçası olmak zorundayız ve ne seviliyorsa onu bilmeliyiz, dinlemeliyiz gibi bir bilinçaltı var sanıyorum. İnsanlar o kafadan çıkamıyorlar. Hani oysa ki çok, bu arada çok artmış olması çok güzel bir şey. Farklı sanatçıların, farklı seslerin ilham oluyor. Birine ilham olmak çok güzel bir görev hayatta bence. O artsın ama maruz bırakılmayalım. Yeter ki ve o kafayı çıkaralım oradan bir dakika ya. Ben neye maruz bırakılıyorum diyebilmek çok değerli.
2: Profesyonel hayat bir kenarda duruyor mu yoksa noktayı koyduk mu? Kilidi vurduk mu?
0: Kilit hiçbir şey vurmadım hayatımda. Her an her şeyi yapabilirim. Mümkün. Zaman izafi bir şey. Hiç derdim yok onunla. Bir şeyler yapabilmiş olmak, tik atabilmek yeterli benim için. Ve şu anın tadını çıkarabilmek çok değerli. Mesela bu güzel bir hayal. Burada olmak, hani bir program açı çok güzel bir şey. Bunun içindeyken bunun değerini bilmek hayat. Yani ona bunu buna tik attım sonra next. Hep bunu öğrendik ya biz. Peki o anlar nereye gitti? Hani o yaşaman gereken. Hani oralarda kalmak istiyorum şu an hayat hedefi olarak ve işte bu müzikle çok kendi gerçeğime yaklaştığımı hissediyorum. Orada durdum, yani yavaşlattı beni ve dedim ki hani, tamam ben kendi gerçeğime yaklaşıyorum, doğru yerdeyim o zaman. Hani bunu büyütmek istiyorum gitmeden bu dünyadan, yani gerçek olayım ya. Yani gerçek ifade edebildiğim, olabildiğim kadar. Bunun da yolu müzik oldu bende.
2: Hırslar var mı?
0: Vardı. Çok. Evet. Tabii ki vardı.
2: Belli oluyor.
0: Tabii canım, okul birincileri olmaya çalışıyor. Çünkü o mükemmeliyetçilik çok üst düzeydeydi. Ama biliyorsunuz şey demekmiş. Yani hani çok mükemmel olursam çok sevilirim noktası aslında. Değil mi? Gerek yok aslına bakarsanız. O mütevazileştikçe, onu kendime vermeye başladıkça, çok mükemmel olmadan kendime sevmeye başladıkça, insanların da beni çok mükemmel olmadan sevebileceğini anlamaya başladıkça öyle de oluyor zaten.
1: Bazen aklına geliyor mu kurumsal hayatta devam etseydim şu anda şu noktada olurdum diye?
0: Oluyor. Sonra da yani şöyle bir konuşma geçmişti biriyle zamanında. Ben yine böyle bir işte Koç Üniversitesi bitti. O sırada da bu arada doğum yaptım. Çocuk 2 yaşına geliyor falan. Ben çocuğu okula taşıyorum, getiriyorum.
2: Bir de annesiniz şu an.
0: Anneyim. Orada bir okul sağ olsun bir oda ayarladı falan. Emziriyorum ders arası çıkıp falan, öyle o haldeyiz. Hani o tikleri atıyorum ya ben. Hani CV'de boşluk kalmıyor. Tamam okey, her şey yolunda. Yani bir noktada biriyle görüştüm. Çok değerli bir isim. Bana dedi ki Elma dedi, işte şu firmada çalışan kaç kişiyi tanıyorsun dedi. 3 milyon kişi çalışıyor şu firmada dedi. Dedim işte CEO'sunu tanıyorum bir tek. Tamam dedi işte. Peki dedi, bir fırsatın varsa, yeteneğin olduğuna inanıyorsan niye kendi hikayeni yazmıyorsun? çok doğru bir şey söyledi. Dedim ki ya niye ben bundan utanıyorum ki? Evet hani tamam bir noktaya kadar çok çalıştım falan, bunun hani toplumsal bir beklenti var benden, çevremden, hani altın bileziklerin karşılığını vereceksin hani. Dedim ki ben kendi hayatıma karşılık, yani kendime karşılık vermek zorundayım. Evet yazabileceğim bir hikaye var. Bunda utanmam yani, hani çalışmak zorunda olmamaktan, hani bir süre ya da bu da çalışmak şu an yaptım bence. Maddi karşılığı olur olmaz, ben bir şey üretiyorum. Ve orada tamam dedim ya, orada da kendime bir olur verdim. O da mütevazı bir hareketti, güzel bir hareketti kendi içimde. Tamam dedim Elvan, evet doğru söylüyor. Yani bir hikaye yazmaya çalışacağım. Ve bunu yaparken de görünür olmaktan korkmayacağım. Çünkü bunun arkasındaki motivasyonu tanıyorum. Bunun arkasında çok kalpten gelen bir motivasyon var. Farklı bir, bu da çok önemli bir nokta bence. Görünür olmak noktası. Şu an herkesin çok görünür olmaya çalıştığı ve olduğu da bir dönemdeyiz. Bence insanlar bir de durup orada o yine zorlamalar, dayatmalar var ya, bir baksınlar. Neden görünür olmak istiyorum? Yani arkasındaki motivasyon ne?

0: desteğiyle. %100 desteğiyle yani. Harika. 99
1: ne güzel.
0: Çünkü bana bir alan verdi özgür olabileceğim. Bana güvendi. Yani hani bambaşka o finans dünyası, çok sol beyinli, çok analitik biri. Ona rağmen çok tatlı bir alan açtı bana ve orada saygı duyarak oraya, çok bulaşmadan ama benim alanıma saygı duyarak bana destek oldu. Çok değerli.
1: Harika.
0: Bir şey.
1: Çit koydum alana.
0: Çitler üzerinde konuşuyorum. Çit demeyelim ona. Çünkü ben çit deyince bir tırnaklarım çıkar. Onun adına çit demesin.
1: Tahmin ediyorum.
0: Mesela bir güzel duvar ördük bahçeye desin mesela orada. Okey.
1: Çok güzel. Süper. Ne güzel. Çok güzel anlatıyor. Evet, her şey o yüzden cuk oturdu ya. Bu arada Merveciğim, arkadaşsız geçen bir dönemin olmuş.
2: Ay evet.
1: Zorbalık var mı?
2: Zorbalık yoktu. Tamamen kendi hür irademle.
1: Burada biraz önce safe hayat dedin ya, öyle
2: evet.
1: Bir durum mu?
2: Yani şöyle aslında ben hayatında çok zor birini kabul eden biriyim. Yani zor güvenen biriyim. Ama hiçbir şey yaşamadan bu gerçekleşti aslında. Hani karakterim direkt bu şekilde evrildi.
1: Özel hayatında biri olmadan da dostluk arkadaşlık olarak da mı öyle?
2: Her konuda. Yani hayatımda mesela çok sayılı dostum vardır. Hatta 2-3 tane diyebilirim. Ve bunlar böyle zamanla bazı şeyleri aşarak, birbirimizi hakikaten tanıyarak gerçekleşen bir şey. Ve bazen bazılarıyla otursam da, bazen bazılarıyla işte ne kadar uğraşılsa da ya da istense de gerçekten o sinerjiyi yakalayamıyorum. Bu sadece benlik bir şey de değil. Tabii ki ben de bazı kişilere göre dost kategorisine girmiyor olabilirim. Ama zaten istemiyorum da. Yani özel hayatımı açıkçası çok insan dahil etmek bana kendimi iyi hissettirmiyor. Tabii ki herkesle oturabilirim, çayımı kahvemi içebilirim, muhabbetimi edebilirim ama özel hayat benim için bir tık daha şey kalıyor. O safe dediğim kısma çok az kişi dahil. Ailem, 2-3 dostum, erkek arkadaşım, tatlı.
1: Merve Candar'la memnunsun yani.
2: Çok memnunum. Zaten ergenliğimden itibaren bu şekilde devam etti. Hiç kötü bir tarafını görmedim. Hatta aksine çok yararını gördüm.
1: Sen bir de gerçek
2: Merve'yi
1: tanısan falan diyormuşum.
2: Açıkçası.
1: Şaka.
2: Daphne çıkmış benden.
3: Ya, daha ne olsun.
1: Daha ne olsun.
2: Evet.
1: Çok güzel anlattın.
2: Yani Daphne ile Merve'nin alakası yok. Yani.
1: Biraz önce anlatırken yani insanın kendisiyle de mutlu, kendisiyle de huzurlu olması gayet normal bir şey. Çok da güzel.
2: Evet, çok seviyorum. Yani mesela ben kendimle 2-3 saat yalnız kaldığımda hiç sıkılmıyorum. Ben kendimle işte 48 saat, işte bir hafta, hiç önemli değil. Yani kendimle vakit geçirmeyi o kadar seviyorum ki yani ben de çok psişe bir insanım. Yani hani yaratmayı, işte bir şeyler izlemeyi, not almayı, onu denemeyi, işte kendimi şöyle geliştireyim, böyle geliştireyim ama bunu bir tık daha böyle soyut olarak gerçekleştirmeyi çok seviyorum. Deli olarak zannetmeyin tabii ki. Ama bu oyunculukta gerçekten çok işime yarayan bir şey. Bunu da tabii ki hani bu sektöre girdikten sonra fark ettim ama hep böyleydim. Ve hep o kendimle vakit geçirme alanımı, hep o kaliteli vakit denilen şeyi arkadaşlarıma da çok tatlı sağlamayı seviyorum.
1: Ama tek başıma da kaliteli.
2: Ama beni bir tık böyle yalnız da bırakabilmelisiniz yani. O alanı da her zaman koruyorum. Yani o Merve Çandar'ın alanı her zaman sabittir. Bozulmuyor. Sadece kapıyı açmak istediğimde orada mısınız? Tamam o zaman geleyim falan filan oluyor. Yani çok tatlı bir hayat. Çok sevdiğim bir hayat.
1: Güzel.
2: Çok memnunum.
1: Harika.
3: 140 ülkede yayınlanan bir dizide oynadın. Nasıl mesajlar alıyorsun?
2: Çok memnunum aldığım mesajlardan. Açıkçası dürüst olmam gerekirse Daphne'den kaynaklı bu kadar tatlı mesajlar alacağımı hiç düşünmüyordum. Yani bir tık daha böyle bu nasıl bir karakter, hani tabii ki diyorlar bu arada. Ama bir tık daha kötü yorumlar alacağımı düşünüyordum. Aksine çok sevildi. Çok sempatik bulundu. Bence de çok sempatik bir karakter bu arada. Ben Daphne'ye kötü bir karakter demezdim. Ben Daphne'ye çok kaoslu bir karakter derdim. Çünkü çok karanlıkta büyümüş bir karakter. Ve aldığı yorumlar da aslında Daphne gibi çok yönlü. Yani Daphne'nin iyi tarafına çok güzel yorumlar geliyor. Kötü tarafına da çok güzel yorumlar geliyor. Ama eleştirel yorumlar da geliyor. Ben bütün yorumlardan çok memnunum. Çünkü eğer hani bütün yönlü olan geri bir

0: Bildirimlerini alabiliyorsam hepsini bir şekilde ufak da olsa sana hissettirebilmişim ki sen bana bu şekilde dönüş sağlayabiliyorsun. Ve bu kadar büyük bir alana hitap etmek de tabii ki çok değerli bir şey. Yani farklı farklı dillerden, dinlerden kişilerle aynı noktada buluşuyor olmak, onlarla hani sahneden iletişim sağlayabiliyor olmak çok güzel bir şey.
1: Ayna Boz'la da çok güzel sahneleriniz vardı karşılıklı.
0: Evet.
1: Nasıl uyumunuz, arkadaşlığınız?
0: Çok seviyorum. Bütün set arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi çok tatlı insanlardı. Ben bir tık daha sonradan dahil oldum, evet, set ekibine. 6. bölümle dahil oldum. Final bölümünde, final bölümüne kadar devam ettim. Ve hepsiyle bütün sahnelerde çok eğlendik. Hepsiyle ayrı ayrı bütün sahnelerde set arkadaşlığı yapmak çok eğlenceliydi. Hepsi çok sıcaktı. Alina öyle, Mahsin öyle, Senalar öyle, Cemre öyle. Hepsi çok tatlı insanlardı.
1: Beni çok etkileyen bir sahne oldu mu?
0: Beni çok etkileyen bir sahne tabii ki. Yani zindan sahnem vardı ablamla.
1: Evet.
0: Daphne'nin ablasıyla, Mahsin'le. Yani orada öldürüleceğini zaten biliyor artık, kabul ediyor Daphne. Ama bunun üstüne işkence göreceğini de öğrendiği bir sahne var. Kollarının ve bacaklarının ters kesileceğini öğrendiği bir sahne. O sahne gerçekten benim, yani nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Çok içimden oynadığım bir sahneydi. Gerçekten Daphne orada artık, Daphne'nin her duygusunu gördük orada. Küçük bir kız kardeş oluşunu, acısını, karanlığını, çaresizliğini, ablasına olan sevgisini. Yani Daphne'nin aslında hep çok yönlü oluşu sahnelerde beni hep daha çok çalışmam gerekmesine itti zaten. Çünkü o kadar farklı tepkileri var ki Daphne'nin her olay karşısında. Bazen çok alaycılığa vurabiliyor, bazen çok delirebiliyor. Yani aslında bazı sahneler bana da sürpriz oluyordu bu arada. Yani kamera açılıyor, 3-2-1, okey, başladık. Ne yapacak Daphne şu an? Daphne benden, Merve'den çok ayrı bir karakter olduğu için ben Daphne'yi salıyordum yani. Hakikaten salıyordum. O benim şeyim gibi bir şeydi. Hakikaten açtım ve okey, tamam, sahne senin Daphne. Hani yürü git, ne yapacaksan yap artık. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani Daphne o kadar farklı, o kadar çok yönlü bir karakterdi ki hakikaten bazı sahneleri çok zorladı. Bazı sahnelerde oh, benden de bir şey çıktı ya falan oldum. Yani o kadar deşarj edici bir sahne, karakter ki. Yani Daphne'm yani. Ne diyebilirim ki? Bayılıyorum yani.
1: Ne güzel.
2: Evet Evan Hanım, şimdi ikinci şarkınızı rica ederim.
3: Tabii. Ah.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok değişik bir tarzınız var.
2: Teşekkür ederim.
1: Ya çok iyi olacak ya tam tersi olacak. Ama bozmayayım ama çok değişik. En azından bir kopya değil, taklit değil, bir şey değil. Yani hem ses tonu, hem sözler, hem müzik akışı.
2: Bu benim için çok değerli bir yorum. Yani çok istediğim bir yorum yaptınız benim için. Farklı olmaktan hiçbir zaman korkmadım. Aksine çok da hoşuma gitti hep. Otantik halimi bulabilirsem, gerçekliğimi duygusal, ne mutlu bana.
1: İnşallah anlaşılır olursunuz. İnşallah anlaşırsınız çünkü emek var. Gerçekten. Bu arada gerçekten sözler çok güzel. Yani başkasına da söz verebilirsiniz.
2: Olabilir tabii ki.
1: Önerebilirim bunu
2: tabii,
1: ya.
2: Tabii tabii. Var evet.
1: Çok derinlikli ve çok slogan çıkacak laflar içinde var. Belli zaten. Okumuşluğun bu kadar karşılığı var yani.
2: Çok güzel.
1: Çay seviyor muyuz?
2: Tabii
1: çay
2: ki.
1: Çay içiyor muyuz?
2: Tabii ki.
1: Değil mi? Tabii
2: kahvaltı ki. Kahvaltı en tabii. Sevdiğim nasıl? Çay hele ki.
1: O zaman sizin hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evet.
1: Minik hediyelerimiz
3: çok,
1: var.
3: Çok tatlı hediyelerimiz
1: var. Bundan sonra çay demlerken bizi hatırlarsınız.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evet. Çay demlememizi kolaylaştırıyoruz yani. Harika.
2: Çok güzel. Teşekkür ederim.
1: Güle güle kullanın.
3: Teşekkür ediyoruz.
2: Çok sağ olun.
1: Evet. Yolunuz açık olsun.
2: Teşekkür ederim.
3: Ayaklarınıza sağlık hanımlar. Sizlerle sohbet etmek çok keyifliydi.
2: Ne harikaydı. Teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyiciler. Az sonra yeni konuklarla tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.

Başarının anahtarında bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda eğitimde milli değerlerin önemi ve tarih bilinci konuşuluyor. Tarih bilinci bireyler ve toplum için neden önemli? Milli birlik ve beraberlik tam olarak ne ifade ediyor? Tarihimizi gelecek nesillere yeterince anlatabiliyor muyuz? Öğrencilere tarih dersleri nasıl sevdirilebilir? Tarih bilincinin korunması için ailelere ve eğitimcilere düşen görevler neler? Tarih öğretmeni Güler Çoban ve eğitimci Hayati Oktay eğitimde tarih bilincinin önemini anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bugün 11'de A Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Evet Baha, sen evet esas hoş gel. Doğukan'ı burada 2-3 kere ağırladık da evet, sen ilk kez geliyorsun yıllardır.
3: Sevgili Sinan, valla çok mutluyum. Ya, sizlerle de bir araya geldiğim için.
1: Ne geldin?
3: Valla ne yettim. Geldim. Sevgili Merve.
1: Aşk şarkılarının değil mi? Romantik sesi.
3: Yıllar geçmiş ya. Fark etmeden.
1: Aynı bıraktığımız yerdesin. Hiç yaşlanmıyorsun.
3: Valla çok şükür iyiyim. İyiyim
1: maşallah.
3: Ya.

0: Harika.
1: İyiyim.
0: Doğukan'ım sen nasılsın?
1: İyiyim bomba gibi.
0: Sen de bu yıl valla ne kadar acayip bir tempoda çalışıyorsun yani.
1: Bu sene hareketli ama.
0: Projeler.
1: Devam ediyorum güzel. Maşallah. Bir dinlendirme kotası sınırı da koydum. Haziran son dedim mi tamam abi.
0: Dükkanı kapatırım.
1: Dükkanı kapatıyorum. Bu sene hızlı bir geri dönüş yapıyorum. O da 4 sene sonra yeniden aranje yapmaya başladım. Bir şeyler yapmaya başladım.
0: Çok iyi.
1: Benim YouTube tarafına fazla yönelmiştim. Ama 2025'e nazaran 2026'da aslında sahnelerde biraz daha hareketlilik var. Neden evet. Bilmiyorum ama 25 çok kötüydü. 26 güzelleşince bu arada gördüğüm birçok kişi için geçerli. Evet, yani evet. Benim adıma da öyle. İşte üniversite şenlikleri yeniden başladı. Aynen. İşte ne bileyim lise, ben hep liselere, üniversitelere giderdim. Bunlar olmaya başladı. Haliyle müziğe karşı yeniden bir şevk doğdu açıkçası.
0: Keyfin yerine geldi.
1: Keyfim yerine geldi. Rengim bile düzeldi öyle söyleyeyim. O da etkiledi dedim. Biraz daha spora asılayım. Hani sahneye yakışır olsun falan filan derken rayına soktum. Geçen seneki çıkan şeyler çok kötüydü abi. Bir kan testleri, man testleri falan. Hani doğu dedim hani bu kadar stresli yaşamasam mı dedi doktor.
2: Aman dikkat et.
1: Bu sene toparladım. Yok toparladım. O tam tamına 12 ayı geçirdim. Düzeltmişim abi her şeyi.
0: Ne güzel maşallah.
1: Yani. Çok stres en büyük düşmanımız abi. Hakikaten en büyük düşmanımız.
3: Kesinlikle.
1: Diyor ki bana stres yapma. Abi dedim, ne yapmayayım? Yani,
0: nasıl yapılmaz?
1: Bana onu söylersem bir daha yapmayacağım ama söz veriyorum. Ama A noktasından B noktasına giden herkes zaten İstanbul trafiğinde o öyle bir şey bekleme. Hani bekleme.
3: İstanbul eşittir stres zaten ya.
1: Evet abi. Düzelttim. Bazen annemin yanına Gökova'ya gidiyorum. Diyorum hayat ne kadar güzel burada falan. Dönmeyeyim. 3 gün sonra oraya alışıyorum. Dönesim gelmiyor. Sonra işler çamur abi. İşveren olduğum için de pişman oluyorum. Tatil yapmayı kesiyorum abi.
3: İyi bir sene.
2: Şimdi çocuk festivali var herhalde değil mi? Orada çıkacaksın.
1: Çocuk festivali var. Birkaç tane o tarz şeyler oldu. Hatta bazen böyle canlı olarak etkinliklerde şey falan da yaptım. Adam olacak çocuğun canlı versiyonlarını falan da yaptım. Güzel şeyler de oldu. Tabii bunlar bir bayrak devrinden ziyade bir boyun borcu gibi yaptım. Evet, onları. Güzel de şeyler oldu. Çünkü ülkenin kültürel kapsamda bu tip şeylere ihtiyacı var.
0: Kesinlikle. Hani
1: çocukların kendini birazcık daha böyle birer birey olarak katılacakları bu tarz etkinliklere ihtiyacı oldu. Hala o açıklık devam ediyor. Onu gördüm. Onlar devam ediyor. Çok şükür çocuklarla aram iyi. Bir de benim YouTube tarafından da iyi.
0: Oradan dolayı.
1: Oradan da iyi.
0: Survivor'dan dolayı.
1: O biraz geride kaldı. O artık şey hani onu şey diyordum hani.
3: Dede olduk abimle, artık diyor. Yani. Dede olduk
1: orada. Bir veteranlar yaparlarsa bir kez daha giderim. Yani. Onu şey yapıyorum. Sevdim. Olsun. Survivor tarafı güzel ve hala
3: da. Doğukan başarılıydı ya Survivor. Evet. Çok
1: güzeldi. Hala evet. Bir şey söyleyeyim. Hala ekmeğini yiyorum onun. Yani hala böyle sokakta gördüğüm insanlar ya ne güzeldi o zaman. Demek ki aradan abi 12 sene geçti.
0: 12 sene oldu.
1: 12 sene geçti. 2013'te gittim sonra 2010. Ha. Abi 12 sene insan öncesini hatırlıyorsa insanlar demek ki arada büyük bir kayıp var demektir. Bu benimle alakalı bir konu değil.
0: Aynen öyle.
1: Demek ki hem kültürel hem de insanların hayat yaşam kalitesinde o arada bir boşluk olmuş ki insanlar hala eskiyi hatırlıyor. Zaten ne zaman eskiye bağlanıyorsan yakın zamanda bir boşluktan geçmişsin demek.
3: Çok doğru söylüyorsun. Evet, evet.
1: Bu o demek. Yani neden 90'ların müziğini özlüyoruz abi? Ben çünkü arada bir boşluk var. Bu o demek yani. Hani
0: çünkü 2000'lerin müziğin çok şey yapılmadı yani. Çok tuttu. O elektronik müzik Türk müziğiyle uyuşmadı bence öyle.
1: Abi kötüye gidiyordukça daha kötüsünü görüyoruz.
0: O da doğru. Ne güzel yakaladın ya.
1: Onun için ona da şükür diyorum yani.
3: Doğru. Ben aslında çok özür dilerim.
2: Lütfen.
3: Merve.
2: Bu arada Survivor'a çağırsalar yeniden gider misin?
0: Dedi giderim. Ya, veteranlara giderim.
1: Gider veteranlara giderim. Tabii kadro da önemli. Güzel bir kadro olsun isterim açıkçası yani.
0: Evet. Çünkü onun kadrosu Şampiyonlar Ligi gibiydi. Ya.
1: Hep öyleydi abi. Hep öyleydi. Hep öyle. Ama 2024'te gittiğime göre şu an çok daha farklıyım onu söyleyeyim.
0: Güzel.
1: Toparladım yani.
2: Daha mı iyi?
1: Daha iyi. O süreç, o stres olan dönem vesaire. Yani kendi yaşam kalitemi arttırdım. Bu arada ben bir senedir bu bir sene içerisinde hayatımdaki en büyük değişikliklerden bir tanesi dikkatli anlatmaya çalışıyorum. Bir tedavi gördüm. Bu tedavi sürecinde ben migren hastalığından da biraz uzaklaştım. Bunu böyle bir şey yaşadım. Bunu da videolandırdım. Yakında paylaşacağım kısmetse ama işte işin içerisinde hani bir tedavi olduğu için dikkat ediyorum.
0: Evet, dikkat
1: hani her şeyi gönlümüzce kafamıza göre paylaşamıyoruz ya.
0: Aynen.
1: Bir hukuk bürosuna gönderdim. Bir bakın hani burada yanlış bir şey var mı? Paylaşayım insanlar da faydalansın diye. Bu bir sene içerisinde ben ayda 8 atak geçirirken şu an 1-2'ye düştü ve benim yaşam kalitem değişti. Hani enteresan bir durum. Bu şu demek, 8 günün gidiyor, 8 migren atağı geçirdiğin zaman hayal ettiği yaşam kalitemi artınca stresim de azaldı. Daha üretken oldum, hayata daha bağlandım falan filan.
0: Geçmiş olsun diyelim o zaman. Evet Bağcığım, sen neler yapıyorsun?

0: yapıyorsun? Esas sen
1: Sinancığım, şu anda yeni projemiz var. Tantaşçı ile birlikte, benim canım kardeşim. Düet yaptık.
0: Ne güzel.
1: Şarkımız çok güzel gidiyor. Muhtemelen biraz önce Doğu'da bahsederken, hani 12 yıllardan sonra insanların, Doğu'nun mesela benim gözlemim, o programda bir duruşu vardı, bir kalitesi vardı. Bunlar artık insanlar özlüyorlar, ben öyle düşünüyorum. Geçmişe mutlaka bir özlem oluyor ister istemez. Bu şarkıda, daha doğrusu bu şarkıya gelen tepkilerden ben onu çok yoğun hissettim.
0: Ama tan az şarkıların adamı değil mi zaten?
1: Tabii
0: sana da cuk oturmuştu.
1: Yani evet, bir de çok eskiden beri bizim abiliğimiz, kardeşliğimiz, hep düşündüğümüz bir projeydi.
0: Ne güzel.
1: Hayata geçti. Çok mutluyum, enerjimiz çok yüksek. Çok şükür iyiyiz. Yani yaramaz bir şey yok Sinan.
0: Ne güzel, harika.
2: Nasıl bir araya geldiniz, biraz bahsedelim.
1: Ya şöyle, biz Ankara'da yetişen müzisyenleriz. Ben tabii onların biraz daha yaşça büyüğüm, abileriyim. Sevgili Kutsi, Levent Dörter, Özgün, bizim hep Ankara müzisyenleridir onlar. İlk albümü ben yaptım. O dönemlerde 99'da çıkmıştı Aşkın Tebessümü. Onlar da tabii abileri bir çıkış yapınca takip ettiler. Sonrasında tabii hepsi bir şekilde hayatlarını müzisyen olarak devam ettiriyorlardı, ama boyutları hepsinin, farkındaysanız, Ankara müzisyenleri gerçekten daha istikrarlıdır. Yani müzisyenlikleri biraz daha, tabii ki kıyaslama yapmıyoruz, ama daha özenlidir. Tan şöyle dedi hatta, yıllar sonra biz bir araya geldiğimizde, abi dedi, biz seni hep örnek aldık kendimize. Dolayısıyla benim, bir de biliyorsunuz, bu ülkede hepimiz yaşıyoruz bu sektörü. Magazinin filan ben hiçbir zaman doğru kullanıldığını düşünmedim. Bizler daha çok işimizle gündemde olmayı sevdik. İşimizi yapmaya çalıştık. Ve inanın bu çok net bir gerçek ki, bunları bir beklentiyle yapmadık. Yani biz yaptık, insanlar sevdiler, gönüllerini aldılar. Ne mutlu bize ki devamını getirebildik. Tan da bu yoldan geldiği için bizim çok güzel bir etkileşimimiz oldu. Çok güzel bir paylaşımımız oldu. Ben Bodrum'a, o Bodrum'da yaşıyor. Gezmeye giderken, yani aslında bir projeyle ilgili gitmezken, o bir gün önce ben gitmeden, abi bir şarkı yaptım dedi. Gece bana, sabah uçağım var, şarkıyı gönderdi. Dedim ne güzel bir şarkı olmuş bu. Oraya geçtim, orada hemen oturduk, çaldık şarkımızı. Şimdi dinleyeceğiniz şarkı biraz sonra, Unuttum şarkısı çıktı ortaya.
0: Ne güzel.
1: Yani biz keyifle abi kardeş bir araya gelmişken ortaya iş çıktı Sinan.
0: Öyle bir durum.
1: Onun keyfi de zaten orada.
3: Abi o kadar doğru noktalardan bahsettik ki, biz kuliste de aynı şeyleri konuştuk. İnsanlar yoğunluklarından, işe güce koşturmaktan hep duygular ikinci plana atılmıştı. Biraz önce onu söyledim.
1: Bu maalesef abi. Çok bu doğru şehrin, tespitti. Bu şehrin yaşam şekli bu. Yani Anadolu'da filan gerçi bu kadar artık teknolojiyle herkesin hayatı belli bir noktada böyle, ama İstanbul bunu çok yoğun yaşıyor, siz de biliyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Yani buraya gelirken 2 saat trafikte insanın artık psikolojisi filan bozulmaya başlıyor. Yani veya bir yere gideceksiniz, ya trafik başlı başına sizi burada yönetiyor gibi, her şeyinizi ona göre ayarlamak zorundasınız gibi. Ben mesela Bodrum'a gittiğimde onun o kadar güzel bir yaşam alanı oluşmuş ki, işte bir köpeğimiz var, onu sahiplendik, kedilerimiz var, bahçe hayatı, yani tam çok güzel bir hayat tarzı seçmiş kendine, çok da güzel yaşıyor.
0: Güzel.
1: Yani insani olarak da çok duyarlı zaten. Yani
3: bir ay içerisinde ben
1: bir şey değil mi Sinan? Valla benim hayata bakış açım değişti.
0: Sen Bodrum'a yerleştin mi peki?
1: Yok, yerleşmedim.
0: Sen Ankara'dasın değil mi?
1: Ben İstanbul'dayım.
0: İstanbul'dasın, Ankara'da da değilsin.
1: Tabii tabii, İstanbul'da yaşıyorum. Ankara'dan sonra zaten albümle birlikte 99'da İstanbul'a taşındım. Devamında hep İstanbul'da yaşadım.
0: Sahne?
1: Sahne genelde Anadolu oldu, yurt dışı oldu kış dönemlerinde. Şimdi mesela
0: şimdi düğün işte mevsimi açılıyor.
1: Giresun.
0: Sıraya girersin diye düşünüyorum.
1: Evet, Giresun, Trabzon falan, yani artık ne güzel. Konserlerimizi de yapıyoruz yine.
0: Şu Unuttum'u dinleyelim.
1: Vallahi dinleyelim
0: onu.
1: Keyifle ben de
0: lütfen.
1: Tamam.
0: Gelsin Unuttum.
1: Haydi.

0: Vay,
1: ağzına sağlık. Çok güzel şarkı.
2: Çok teşekkür
0: çok
2: ederim.
0: Çok güzel.
2: Çok teşekkür
0: vay,
2: ederim.
0: Vay, biz 90'lara sana götürdün vallahi harbiden.
2: Vallahi ya, sanki hepimiz özlemişiz biliyor
0: ya
2: musun?
0: Ya duyguları o roman ya, hakikaten çok güzel. Bir de ikinize çok, ben bir önce söylediğinde iki erkek nasıl olacak dedim. Ama
1: çok
0: yani
1: güzel olmuş.
0: Acayip güzel olmuş yani. Gerçekten ya, çok ya, iyi olmuş.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Yol
2: bu işte
0: olsun.
2: O etkileşim, o abilik, kardeşliğin zaman içerisinde. Tan da bu şarkıyı yaparken abi dedi, zaten sen nasıl okur be abim bu şarkıyı? O öyle hislerle dedi yaptım. Yüreğine sağlık kardeşim. Harika bir şarkı yapmış. Biz yorumlamaya çalıştık tabii ki. Ama o enerji bana da fazlasıyla geçti.
0: Özlemişiz seni ya. Vallahi iyi ki geldin ya.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki
2: teşekkür
0: de ederim bu şarkıyı denk getirdi. Her şeyin bir kısmeti var yani. Demek ki zamanı şimdiymiş.
2: Kesinlikle evet. Buna çok inanıyorum ben de.
0: Baksana Sinan, aramış seni bir gün önceden tesadüf falan.
2: Yani işte artık tesadüf öyle
0: Bodrum'a
2: bir şey yok.
0: Bodrum'a gitmeliyim işin demek ki.
2: Evet.
1: Viral oldu bu şarkı. Herkes arabada giderken bu şarkıyı söyleyip bir de mi
2: evet,
1: çekiyor?
2: Evet. Dediğim gibi herhalde özlemiş herkes. O samimiyeti, o duyguları. 90'lardan veya 2000'lerden biz bahsederken hepimiz aynı şeyi hissediyoruz.
0: Abi gümbüdü gümbüdü gümbüdü artık.
2: Ya
0: yani,
2: işte
0: yani,
2: güncel.
0: Allah'tan üretim yapmıyorsun, çalıyorsun sanki.
2: Doğu hariç. Doğu hariç o yapıyor işini.
0: O var olanı çalıyor.
2: Abi o süper yapıyor işini bence. Çok ya, iyi yapıyor yani.
3: Yok, bahsetmedim. Bu sene ben dönüyorum abi. Şu anda bir aranje üzerinde çalışıyorum.
0: Ne diyorsun?
3: Bir tane gümbüdü gümbüdü.
0: Gümbüdü geliyor.
3: Geliyor gümbüdü.
0: Allah'ım ya.
3: Gümbüdü geliyor.
1: Bu onlara da ihtiyaç var ama.
0: Şaka yapıyorum. Gençler abi onu
3: yok,
0: seviyorum.
3: Yok, hiç alınmıyorum.
0: Ben, bana göre yapacakları hali yok ya.
3: Hiç alınmıyorum. Hatta riskli bir projeye girdim. O da ben çok babamdan yapmam açıkçası parçalarını. Dokunmam yani. Bu sefer bir tanesine dokundum abi.
0: Aa.
3: Bir tane

0: Ümidi geliyor ama çok normalde psikodelik böyle geri planda kalmış Z kuşağının ve alfa kuşağının bilmediği, yüksek ihtimalle bilmediği ama böyle gurmelerin tabii ki yani kelime yani
1: Aynen.
0: mecazi anlamda kullanıyorum.
1: Evet.
0: Gurmelerin tabii ki hani evet ben bu parçayla büyüdüm diyecekleri bir seçtim. Veremiyorum şu anda spoiler
1: Yok
0: çünkü şu an
1: tamam
0: masada
1: süper
0: parça.
1: zaten bayağı verdin. Yani inşallah şey olur. Otur ama bir hazırlıklı ol
0: Ha, biter
1: yani.
0: bitmez.
1: Bir kısım tarafından linç edileceksin o kesin ya.
0: O olacak.
1: Hazırsın
0: Ona
1: yani.
0: razıyım ama niyetim çok güzel.
1: Tabii.
0: Çünkü benim yaptığım bu parçayı dinleyen bir de gidip aslı neymiş diye bakacak ya.
1: Ah güzel.
0: Bence oradan o
1: Oradan
0: parça
1: diyorsun.
0: bir daha ön plana çıkacak. Yani ben aslında bunu düşündüm tabii ki. Yoksa ben kendi yolumda gidiyorum. Yani buraya kadar kendi çalışmalarımdan gelmişim. Ama bu parçanın bence hatırlanması gerekiyor. Benzerini yaparsam abi kıyaslanacak. Zaten Barış Manço yapmış abi. Hani yapılmışı var. Anlatabiliyor muyum? Kim neyin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz? Hiç öyle bir niyetim yok. Ama onu hatırlatacak bir çalışma geliyor.
1: Vay.
0: Herhalde Haziran ortası falan gibi
1: Peki
0: konuşuruz.
1: söyleme de bu dediğin şarkıyı seçmenin özel bir nedeni var mı?
0: Var abi. Geri planda kalmasının yanı sıra orijinalini dinleyenler için söylüyorum. Benim
1: Evet.
0: yapacağım versiyonu değil. Orijinalini dinleyenler bence gündemde ne olduğuna dair biraz daha bir fikir sahibi olur. Ne hissettiklerini şarkıda bulacaklarını düşünüyorum.
1: O zaman rahmetli bunu
0: Evet.
1: yazarken
0: Babam
1: zaten.
0: o yazarken o dönem ne hissettiğini anlatmış parçada.
1: Bugün de o dönem.
0: Bugün de bence benzer yani tarih tekerrürden ibarettir
1: Evet.
0: misali. Bence şu anda aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir kez daha onun dinlenmesi gerektiğini düşündüğüm için böyle bir projeye giriyorum.
1: Çok güzel.
2: Şarkıları hep öyle gerçekten. Ya
3: Ama
2: hala bu kadar dillerde olmasının sebebi de belki.
3: Kesinlikle. Bence
0: Öyle.
3: daha fazla yapmalısın.
0: Abi bitireyim.
3: Yapmalısın.
0: Gecenin saat 1'inde ilk sana atacağım parçayı.
1: Gümbüdü
0: gümbüdü beni
1: Acayip
0: hatırla
1: mutlu
0: diye
1: olurum ya. Acayip mutlu olurum. Gelelim projeye. Bakanımız da bir Kültür Turizm Bakanımız da bir Mehmet Nuri Ersoy'la çok sık bir araya geliyorsun.
0: Evet abi bu
1: Geçenlerde
0: ara.
1: geldiniz, bir ikinci kez geliyorsun. Esas kültür yoluydu ama şimdi senden bir sürpriz bir şey duydum. Onu da burada
0: Ha evet
1: açıklayalım.
0: abi.
1: Önce bir kültür yolu hikayesinde bir araya girişinizi açıkla, sonra diğer konuya geç.
0: Abi şimdi şöyle özetleyeyim. Hani tabii ki ben kendi yaptığım projelerden bahsetmekten keyif alıyorum vesaire ama boynumun borcu sonuçta taşıdığım ismin hakkını vermeye çalışıyorum ve ailesi olarak biz bu kültürel mirası taşımaya çalışıyoruz. Bizim hayatımızın en büyük kısmı bununla geçiyor. O yüzden her çıktığımız programda tabii ki benim bu dünyada var olmamın sebep önce Allah tabii ve sonra annem ve babamdan yollarını izlemek durumundayım. Ve babamı taşıyabilmek için sürekli olarak bir takım görüşmeler içerisindeyim. Sonuçta müfredata girmiş ve daha fazla anılmayı, gündemde tutulmayı hak eden kişiden bahsediyoruz. Çünkü
1: Kesinlikle.
0: ya, tamam babam diye konuşuyorum ama hepinizin hayatının bir
1: Evet
0: parçası.
1: evet.
0: Yani
1: Olmaz mı
0: bu
1: yani?
0: abimin de
3: Tabii
0: parçası, senin
3: tabii tabii.
0: hayatında bir yeri var.
1: Hepimizin.
0: Abi çünkü bu adam şarkıcı değildi. Sadece şarkıcı değildi.
3: Evet.
0: Ciddi bir nesili yetiştirdi. Yani konu sadece diş fırçası süt içmek değildi. Çocuğuna nasıl davranacağını, ona bir birey olduğunu anlatmak. Çünkü onu yetiştirdiği çocuğu şu an çocuğu var ve o da benim programıma katılıyor. Hani bu nesil bu şekilde aktarıldı. Haliyle ben de Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sürekli irtibat halindeyim. Nasıl daha fazla etkileşim sağlarız? Fakat bu biraz kişisel. Kişisel bir durumum da var. Ben abi vakti zamanında 2002 yılında çok hakkaniyetsizce, çok adaletsizce tabii ki kitabına uygun ama duygusal anlamda çok hakkaniyetsizce evimden çıkarıldım. Benim babamın evi elimden alındı. Ben and içtim abi. Ben bir gün o evi geri alacağım diye. Yıllardır da bunun için savaş veriyorum kendi içimde. Ailemle ve yakın çevremle. Ben abi 2002 yılında bu ev 3 kuruş fiyatına elimizden haczedilirken bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Ve ben 2009 yılına kadar kredi banka kartı sahibi bile olamıyordum. Ben abi o parayı biriktirdim artık. Çalıştım çalıştım ben o evi geri almak istiyorum. Çünkü bu ailenin hakkı. Ne yapacaksın dersen? Evet müze olarak devam edecek ama ait olduğu yere gelecek. Şu an müze diyorum ama müze sıfatını alamıyor. Barış Manço evi diye geçiyor. Çünkü bir yerin müze olabilmesi için içindeki envanterin, işletmenin ve mülk sahibinin aynı yerde, aynı işte olması lazım. Mal sahibi biziz. Pardon, mülk içerideki envanter sahibi biziz. Mülk sahibi bir devlet bankası. Ama

0: işletmede, belediyede. O yüzden bunların birleşmesi ve ölümsüzlük adına bunun müze olması lazım. Her şeyi geç, bu zorla alınan aileye geri dönmesi lazım. Şimdi ben bu çalışmalarımı tabii hızlandırmaya çalışıyorum. Çünkü bu ailenin hakkı. Bunun için de ben ömrümün büyük bir kısmını biriktirmekte geçirdim. Şimdi
1: ne mutlu ya.
0: Hakkımı istiyorum abi. Onun için de kovalıyorum. İnşallah. Uğraşmaya da devam edeceğim.
2: Yol kat ettin mi peki?
0: Şimdi görüşmelerde çok sıcak karşılandım. Ve ardının geleceğine inanıyorum. Bekliyorum, sıramı bekliyorum. Ben kendime şu anda oturacak bir ev değil. Bence bunun manevi olarak yerine gelmesi için bir birikim yaptım. Bu gerçekleşirse ben açıkçası babamın daha rahat uyacağına inanıyorum. Türk halkının daha huzurlu olacağına inanıyorum. Hak yerini bulmuş olacak ve ben daha barış içerisinde yaşayacağıma inanıyorum. Ondan sonra hayatımı kuracağımı, daha rahat kuracağıma da inanıyorum.
1: Ben sana abi bir şey söyleyeyim. Bakanımız dünyanın birçok yerinden tarihi eserlerimizi geri getirdi. Manço ailesinin evini de geri vereceğini tahmin ediyorum. Bu hayalican hali bir şekilde.
0: Onun ben çok yardımını göreceğime eminim.
1: Evet, evet.
0: Eminim.
1: Evet.
0: Çünkü bu bahsettiğim olay bundan 23 sene öncesine gerçekleşmiş bir olay. Ben inanıyorum ki bu gerçekleşecek. Olur. Olması gereken olacak abi.
2: İnşallah.
3: Yani olmalı gibi sanki.
0: Abi sen olmalı. Hayatın boyunca çalışıyorsun.
3: Olmalı yani.
0: Çocuklarına bir şeyler bırakmak istiyorsun.
3: Tabii canım.
0: Ama
3: tabii
0: sen aramızdan ayrıldıktan sonra onların hiçbir suçu olmamasına rağmen senin bütün hayatın boyunca verdiğin emek gönderiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu adil bir şey değil.
3: Tabii
0: ama
3: ki
0: olacak
3: canım,
0: abi.
3: Tabii ki.
0: Ama daha güzel şeylerden de bahsedebiliriz.
1: Evet, evet, harika. Bağcığım sen hiç bozmadın kendini, hiç kötü anlamda değil, şey anlamda da yapmadın. Yani şarkılarını, tarzını da hiç değiştirmedin. Bozmadın derken yani.
3: Anladım seni.
1: Ve hep aynı çizgide gidiyorsun. Ne daha yükseklerde ne de daha şeyde. Böyle bir stabil bir şekilde gidiyorsun ve her zaman karşı. Şimdi bu programı da izleyenler, ya bu adam neredeydi? İyi ki de gel diyecekler. O arada, o dönemde hayatın nasıl geçti? Yani bir küstüğün oldu mu? Piyasaya küstüğün oldu mu? Sizin sektöre küstüğün oldu mu? Rapçiler oldu, elektronik müzik oldu. O arada on geçişlerde 90'dan 2026'ya evet, kadar birçok şeyler evet, geçişler evet, oldu. O arada ne yaptın?
3: Ya Sinan, aslında hiçbir zaman kopmadım, küsmedim. Fakat işte hepiniz biliyorsunuz, hepiniz profesyonelsiniz. Yıllardır artık duayen noktasına gelmiş insanlarsınız. Sektörde ben kendimi ifade edebileceğim programlara katılmayı istiyorum. Yani herhangi bir yerde öyle bulunmak, görüntü vermek falan bana uygun bir şey değil. Yani burada ne kadar mutluyum şu anda mesela. Biz bize sohbet ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
3: Yani bu bir televizyon programı gibi değil. Eminim insanlar da aynı elektriği alıyorlar. Oturduk salonumuzda sohbet ediyoruz gibi. Yani ben bu enerjiyi çok seviyorum. Böyle hissetmediğim yerlere de genelde gitmiyorum. Kendimce bir yaşam alanım var, dostlarım var, çok sevdiğim insanlar var. Zaten ailesinden hiç kopmuş bir adam değilim. Aile hayatım hala çok iyi devam ediyor.
1: Güzel.
3: Yani ben hep samimiyete inandığım için, doğallığa inandığım için işimi bir şekilde yapıyorum. Tabii ki sahnede başka bir adamım. Yani sahnede öyle olmak durumundasınız. Bu meslekte devam eden insanların çoğu belli egolara sahip. Fakat o egolar sizin kişiliğinizi bozacaksa, yani bir kaygıyla kendinizden taviz vermenizi gerektirecek şeylerse ben onu sevmiyorum, yapmadım şimdiye kadar hiç. Ve sanıyorum şu ana kadar beni dinleyen veya bu noktaya kadar ki 27 sene olmuş Sinan. Yani hala bugün burada bulunabiliyorsam onların sayesindedir. O samimiyetin ulaştığı insanlar zaten bizi bir noktada tutuyor. Hani genel her zaman ulaşmak çok önemli değil ya. Yani özel olmak çok
1: mutlu,
3: daha kıymetli.
1: Mutluysan ne?
3: Çok mutluyum. Yok. Hele hele şimdi Tan'dan tekrar bahsetmek istiyorum. Tan ve ekibi, Tecetveli şu anda ve Van RPM ekibi, Tan'ın kendi ekibi. Ben şimdi onlarla çalışıyorum. Ve o kadar keyifliyiz ki aslında Doğu'yla da içeride onları konuştuk. Bu meslekte sizi anlayan, gerçekten anladığını hissettiğiniz insanlar varsa, güç birliği denen şey, dostluk denen şey aslında böyle bir şey. Biz şimdiye kadar tabii ki birçok prodüktörle çalıştık. Onların hiçbirini eleştirmiyorum ama insani vasıflarımız uyuşursa bu çok keyifli bir şey. Ben şu anda onun mutluluğunu yaşıyorum. Tan Aslan gibi bir kardeş. Her şeyden önce bu ülkede gerçekten yetişmiş çok iyi bir sanatçı.
1: Kesinlikle.
3: Çok iyi bir yorumcu. Ve bugün birçok çok geniş bir kitleyi peşinden sürükleyen, dediğim gibi aslan parçası o yani. Ben onu çok sevdiğim için bu işteki samimiyet de belki şimdi insanlara o şekilde yansıyor. Biz iş yapmadık aslında, iş çıktı ortaya.
1: İş çıktı.
3: Öyle diyeyim.
1: Güzel, harika.
3: Ama hep vardım, konserler hep devam etti Sinan.
1: Tam çok özel, yani hem aranje hem müzik, hem özellikle söz konusunda.
3: Tabii tabii. Çok iyi besteci
1: her şeyden. Her hafta birisi geliyor, bir şekilde ona dokunmuş.
3: Evet evet.
1: Hatta
3: evet.
1: Şimdi vokalleri sürekli geliyor. Evet, ya evet. İnanılmaz hepsi, ben böyle ağzım açıkken ben tanım vokalim diyor ya da vokaliyim diyor. Ya diyorum ki nasıl bir öğretim şey yani, sürekli bir...
3: Sürekli üretiyor.
1: Ve çok iyi şeyleri seçiyor. Yani bayan ve erkek vokalleri
2: çok
1: seçiyor. Sesler
2: evet.
1: De çok iyi. İnanılmaz yani.
3: Sürekli ürettiği için hep aktif. Ve gerçekten insanların hayata bakış açıları mutlaka işine yansıyor Sinan. Bu çok önemli bir gerçek yani. Hayatınızda nasılsanız aslında işinize de onu yansıtıyorsunuz.
1: Değil mi?
3: O yüzden o çok kıymetli yani. Çok kıymetli gerçekten. Evet.
2: Bu kadar mütevazı olmak hep olumlu mu döndü yoksa zararını gördün oldu mu?
3: Merve, boş ver bundan zarar gelsin ya. Zarar gelecekse. Ya ben sadece olduğum gibiyim. Yani birçok yere gittiğim zaman şunu da yaşıyorum. Yani kamera arkasında bir yere geldiğiniz zaman misafirsiniz. Selam verirsiniz insanlara. Yani bir tokalaşırsınız. Benim sanki bu taraflar ben de çok daha önemli. Hepimiz bir iş yapıyoruz. Ama paylaşmak çok güzel. Bir güler yüz çok kıymetli. Ben hayatımda hep bunları savundum. İşime de bunları yansıtmaya çalıştım. Yani doğru olan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Tevazu güzel bir kavramdır.
1: Evet.
3: Anlaşılmadığınız yerler mutlaka olur ama siz kendinizi bildikten sonra, içiniz huzurlu olduktan sonra ulaşmasın, boş verin. Çok da önemli değil.
1: Futbolu özlüyor musun?
3: Özlemez
1: evet,
3: miyim?
1: Bilmeyenler için söylüyorum. 8 yıl profesyonel
3: evet,
1: futbol
3: evet,
1: oynadım.
3: Sinan. Ben Ankara Petrol Ofisi Kulübü'nde başladım. Bir de öyle bir durum vardı, o bende. Çok yetenekliymişim. Belli bir noktaya geldi. En son Galatasaray transfer aşamasında 18 yaşındaydım. O zaman da zaten müzik bölümünü kazanmıştım. Eğitim fakültesini. İkisi de devam mecburiyeti var biliyorsun senin
1: evet,
3: okullarda.
1: Evet.
3: Çok ciddi bir enerji gerektiriyordu. Bu arada tabii o zamanki müzisyenler Doğu'da yaşamıştır bunları. Yani ailemize katkıda bulunalım diye gece sahneye çıkıyoruz, çalışıyoruz. Biraz yorucu oldu o tempo. Orada o yorucu tempodan sonra vücut artık sıfırlamış. Tam o aşamada bir sarılık geçirdim. Bana çok ağır olduğunu söylediler hastalığın. İşte Avustralya kökenli bir mikrop filan gibi teşhisler kondu. Devam edersen hayati tehlikesi var filan dediler. Ama sonradan anlaşıldı ki bu bildiğin hepatit A'ymış yani. Fakat 2 aydır, 3 aydır ben sürekli efor sarf ettiğim için artık bırakın sarıyı yeşermişim filan oralara gelmişim yani. Sonrasında demek ki kısmet öyleymiş ki.
1: Kısmet, evet.
3: Müziğe biraz daha ağırlık verdim. Zaten müzik eğitim bölümünü bitirdim. Sonrasında sahne başladı tekrar. Yani futbol tabii ki hep içimde kalmış bir şeydir. Biliyorsun yıllarca emek verip de
1: evet.
3: Galatasaray gibi bir kulüpte tam futbol o bizim Tugayların falan dönemleri işte.
1: Oo.
3: Harika bir kadro o zaman.
1: Belki yurt dışındaydın.
3: Yani işte.
1: Yani şu anda kesin antrenördün o ayda.
3: Bilemiyorum ki tabii artık. Ama biliyor musun hala şöyle bir his oluyor. Çıksam sanki böyle hala.
1: Ya şuraya nasıl çıkmadı? Bunu ya. Nasıl atamadı?
3: O tabii kaybolmayan bir duygu. Hmm. Ama çok mutluyum ki mesleğimle alakalı şu anda. En azından ömür boyu sevenlerimle birlikte devam ettirebileceğim iş olarak bakarsak öyle bir işim var yani.
2: Evet. Doğu, senin de ciddi bir araba tutkun var.
4: Benim fena ya.
2: Nereden geliyor bu?
4: Benim çok fena o iş. Ya ben aslında pandemiye girdiğimizde zaten ilk sahneler bitti. Hani ben de çok erik yapamaz oldum. İşte müzisyen arkadaşlarım sahne alamaz oldu falan. Ne yapacağım, ne edeceğim vesaire derken YouTube'a yöneldim. Hani aslında ilk kanalım 18 yaşında falan. Yıllar evve ilk çıktığı zaman açmıştım. Ama işte gelir yoktu o zaman. İşte oyun ayrıca öğrenciydim, vaktim yoktu falan. İlgilenmedim. Pandeminin evi patladı iş. Ne yapacağım? Hani başka gelir, hiç gelir kaynağım yok. Hiçbir şeyim yok. Üretmeye çalıştım. Üreteyim, bir şeyler üreteyim. Hani onu yapayım, bunu yapayım. Belki sponsorluk alırım. Öyle olur, böyle olur falan filan. Bir tuttu kanal. Aslında kanal bu şekilde tuttu. Bir şeyler yapıyorum, saçmalıyorum. Böyle değişik deneyler yapıyorum. Hakikaten çok inandım böyle uzun bir süre evden çıkamayacağımız. Drone'la alışveriş nasıl yaparız zarlar falan filan. İlk zamanlarda onları şey yapıyordum, test ediyordum. Sonra bir gün işte bir bisiklet topladım. Bisiklet toplayınca insanlar böyle emek sarf ettiğin şeyi görünce çok yorum yapmaya başladı. Arabalara başladım. Gerçi araba benim çocukluktan beri var. Ben 12-13 yaşından beri çok meraklısıyım. Ben hayatım yarışmakla geçti benim. Kartingle başladım. Sonra piste döndüm. İşte en son drift yarışlarına katılıyordum falan. Ve hep podyum alıyorum bu arada. Ama şu son birkaç tane böyle hurdalıktan araba çıkartıp yapınca çok destek almaya başladım. Böyle büyük firmalardan, global firmalardan eğitimlerine katıldım. İş güvenliğini öğrenip iş güvenliğini öğrettim. Ciddiyim abi. Hani önceden işte taşlama motorunu kullanırken gözüme çapak batıyordu. İşte gidiyordum gecenin vakti hastaneye mesela. Çünkü beni uyaran yoktu. Bunları görsel olarak yapınca

0: kitle oluşmaya başladı. Ben nereye gitsem diyorum ki abi şu eldiveni tak, şu şeyi tak ve bir bilinç oluştu. Bu sefer bundan sonra
1: ne güzel.
0: Bunu yaparken işte mühendisler destek vermeye başladı. Doğukan şunu anlatırken şuna dikkat, işte akışkanlar dinamiğinde bunu anlat falan filan derken abi benim videolar, dersler, mühendislik derslerinde açılmaya başladı. Şimdi öyle olunca üstüme daha da fazla yük bindi. Bir konu anlatırken iki değil üç kere araştırmaya başladım. Evet. Öyle öyle iş büyüdü. Şimdi sektörelde bu tarz yapan, yani bunu mütevazilik yapamayacağım, şeyim yok, rakibim yok. Hani iş oraya geldi. Sektörelde şey olarak
1: talep anlatayım. Talep görüyor yani şu anda.
0: Çok talep görüyor. Sonra birkaç kere şey deneyim dedim hani. Bu yurt dışında Pimp My Ride diye bir program vardı işte. Gidiyorlar arabanı alıyorlar, değiştiriyorlar, geri veriyorlar sana. Sen işte şaşırıyorsun falan filan. Ha. Ben yıllardır bunu yapmak istiyordum Türkiye'de. Abi hangi kanala gittiysem o iş Türkiye'de tutmaz. O iş Türkiye'de gitmez. Sonra platformlar başladı. Platformlara gittim. İşte büyük platformlar. Diyorlar ki Doğukan işte at yarışı sunarsan gel sana sponsor olayım ama kimse otomobil seyretmez oğlum dedi.
1: At yarışı. Ha.
2: Konuya bak yalnız.
0: Yani tamam abi dedim hani şeyse kültürel hobimiz bundan ibaretse dedim. Peki abi dedim. Ben yapacağıma inandım, kendim yaptım. Abi bir yaptım, bir patladı olay.
3: Ya.
0: Birkaç sefer yapayım dedim. Takip şey adına da arabamı façala koydum. Giriyorum bir soruyorum işte bir takipçiye. İşte araban nedir, nereden geldi, hikayesini dinliyorum. İşte kırmızı hap var, mavi hap var, Morpheus hesabı. Hayatını değiştirecek.
1: Evet.
0: O hapı seçiyor, ona göre alıyorum arabayı. Komple değiştirip geri veriyorum. Abi bir gecede 1000 tane araç şeyi geldi bana. Dedim altından güzel. Kalkamıyoruz çünkü maliyetli.
1: Tabii.
0: Hani araba restorasyonu dediğin. Şimdi abilerin demek istediğini anladım. Fena, Amerika'da yapmak kolay da 300 dolar aldığın arabayı burada 300 bin liraya aldığın için ya da neyse. Güzel gitti. Bu süreç zarfında tekstile başladım. Çünkü çok büyük bir gider ama gelir de sağlaması lazım. Kendi kıyafetlerimi çıkar. Bu diğer ya mı? Kendi kıyafetlerimi de çıkarmaya başladım. Hasbelkader o da tuttu gibi. Yani hayatımı dengeledim.
1: Ne güzel ya.
0: Ama yaşamayı unuttum abi. Hayatı unuttum. Yani
1: boşver,
0: özel hayatım, işte ne bileyim kendime ayırdığım kıymetli vakitler. İşte o yüzden geçen sene bir stresten uzak durur muhabbetleri yaşadım. Geçen sene de boksa başladım abi. Boksa başlayınca düzeldi her şey.
2: Stres falan kaldı.
0: Öyle yapınca da düzeldi.
1: Sen atlara mı başlasan acaba? Atı verdim, geri verdim, değiştirdim falan.
0: Evet abi. Maaşayım.
1: Böyle. Madem bunu istiyor.
0: Tımarla başlayayım ben abi. Tamam. Açayım şey garajını, tımarhane açayım bir tane. Eşi dostu toplayayım oraya hep beraber.
3: Ne oldu da sen geçen sene dedin ki ben bir durayım artık kendime döneyim?
0: Ne oldu? Bir kere bu söylediğim belki çok klişe gelecek ama yeme içmem çok değişti. Yani orada bir dur dedim bazı şeylere. Spora daha fazla ağırlık verdim. Ve şunu düşünmeye başladım. Ya göz açıp kapayınca zamanın çok hızlı geçtiğini biraz oturup düşününce ya çünkü bir şey oluyor, bunu yapalı 2 sene mi oldu? Hadi ya ne zaman 2 sene oldu diye gibi sorular sormaya başladım. Unutkanlıklar başladı. Dedim ki evet hayatı yaşamıyoruz. Aslında hepimiz çok hızlı yaşıyoruz. Kesinlikle. Bu arada.
2: Sana bir şey diyeyim mi bu arada? O 2 sene belli bir zamandan sonra bunu yapalı 20 sene mi oldu filana dönüyor.
0: Döndü abi.
2: Öyle, vallahi döndü. Öyle oluyor bir zaman. Döndü. Çok hızlı geçiyor çünkü gerçekten. Çok.
0: Yani biraz önce Baha abimi dinlerken de o yaşam tarzında neden mutluluğu yakaladığını anlarken çok şey aldım oradan. Ondan beslenerek anlatıyorum bunu. Kendimiz yaşamadığımız zaman abi geriye dönüp baktığında yaşanmamış oluyor. 2 gün önce TEDx konuşmam vardı. TEDx konuşmasında Einstein'ın bir psikolojik bir formülünden bahsettim. Zamanı yavaşlatma formülü nedir diye biliyor musunuz o hikayeyi? Biliyorsunuz. Orada çok hızlıca önünden geçeyim çünkü bilmeyenler için. Diyor ki 365 gün boyunca her gün aynı şeyi yap. 365 günün sonunda anlatacak tek bir günün olmuş olur. Ama sen hayatına yeni müzikler, yeni tatlar, yeni yolculuklar, yeni deneyimler katarsan anlatacak daha fazla şeyin olur. Çünkü beynin kaydeder. Beynin kaydetmediği sürece sen zaten kendini ölmeye hızlandırıyorsun. O yüzden hızlı yani çok hızlı yaşamayın. Ama yeniliklere de açık olun ve tabii affetmeye de.
1: Kendinizi yenileyin yani. En önemli şey hayat yani dinç ve dinamik kalmak için insanın kendisini yenilemesi lazım. Her sürekli kendine bir şey bahane bul. Merve de bana hep mesela diyor ya müdür diyor ya bu hız ne diyor. Oradan iniyor oraya. Yani çok seviyor. Öbür türlü böyle sanki şey oturduğumda durduğumda böyle yığılıp kalacakmışım gibi geliyor. O yüzden sürekli hareket halinde olayım da.

0: şey olmayayım derdim.
1: Ama gerçekten öyle oluyor aslında Sinan. Oturduğun zaman yığılıp kalıyorsun.
2: Kalıyorsun.
1: Yani 3-5 gün evden çıkma. Dışarı çıkma, enerjini kaybetmeye başlıyorsun. Yani ben sürekli aktif tutmak gerekiyor kendini yani. Kesin. O çok kıymetli.
3: Kesin. Peki şey oluyor mu abi sende? Böyle durduğun zaman suçluluk hissi geliyor mu, ben niye duruyorum diye? İşte hastalandık
2: abi. Dur. Yani suçluluğun ötesi işte, yani şeymişim gibi. Bir daha hareket edemeyecekmişim gibi hareket ediyorum. Çünkü yapmak istediğim daha çok şey var. Yani hayat akıyor ama daha yapamadığım işler var. Evet, yapmak istediklerim var. Bu bağının dengesi çok önemli. Onu o yüzden özellikle soruyorum. Mutsuz musun? Bunları yaparken de yapmak istediğin şeyleri de hırs uğruna, maddiyat uğruna ya da bir şey uğruna değil, yani kendin
1: için. Evet.
2: Yaşamdan zevk almak için, sürekli bir şey üretmek için, bir iz bırakmak için yapmam gereken şeyler var.
1: Mutlaka. İşte asıl konu o zaten. Yani yapman gerekli şeyler zaten hep var. Bu bitmiyor ki. Yani her şey yapmak zorundasın ama kendinle alakalı kısmında kendini beslemezsen ne vereceksin?
2: Yani? Aynen öyle.
1: O beslemek zorundasın yani. Herkes kendini farklı besliyor. Kimi gidiyor müthiş bir ev aldığı zaman kendini besliyor. Yani kimi ya maddi şeylerle daha çok mutlu oluyor filan. Bazı insanlar da maneviyatla, bir simit satan abimiz de yani 30 simitten yerine 50 simit sattığı zaman evine mutlu gidiyor filan. Yani mutluluk kavramı herkes için farklı. Ama burayı mutlulukla beslemediğin zaman yani artık yavaş yavaş ölüyorsun zaten. Mutlu olmak zorundasın. Yani bir şekilde.
2: Beynimi kemiriyor diye bir şey var. Onu yaşamayacaksın. Stres o işte. Ya bir haftadır bu beynimi kemiriyor. Mesela biz konuklarla böyle sohbet ederken onu söylüyorlar mesela. Diyor ki ben bunu çözemedim. Çözmem lazım. Beynimi kemiriyor. Eyvah. O kemiriyor hikayesi.
1: Ben bir şey söyleyeyim sana Sinan. Hepiniz katılacaksınız eminim. Bizi izleyenler de eminim katılacak. Hayat çok ciddi alınacak bir şey değil. Biz bir pandemi yaşadık yani. İnsanlar o zaman daha iyi anladılar neyin ne olduğunu. Tabii ki insanoğlu çabuk unutuyor birçok şeyi ama. Yani sevdiğin insanlara zaman ayırdığın zaman, geçmişten o geçmişe özlem neden bu kadar fazla? Komşuluk vardı, arkadaşlık vardı, dostluk vardı. Şimdi komşunu tanımıyorsun. Biri yanından geçerken falan kimse birbirine selam falan vermiyor yani. Robot gibi olduk hepimiz.
2: Evet.
1: Ama bunları, bu duyguları şimdi yeni gelen nesli suçluyoruz bazen. İşte Z kuşağı vesaire falan. Bu çocuklar bilmiyorlar ki abi bir şeyi. Bilmiyorlar yani. Onlar nesini suçlayacaksın yani?
2: Doğru.
1: Yani ister istemez bu kavramlar zaman içerisinde insanın bazı algılarını geliştiriyor. Ben paylaşımdan yanayım. Sosyal medyada işte gördüğümüz bazı sanal dünyaları filan, bu çocukların hepsi aslında bunlardan biraz uzak tutulmalı ama bunu kimse yapamıyor, başaramıyor şu anda. Ama onların bence bu samimiyetle büyümeleri, hayatları boyunca paylaşımla büyümeleri onlara çok büyük kazançlar olacak. Umarım öyle olur.
2: Şimdi Doğu'ya söyleyeceğim mesela, bayram yaklaşıyor. Ya şunu konuşacağımız düşünemiyorum. Şimdi 2 yıldır burada onu konuşuyoruz. Bayramlar ne güzel. Aile sofrasına oturuyor musun? Şimdi bunu rahmetli baban zamanında sorsaydı ne saçma bir soru. Herhalde oturur. Herhalde tabii bayramda ailecik beraber filan de. Şu anda o kadar kopulmuş ki hocam. Bayramda ailecek geçiriyor musunuz? Bayramda ne yaparsınız?
1: Sorulara
2: tatil.
1: Bak, bu sorulara geldik.
2: Bana acayip bir, bu soruyu sormak zorunda kalmak bile tuhaf oluyor yani.
3: Benim sorulardan bir tanesiydi, o adam olacak çocuğu yaparken. Bayramlarda ne yapıyoruz? Para topluyorum. Gerçi bizim çocukluğumuzda da şeker topluyoruz da ama yani.
2: Doğru, güzel.
1: Para verenler tercih edilir. Falan şeker değil.
2: Bacım hadi güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
1: Tamam. Bu arada Barış Baba'yı analım.

0: ellerine sağlık.
1: Unutamadık, ağzınıza unutamıyoruz. Sağlık. Unutmayacağız Barış Babayı.
2: Sevgiyle, rahmetle anıyoruz.
3: Nasıl efsane şarkılar.
1: Ya
3: biraz önce... Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin.
2: Evet. Hala hepimizin dinlerdi. Hayatında demişti ya Doğu. Şimdi bana gelen mesajlarda şunları çok sık duymaya başladım. Tabii belli bir yaşın üzerinde olduğumuz için. Siz bizim gençliğimizsiniz. Şimdi ben Barış Baba ile ilgili aynı şeyi söylemek istiyorum. O da bizim gençliğimizdi yani. Hangi gitar çalan bir öğrenci, bir genç Barış Manço şarkısı çalmadı yani. O dağlarla başladık. Gül Pembeler'le gittik.
1: Ve hiçbiri boş değil ya.
2: Evet, çok
1: boş şarkı yok.
2: Çok gerçek.
1: Hiç.
2: Bir de müzisyenliği dışında çok kıymetli bir insandı Barış abi. Yani çok çok kıymetliydi. Dünya zaten ona
1: hayrandı
2: yani. Gerçekten.
3: Çocuklar söylüyor hala şarkılarını. Benim kızım 7,5 yaşında şarkılarını biliyor. Her bayramda Barış Manço şarkısı söylüyor. Aa,
1: başladı ama o birazcık da sizinle aktarmanızla alakalı. Çünkü o değeri taşıdınız. Ama parçalar ölümsüz. Yani
2: evet.
1: Hala o zaman yaptığı akustik parça ölmez zaten. Tamam. Zaten ölmez. Ama çünkü dönemsel olarak sesler değişebiliyor. Tarzlar değişebiliyor. Ama canlı çalınanlar, onlar yani ebediyen yaşayacak parçalar.
4: Kesinlikle.
1: Bir de mesela bir arkadaşım yaşayacak bugün bayram. Evet. Bunlar tınıları ne var bu? Ne kadar büyülü bunlar? Ben anlamış değilim. Niye bu kadar hala seviliyorlar? Yenisini yap olmaz. Ama kendi orijinal haliyle devam edecek de bu ya. İnanılmaz bir şey.
4: Şimdi haftaya bayram, tekrar bugün bayram diye başlıyoruz abi. Herkes sosyal medyada herkesin jingle müziği o. Doğukan, babanın en son evde çekilmiş fotoğrafını yapay zeka ile canlandırdın.
1: Ha şey diyorsun, paylaştın da evet abi ya.
4: Ne hissettin?
1: O en son ben çekmiştim o fotoğrafı. Ben anıları saklamayı çok severim. Ve sürekli çekerim. Hani ve durdum baktım. O karede ben babamı çektim aslında. Hani böyle oturmuş, pasaportlar var, para var, biletler var. Hani artık şeye dönüyoruz. Türkiye'ye döneceğiz. Belçika'da çekilmiş bir fotoğraf o. Ve orada ben bir baba fotoğrafı çektim. İşte evin hesap kitabını yapıyor, yolculuk planlamasını yapıyor falan filan. O fotoğrafın bende yeri çok başka. Sonra aldım onu Instagram'da canlandırdım. Hani ben aslında ne gördüm? İnsanlar onu görsün istedim. Beni böyle bir şey yaptı. Ama tabii herkes için Barış Manço'dan önce ben de baba biliyorsun yani. Ben baba figürünü özlediğim için öyle bir canlandırma yaptım. Sonra o zaten yapay zeka çok gündemimizde artık. Her şey canlandırılıyor. Fotoğraftan bakıyorum. Hani ne yaşıyormuşuz aslında onu hatırlamaya çalışıyor insan.
4: Gittin o günlere.
1: Gittim abi. Gitmez miyim? Bugün unutamadım nereden geldi aklın abi.
2: Bir şey diyeyim sana. Bak 91. Ben müzik eğitimi bölümü son sınıftayım. Doğu. O zaman biz iki gitar olarak sahneye başladık. Ersan vardı. Bu kulakları çınlasın. Çok iyi bir gitarist o. İlk şarkımızı unutamadım biliyor musun? O kadar
1: o parçanın sende özel bir yeri
2: çok,
1: var.
2: Çok yeri var. Bir de ben Barış abi çok severdim ya. Çok yani. O yüzden bu şarkının bende çok yeri farklı.
1: Anmış abi olduk. Bir de ilk şarkı unuttum da bu unutamadım. Karar ver.
2: Yani. Bak süper ya.
1: Unuttum unutamadım onu söylersin.
2: Seni tebrik ediyorum.
4: Bak, bak güzel yakaladın.
2: Çok güzel yakaladın bunu. Harika bir ayrıntı.
4: Unuttumla başladı unutamadım dedi.
1: Sen doğru söyle abi.
2: Valla çok yaşa.
4: Harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Önce bir şu muhabbeti yapmak istiyorum. Kahve seviyor musunuz?
1: Severim.
4: Kahve

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Ayaklarınıza sağlık.
3: Sinan, biz çok teşekkür ediyoruz.
0: Özlemişiz.
3: Gerçekten. Sizi gördüğümde çok sevindim.
0: Bir dahaki sefere 3-4-5 şarkı resmi.
3: Tamam. Sevgili Merve, çok memnun oldum sizlerle bu anı yaşadığım için. Doğucuğum. Güzel.
1: Vallahi ben de abi çok siz, büyük bir keyif oldu.
0: Bu arada çok iyi hocam. İkiniz denk geldiniz. Ne güzel.
3: Ne güzel. Vallahi çok keyif aldım yani. Çok teşekkür ederim.
2: Bir daha bekleriz.
1: İnşallah. Aynen, biz nasıl denk geldik bilmiyorum. Algoritma nerede değişti bilmiyorum ama çok iyi oldu abi. Sayenizde seni görme şansım oldu.
0: Süpersiniz. Tekrar teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, iki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Genel izleyici için uygundur.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen beni içeri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duran şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız,

0: karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
1: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

0: garip sevdim.
1: 3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses de birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.
1: Yok dizlerimde, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde.
2: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık. Hani

kahraman kavramı ile ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray. Üzeri

0: 1941, bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de, mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de, Alman Lisesi'ne giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki, klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seçtim. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle.

rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği oldu.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde takip.

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Wiley Wiley olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia.

Ergin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Estarabim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı, Fesübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir Best Of albüm yayınlandı.

ve Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

0: Anda.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
1: I was wondering if you might stay with the girls.
2: You want me to babysit?
1: Thank you, Mr. Wilder.
0: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
2: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
0: Morgan Freeman'dan sıcacık ve

0: ilham verici bir film.
1: There just may be something special about this place.
0: Adanın Büyüsü bu akşam 20'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuğum var. Türkiye'deki tüm çocukların sihirli annesi, sevgili İnci Türkay stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Ne Hoş güzel buldum. Sizi burada görmek.
1: Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
0: Hayırlı olsun yeni film.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. Heyecanla bekliyoruz.
0: Heyecanla bekliyoruz. Nasıl bir film bekliyor izleyiciyi?
1: Bu sefer aksiyon dolu. Okul var çünkü ve çok fazla çocuk var. Sihirli Annem Periler Okulu. Bir okul açıyoruz, sihir okulu. Dudu baş öğretmen. Ben iyilik sihirleri perisi. Ve bir sürü çocuk ve bir sürü macera. Sevgili Doğa Rutkay ve Bekir Aksoy konuk oyuncularımız. Onlar da çok güzel renk kattılar. Gerçekten çok sürprizli oldu. Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum.
0: İlki gişe rekor kırdı zaten. Ya gerçekten evet. Çok sevildi ve çok özlenmişti. Yıllar sonra yeniden sette olmak nasıl bir duyguydu?
1: Ya, geçen sene tabii çok duygulandık. 22 senenin üstüne bir araya geldi bütün ekip. Ama hiç kopmayan bir ekiptik. Çok samimi, sıcacık, aile gibi. Hepimiz birbirimizi çok seven, saygı duyan. Gerçekten bulunması zor bir ekiptik. Ve hiç kopmadık o yıllar boyunca.
0: Yani siz 22 yıl boyunca görüştünüz.
1: Evet, görüştük. Gerçek yani 22 yıl tabii bitirdikten sonraki 22 yıl değil de aradan geçen zamanı söylüyorum. Hiç kopmadan bir aradaydık. Çocuklar Avrupa seyahatleri yaptıkları zaman yurt dışında bana geldiler, görüştük. Ben geldiğimde buluştuk. Yönetmenimiz, Nevra Hanım'la zaten hep bir aradayız. Görüşüyoruz sık sık. Dolayısıyla böyle tekrar bıraktığımız yerden devam eder gibi olduk geçen sene. Çok da keyifliydi her şey. Sonra filmin başarısı aslında şaşırtmadı kimseyi. Belki şaşıranlar olmuştur ama biz bunu bekliyorduk. Çünkü benim Instagram'a falan gelen bütün mesajlar yıllarca hep bir Betüş, sihirli annem. Polat Bey de çok büyük bir cesaret göstermişti zaten ilk filmi çekerken. İkinciyi de hiç vakit kaybetmeden çektik. Şimdi de vizyona giriyor. İnşallah çok güzel olur bakalım bunun da gişesi.
0: Herkes merakla bekliyor. 7'den 70'e bir de yani en küçükten en büyüğe. Herkesin çok sevdiği bir seri oldu bence.
1: Evet, evet.
0: Peki yıllar sonra Betüş olmak size ne hissettirdi? Yani Betüş'e geri döndünüz. Nasıl bir ruh hali oldu?
1: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi, çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi, onunla tekrar sohbet etmek, tekrar onun kimliğine bürünmek çok keyifli oldu, çok güzel geldi bana. Bir de tabii aradan geçen onca yıl ben de biraz daha tecrübelenip, biraz daha Betüş'e katabileceğim şeyler keşfettim kendimde. Onları da üstüne koyup Betüş'ü biraz daha beslemiş oldum açıkçası.
0: Çok güzel. Peki yıllar geçti diyoruz ama jenerasyon değişti. Ama gerçekten çok seviliyor. Yani ben biliyorum etrafımda herkes bayılıyor size de bu filme de. Bunun sırrı ne sizce?
1: Bunun bir tek sırrı var. Samimiyet diyebilirim. Gerçekten samimiyet. Çünkü biz az önce Nevra ile başka bir röportaj yaptık. Nevra diyor ki yani bu 40 yıldır sahnedeyim. 40 yıldır diyor ve diyor ne kadar ağır oyunlar oynuyorum. Ağaçlar Ayakta Ölür diye bir oyunu var. 7 senedir oynuyor. Anadolu'ya gidiyorum diyor. Oyun bitiyor. Herkes Dudu diye geliyor diyor falan. Yani böyle o kadar sevildi ki karakterler, sıcaklık, samimiyet, bütün ekibin belki tiyatro kökenli olması, bizim tiyatroda birlikte çalışıp oradan bunu sete taşımış olmamız, o kimyanın birbirini çok tutması, yani bütün bir organik bir bütünlük olması, her şeyin bazen doğallıkla gelişmesi, sıcaklık, samimiyet, hepsi bence çok etkili bu işin inandırıcılığında ve sevilmesinde diye düşünüyorum.
0: Peki böyle bir yapımın ben setini çok merak ediyorum. Gerçekten çok eğleniyor musunuz?
1: Çok eğleniyoruz ama bir taraftan tabii böyle sihir girince işin içine olmayanlara, yoklara oynamak. Ben yıllarca yoklara oynadım. Çünkü biliyorsunuz Blue Box dediğimiz bir şey var. Mavi veya yeşil ekran. Onun karşısına gidip işte önce anlatıyorlar. Burada bu var, şurada şu var, şurada bu var falan. Geçip karşısına oynuyorsunuz. Görüyormuş gibi yapıyorsunuz. Tutuyormuş gibi yapıyorsunuz. Sonra oturuyor onlar falan. Bence o birazcık işi zorlaştırıyor. Yani normal bir setin rahatlığı hiçbir zaman olamıyor. Çünkü hep bir çalışma halinde oluyoruz ve çok uzun bloklar çekiyoruz. Tiyatrodan alışkanlığımız da olduğu için birbirimize partner olarak uzun çekip hani çok kesmeden yapmaya çalışıyoruz. Genelde bir ezber prova ve hayal etme durumu oluyor. Ama tabii çok eğleniyoruz. Nevra çok komik. Gül abla öyle. Bütün ekip. Şahap çok eski arkadaşım. Ankara Devlet Tiyatrolarından. Tacimiz var, köpüşümüz. O zaten çok tatlı.
0: Taci. Peki köpekle çekim yapmak zor değil mi?
1: Çok zor. Sadece köpekle değil de dizi zamanları biz iguanalarla, işte timsah, sete gelmedik, hiçbir şey kalmadı. Tavşanlar neler. Ama tabii devamlı başrol oyuncumuz Taci olduğu için zor tabii, yani sonuçta o bir hayvan yani, ne olursa olsun. O kadar, ama onu biz böyle şey gibi görüyorduk ki, aramızdan biri gibi, hiç unutmuyorum. Çok eğitimliydi. Eğitimcisi de bizimleydi. İşte krem peynir falan sürüyoruz konuşurken. Anlamam, dilini falan şey yapıyor, bir şeyler. Bir gün yönetmeni şöyle yakaladık biz. Şato, Dudu Şato çekiyoruz. İşte Nevra var, ben varım, Gül abla var. Bize mizansenlerimizi veriyor yönetmen. İşte İnci sen oradan merdivenden in, buraya dön. Nevra abla siz şurada otururken konuşun. Gül abla siz de arkanızda bir anda oraya işte sihirle gelin falan. Taci sen şimdi şatonun merdivenlerinden koş. Oradan tekrar fikrini değiştir. Geri in ve sandalyeye otur, dedi.
0: Taci de tamam dedi.
1: Böyle kaldık. Aa, nasıl yani filan. O kadar işin içine sokmuş. Artık Taci bizimle bir şey oldu yani. Kızıyorduk. Ay Taci ama yap artık şunu filan diye. Hani böyle bir daha tekrar mı alacağız Taci'nin yüzünden diye. Öyle çok keyifli, çok neşeli anılarımız var. Özellikle dizi zamanlarında. Çocuklarla çok ders çalıştırırlardı gece. İşte ertesi gün sınavları var. Geç saatlere kadar çalışırız. Biz bir yerde onlara ders çalıştırırız. Aman işte bir an önce onların işi bitsin gitsin filan, herkes birbirini kollar. Çok şeydik yani, çok her şeye tamah ederdik. Biz hiç ekstra hiçbir şey istemezdik. İşte soğuk olurdu, şikayet etmezdik. Ne yemek gelirse hepimiz elimizde tepsiyle sıraya girerdik. Şimdi ben setlerin hallerini görüyorum, duyuyorum, böyle avokadolu füme sandviçler falan, böyle aha diyorum ya, nasıl yani. Dışarıda çekimlerde üşürdük. Öyle karavanlarımız falan yoktu. Yani sevgiyle, sıcacık, böyle bütün kalbimizi, yüreğimizi koyarak yaptığımız bir işti o bence. Onun için de başarıyı hak eden bir iş diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok konuştuk. Bence biraz filmden görüntüler izleyelim. Sonra hadi üzerine bakalım. Konuşuruz.
2: Lütfen kendimi tanıtmama izin verin. Ben Susila, antik sihirler öğretmeniyim.
3: Susila diye birini tanıyor musun?
4: Etkisiz hale getirilmiş kötü niyetli bir periydi.
2: Kırmızı Dolunay gecesi yaptığım sihir kilidin gücüyle harekete geçecek.
5: Kilidi alabildiniz mi peki?
2: Yok, alamadım, öyle boş boş konuşuyorum.
6: İçimizde iyi niyetli olmayan birileri var.
7: Ne yaptığınızı gördüm. Sizi Dudu'ya söyleyeceğim.
8: Enerjiyi hissedin.
9: Bu sihirli kilit. Bunun asla ama asla hiç kimsenin eline geçmemesi gerekiyor.
10: Sussun kalpler, hatırlamasın bunu. Unutsun periler.
11: Peri olduğunu.
2: Beni dünyaya gönderen perilerden, sonra da fanilerden bütün öcümü alacağım.
1: Ay çok güzel. Ben de seyrettikçe çok hoşuma gidiyor.
0: Çok güzel. Peki biz toplum olarak neden bu kadar bu perileri çok seviyoruz?
1: Çünkü toplum olarak mucizelere inanmaya ihtiyacımız var. İyiliklere, güzelliklere, barışa, mutluluğa, aile kavramına, sevgiye, olumlu mesajlara, pozitifliğe ihtiyacımız var. Yani sadece bizim Türk toplumumuz değil, bence dünyanın buna ihtiyacı var. Ve bence bütün ekranlarda daha çok pozitif, daha çok yüzümüzü güldüren, daha çok aileyi, sadakati, mutluluğu, birlikteliği işleyen bu temalara ihtiyaç var. Böyle işlere ihtiyaç var. Onun için aslında perileri çok seviyoruz. Çünkü gerçekten mucizelere inanmak istiyoruz. Umut çok önemli bir şey hayatta. Çok. Umut ederseniz varsınız. Umut ederseniz yaşıyorsunuz, başarıyorsunuz. Hayal kurarsanız başarıyorsunuz. Büyük düşünürseniz bir yerlere gidiyorsunuz. O çerçevelerden çıkmak çok önemli. Bence onun için perileri çok seviyoruz. Çünkü çok hayal seviyoruz. Kurduruyorlar, mucizeler yapıyorlar, sihirler yapıyorlar. Hep de söylüyoruz gerçek sihir sevgidir diye. Gerçekten öyle yani. Sevgiyle

0: iyilikle, güzellikle çok şey halloluyor. Yeter ki bunu anlatabilelim, doğru mesajlarla işleyebilelim. Özellikle çocuklara tabii.
1: Evet, ki böyle bir zamanda, bu kadar akran zorbalığının, bu kadar evet, böyle kötü evet, olayların olduğu evet, bir dönemde herkesin bu filmi izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin çocuğunu bu filme götürmesi gerekiyor. Bence bu kadar de tatlı, pozitif bir şeyi izlemesi gerekiyor çocukların.
0: Evet, 7'den daha 77 aslında.
1: Evet, 7'den 77.
0: 3 nesil biliyor musunuz Funda? 3 nesil. Şimdi benimle sizinle büyüdüm diyen, burada da şimdi kanalda da bir sürü bakıyorum ama koskocaman kadınlar yani sizinle büyüdük falan. Ama gerçekten öyle. Mesela genç kızmış veya işte üniversitedeymiş ama benimle büyümüş. Onun annesi izliyordu. O izliyor. O şimdi anne olmuş, çocuk doğurmuş. O çocuk da izliyor YouTube'dan. Yani 3 nesil bizi izlemiş ve izlemeye devam ediyor. Bu çocuklar nereden biliyor bunu ya? Diyor şimdi Nevra sihirli annemi. Yani 5 yaşında çocuk sokakta peşimizden koşuyor. Betüş, Dudu falan. Nereden? YouTube'da var. Döndür döndür onu izliyorlar. Ne güzel, izlesinler zaten. Düzgün Türkçe konuşuluyor. Doğru mesajlar veriliyor. Renkler ve işte bütün ekrandaki pozitif şeyler yansıyor, dalgalar yansıyor. Hiçbir
1: sevgiye
0: sakınca görmüyor.
1: Evet, evet. Çok önemli.
0: Evet,
1: ailenin
0: de
1: çocuğa vereceği sevgi çok önemli. O yüzden bu film çok kıymetli. Herkesin izlemesi gerekiyor. Tekrar tekrar söylemek
0: yaşasın
1: istiyorum. Peki Taci'yi yapay zeka ile nasıl seslendirdiler?
0: Ay,
1: nasıl oldu bu?
0: Benim kadar teknolojiden uzak, anlamayan bir insana sorduğunuz soru harika. Çünkü ben gerçekten çok şaşırıyorum. Birinci filmde şey oldu. Taci bütün Defne canlandı. Aha. Yapay zekayla. Rahmetli benim, hı hı, kız kardeşim. Taci de konuştu bütün film. Ve Metin abinin sesini böyle bir dakika dinletiyorlar. Ondan sonra o onu konuşuyor. O kadar güzel taklit ediyor ki kimse, herkes dedi yani nasıl Metin, bayağı Nevi abla çok duygulandı Metin'in sesi tabii diye böyle. Yapay zekanın yapamadığı hiçbir şey yok ya. İnanılmaz bir teknoloji gerçekten. Benim çok aklım almıyor ama bana anlattılar. Önce dinlettiriyorlarmış sesi, sonra onu taklit ederek, tonlamaları vererek, hı hı, güzel güzel konuşturup bütün dublajı yaptırmışlar.
1: Peki ya, inanılmaz gerçekten evet, ama işte vefat eden, aramızdan ayrılanların tekrardan filme dahil ediliyor olması çok güzel.
0: Evet, evet.
1: Ama size ne hissettirdi?
0: Ya çok duygulu sahneler çektik biz. Bayağı bir gözyaşı vardı birinci filmde Defne'den dolayı. Şimdi sürpriz olacak, söylemeyeceğim. İkinci filmde de çok duygusal başka bir sürprizimiz var yine. Tekrar anıyoruz. Hep yani kaybettiğimiz çok arkadaşımız var ailemizden. Yazarımız başta Gamze Özer'i kaybettik. Onun anısına, Defne'ye, Mümtaz Sevinç'e çok kayıplarımız var. Şimdi ismini unuttuklarım var. Var çünkü 4-5 kişi daha vefat etti. Hı hı. Hepsini bir şekilde anmış oluyoruz. Onların bizi izlediğini düşünüyoruz. Çok duygusal anlar yaşattırıyor tabii. Ama çok da onun içinde şey olmadan, kaybolmadan hemen hop bir şekilde çıkıyoruz içinden yine.
1: Ya çok güzel. Peki yolda böyle karşılaştığınız en komik yorum neydi? Çünkü herkes sizden bir şey istiyordur muhtemelen. Betüş benim için şunu yap.
0: Ya yolda şey oldu çok komik. Geçen kuaföre gittim tabii ki. Saçımı yaptırıyordum. Bir çocuk geldi, kuaföre girdi. Ha dedi, Betüş dedi. Ha dedim, merhaba. Ha sen saçlarını yaptırıyor musun dedi. Evet dedim. Yapıyor bana. Yani diyorum. Diyor, sihirle yaptı. Öyle zannediyor. Yani o çocuğun
1: çok
0: gözünde
1: tatlı,
0: benim kuaföre gitmem, belki yıkanmam, belki yemek yemem, uyumam çok imkanlı değil. O kadar sihirli görüyor ki beni, benden hiçbirini yapmıyorum. Ben böyle pure pak, sürekli full makyaj, o kabarık Betüş'ün saçları geziyorum. Öyle zannediyor herhalde. Bana öyle yapıyor. Niye kuafördesin?
1: Ya gerçekten çok... Evet. Peki bir sürpriz daha var. Manifest grubu da dahil
0: evet,
1: olmuş bu filme.
0: Evet.
1: O nasıl oldu?
0: Evet. O şöyle oldu. Polat Bey'in fikri ve tabii ki zekası diyeyim, çok güzel bir buluştu. Bir çok da şimdi sürprizi bozmak istemiyorum ama bir, aha, ödül olarak bir çocuklara bir armağan verilmesi gerekiyordu. Betüş de sihirle bir şey yapacaktı. Sihirle manifesti getirdi Betüş okulun sahnesine. Aa. Ve hep birlikte dans edip şarkı söyledik manifestle. Ne kadar sevilen bir grup.
1: Çok seviyorum.
0: Çocuklar nasıl mutlu oldular. Onlar da çok onlar da bizimle büyümüşler tabii. Hı-hı. Betüş diye hepsi, biz sizinle büyüdük diye. Çok tatlıydı, sıcacıklardı.

0: çok güzel, o çekimler de çok keyifli oldu gerçekten.
1: Peki şimdi ikinci geliyor. Bence üçüncü, dördüncü, beşinci gelebilir yani. Bu sanki. Seri sanki böyle bitmesin. Sanki. Böyle devam etsin değil
0: sanki.
1: Mi?
0: Sanki. Evet evet. Sanki. Hakikaten öyle. Yani şey inşallah tabii gişesi çok güzel olur ikinci filmimizin de ki ben inanıyorum olacağına. Arkasından neden olmasın? Kaç tane seri çekti Harry Potter? Diğerleri işte o bütün çocuk filmleri hepsi süper kahramanlar vesaire. Çünkü süper kahramanlara inanmaya dediğim gibi çok ihtiyacı var. Bütün dünyada var. Onun için de bu tip işler seri halinde devam ediyor. İnşallah Sihirli Annem de öyle devam eder.
1: İnşallah. Çok bu da gişe rekorları kırsın inşallah. 3 gelsin, 4 gelsin. Hep öyle gişe rekoruyla devam etsin.
0: Sizi de konuk edelim bir seferinde inşallah.
1: İnşallah. Ha,
0: bir anda ben, içimden
1: yaparsanız...
0: öyle geldi. Şöyle puf
1: benim
0: diye.
1: Beni böyle yaparsanız. Evet. Peki çocuk oyuncular da yani bir sürü yeni çocuk oyuncu da girdi.
0: Evet,
1: aslında
0: evet,
1: böyle
0: evet.
1: Yeni tanıdığımız çocuklar da
0: evet,
1: olacak.
0: Evet,
1: ve sonra
0: evet.
1: O çocuklar büyüyor.
0: Evet.
1: Bu seri devam ettikçe o çocukların büyüdüğünü de görüyoruz.
0: Aynen. Bizim işte Cem Ceren Çilek o kadar büyüdüler ki mesela büyüdüler. Bu filmde bir yurt dışına gitti onlar. Küçük başka çocuklar çünkü peri okulunda işte küçük çocuklar aldık. Benim İnci Drama Club var. Londra'da kurduğum drama okullarım. Yaratıcı drama çalışıyorum çocuklarla. Onu Türkiye'de şubelerini açtık. Oradaki öğrencilerim de filmde oynadılar. Periler
1: güzel.
0: Okulu'nda. O da çok güzel bir deneyim oldu hepsi için. Çok keyifliydi. Çünkü onlar da tiyatro disiplini alan çocuklar. Eğitmenleri olarak ben ayda bir mutlaka derslerine giriyorum. Biraz Londra'da, biraz burada katılıyorum derslere. Çok kıymetli eğitmenlerim var. Onları da şey yaptık. Okulun öğrencilerine dahil ettik. Çok keyifliydi mesela. Onlar da çok zevk aldılar.
1: Çok güzel. Peki çocukların psikolojisini merak ediyorum. Bu kadar erken yaşta sette olmak onlara ne hissettiriyor?
0: Bu çok güzel bir soru. Çünkü herkes oyuncu olmak istiyor
1: evet.
0: Günümüzde. Ama neden istiyorlar? Şöhret için. Yani o pırıltılı dünya için. İşte, ama işte oyunculuğun öyle bir şey olmadığını anlamaları için aslında ben kendi öğrencilerimi çok istedim. Ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu görsünler diye. Yani beklemeyi, işte sabretmeyi, ezberi vs. Onlar tabii ki diyalogları yok hani okuldaki öğrencilerde. Ama bizi gördüler. Yani koskoca Nevra Serezli'nin saatlerce elinde tekstlerle ezber yaptığını, makyaj için beklediğimizi, işte set için beklediğimizi oluyor biliyorsunuz yani set 5'te diyorlar, set başlıyor işte ne bileyim ben 10'da belki 5 saat, 10 saat beklemeler. Al Pacino demiş ya biz oyunculuk beklemektir yani hakikaten o sabır, o duyguyu kaybetmemek, o enerjiyi kaybetmemek, aynı temperamanla devam etmek. Biraz görsünler diye de istedim oynamalarını. O disiplini yani eğitimsiz olunca ne kadar zor olduğunu bu işin. Çünkü hepimiz bizim temelimiz. Hep konservatuvar mezunuyuz biz ekip olarak. Herkes tiyatro sahnesinden gelme. Bu işin böyle biraz kolay kotarılmasının sebebi bu eğitim ve disiplin tabii. Yani hep Nevra diyorum ama hakikaten benim de idolümdür ve yıllarca beraber çalıştık. Hem tiyatroda hem şeyde. Yani set saati 9 denir. Biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum. Daha set çalışanları gelmez. Yani ışık çalışanları gelmez. Hiç kimse gelmez. Biz Seyrantepe'deydi bizim şeyimiz, stüdyomuz. 8'de kapıdayız. Niye? 9'da set denmiş. Bizim bir an önce hazırlanmamız, şey yapmamız lazım. Ve çok aşırı bir disiplin. Bence tiyatronun verdiği hayata da kattığı en büyük değer o. Bu değerleri bilmeden de gelince sete olmuyor işte. Başka bir yere evriliyor iş. Bütün bunları görsünler, fark etsinler. Bu işin sadece ışıltılı bir dünya olmadığını anlasınlar diye istedim oyuncular olsun benim çocuklarım da görsünler diye. Sonra hepsi itiraf etti derste çok zor bir iş yapıyorsunuz diye.
1: Ama gerçekten çok zor. Dışarıdan kolay gibi gözüküyor ama
0: evet,
1: yaptığınız iş gerçekten
0: evet.
1: Çok çok zor. Bir kere zaten çok uzun saatler çalışıyorsunuz.
0: Çok.
1: Çok yorucu.
0: Evet.
1: Kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz bu süreçte?
0: Vallahi yani ayıramıyoruz. Ne cevap vereceğimi şaşırdım. Çok zaman ayıramıyoruz. O zaten hani o çok böyle tükenmişlik sendromları, şeyler, yılmalar, bırakmalar, ayılmalar, bayılmalar ondan oluyor. Hakikaten zaman filan ayrılmıyor. Yani bir gün reponuz olursa o günde sadece kalmış işleri toparlamak veya dinlendirmeye çalışmakla kendinizi geçiyor ki beyin hiç durmuyor. Zor bir iş. Yani o işi yapıyorsanız tamamen adamanız lazım kendinizi ama biz çok seviyoruz. Her iş çok zor ona bakarsanız. Ben şeye de karşıyım. Hatta yönetmenimiz Mustafa Kutan da söylemiş bir yerde dünyanın

0: En kutsal mesleği. Hayır yani değil, öyle bir şey yok. Ya doktorlar var, çok rica ediyorum, hayat kurtarıyorlar. İşte avukatlar var, adaleti sağlıyorlar. O kadar önemli meslekler var ki, yani elektrik teknisyeni var, hayati şeylere müdahale ediyor. Bizim böyle hani çok büyük bir iş yaptım edasıyla gezen aktörlerimiz, aktörümüz, ben ona çok bozuluyorum. Hiçbir harika estetik cerrahının diyor Mustafa elinde burunla gezdiğini gördünüz mü? Bakın burunu da ben yaptım, işte bu karaciğeri de ben onardım falan. Bizde böyle bir şey var, hani işi biraz daha büyütmek var. Hı hı. Bütün meslekler kutsal. Gerçekten de çok çaba istiyor. Her işte bence sizin yaptığınız iş kolay mı? Arkadaşların işi kolay mı? Saatlerce kameraların arkasında, omuzlarında. Herkesin işi çok zor. Evet. Herkes işini belli bir disiplinle, bir sevgiyle yaptığı zaman. Ha bizim işimizde ne var? Evet, biraz yetenek ve başka bir karaktere bürünmek için gerekli olan eğitimi almak var. Ve bunu uygulayabilmek var. Herkesin yapabildiği bir şey değil. Çok küçük bir ayrım bence. Onun dışında aktör, aktör işte. Yani rolümüzü oynuyoruz ve ceketimizi çıkarıp asıp, rolümüzü de asıp evimize gidiyoruz.
1: Peki psikolojiyi zorluyor mu oyuncu olmak ya? Çünkü farklı farklı karakterlere bürünüyorsunuz. Bir mesela çok yüksek bir karakter, bir evet, atıyor, psikopat bir karakter. Bunlar normal hayatta etkiliyor mu oyuncuyu?
0: Bence etkilememeli. Beni hiç etkilemiyor. Hı-hı. Şimdi benim son yaptığım oyun, tek kişilik oynadığım oyun, çok ağır bir oyun. Hatta bana hep oyunla ilgili bu kadar yıl durdun, niye bu kadar zor bir oyunla döndün diyorlar. Ben biraz zorları seviyorum, öyle bir mücadeleyi. O oyunda da diyorlar ki işte yani birkaç kere, çünkü oyunun sonu da biraz gözyaşıyla karışık. Biz Selam'da bir süre evet gözyaşım, o birkaç saniye karakterin çok içinde oluyorum gerçekten, ama sonra kıyafetimi çıkarıp aynen rolü de oraya asıp ertesi gün buluşmak üzere gidiyorum. Bunu hayata taşımak bana çok doğru gelmiyor. İnandırıcı da gelmiyor açıkçası. Çünkü hepimiz bir karakterimiz var, onu barındırıyoruz. Oyunculuk çalışılması gereken bir şey üstünde. Çalışıyorsunuz, role giriyorsunuz, yapıyorsunuz, iki saat bitiyor ve eve dönüyorsunuz. Şimdi ben sürekli evde Betüş gibi gezemem veya listede oynadığım kadın işte onun gibi, kadın gibi gezemem. O da ayrı bir ruh halinde. Ben inciyim. Bunu da biliyorum. Yapmam gereken iş saatlerinde işimi yapıyorum ben. Sonra da kendi hayatıma gidiyorum. Herkesin de böyle bakması gerekiyor. Abartıldığı kadar psikolojik, duygusal falan bir durum yok bence.
1: Peki ama ünlü olma meselesi, yani çünkü şöhret insanı biraz dönüştürüyor ya, orada mesela psikolojiyi iyi tutmak zor değil mi?
0: O da kendinin farkında olmakla alakalı bir şey bence. Yani hepimiz insanız sonuçta. Evet, biz biraz daha fazla tanınıyoruz ama şimdi hep onu söylerim. Mesela ben çok olduğum gibi bir insanımdır. Benim arkadaşlarım yolda yürürken, benim çok yakın bir arkadaşım var, diyor ki bana, ya herkes bize bakıyor diyor. Ne oldu diyor, biz tuhaf mı giyindik, bir şey mi var diyor şimdi. Diyemiyorum ki ona, hayatım, Payamcığım, beni tanıyorlar, onun için bakıyorlar. Yani ama ne güzel, Payam bunu hiç hissetmiyor mesela. Yani ben ona, ben ünlüyüm, ben aktristim, ne hissettirmiyorsam şahane bir şey. Yine arkadaş gruplarında da öyle oluyor. Veya kendi özelimden anlatıyorum. Yolda biri beni görüp hiç ay ya falan yapmıyor. Direkt geliyorlar mesela, sarılıyorlar. Sormuyorlar bile. Ay biz sizi çok seviyoruz diye. Yani o sıcaklıkla, o samimiyetle böyle ünlü olmaktan sıkılmak, ünlü olmaktan kaçmak, fotoğraf çektirmemek, kameralardan uzak durmak falan, bunlar da bana çok yani. Çünkü bu işin parçası. Bu işin, o paketin tamamen içinde. Ya o paketi tamamen alırsınız ya da bence almamalısınız. Çünkü öbür türlü saygısızlık oluyor seyirciye de. İşini yapan diğer magazin arkadaşlarımıza veya diğer şey, ben o programa çıkmam, oraya gitmem. Olmaz, bu bir paket. Bu işin gerekliliği var. Bir doktor diyor mu, ben işte ameliyatta 3 saat kalırım, 5. saat yorulurum, çıkarım,
1: ya da
0: yapmam.
1: Ameliyat yapmam.
0: Ha, ya da ben ona yapmam iç hastalıkları, ben sadece karaciğer ameliyatı yaparım. Böbreğe tabii branşları ayrı, şimdi o da ürolojiye girer de. Ama yani öyle bir seçme hakkınız yok bu işte. O bir paket. O paketi alıyorsunuz ve gerekliliğini yapıyorsunuz, yapmanız gerekiyor. Evet. Bundan şikayet etmek falan bana çok yanlış geliyor açıkçası. Hiç tasvip etmiyorum.
1: Çok güzel anlattınız. Bir de o paketin içinde aslında bir övgü var. İnanılmaz bir övgü ve inanılmaz bir yergi de var. Sosyal medya çünkü.
0: Elbette.
1: Önüne gelen istediğini yazıyor.
0: Elbette.
1: Beğenmiyor o sahneyi ve girip bütün hıncını o an sizden çıkarabiliyor. Bu buralardan mesela etkileniyor musunuz, o kötü yorumlardan ya da çok iyi yorumlardan?
0: Şöyle bir durum.

0: var. Benim çok üstünde durduğum bir konu. Bilginiz olmadan fikriniz olmasın. Hı hı. Şimdi bu sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler genelde bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bilmiyor ve sadece o andaki o fotoğrafa yorum yapıyor. Halbuki bilse öyle değil o. Yani bu biraz az bilmekten kaynaklanıyor, hiç bilmemekten kaynaklanıyor. Ben eleştiriyi çok seviyorum, bayılıyorum, çok açığım. Ama direkt saldırılar bilgisizlikten kaynaklanıyor. Onun için onları ben dikkate almıyorum. Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
1: Evet. Bir de bu kadar özgürce de yazmayın ya.
0: Evet, o da olmuyor. Dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey.
1: Hiçbir şey.
0: O anki ruh durumu, o an içinde bulunduğunuz durum, ne yaşıyorsunuz, ne olmuştu onun üzerine. Hani oluyor ya, böyle kesiyor bir yerini, pat diye koyuyor bir yere. Herkes de onun üstüne yükleniyor. Korkunç şeyler yazıyor. Ne kadar acımasız şeyler yazılabiliyor. İşte bu bilgisizlikten ama. Ben buna çok üzülüyorum. Sadece üzülüyorum.
1: Çok yazık. Gerçekten çok acı. Evet. Bir de kadınları zorbalıyorlar. Güzellikleriyle vuruyor.
0: Fiziksel görünümle.
1: Evet, fiziksel zorbalıyorlar
0: tabii. Kadınları. Tabii bana mesela herkes işte çok sağ olsunlar. Belki de iyi sevdikleri için. Ay işte yaşlanmıyoruz. Tabii ki yaşlanıyorum. Kaç yaşına geldim ama biri de bu yazıyor mesela. Betüş çok çövene çökmüşün. Rezil olmuşum. Bitmişim mahvolum. Neden bunu? Neden? Yani hayır, yaşını almış. Tabii ki alacağım yani. Evet, ben yani tamam periyim de gene de bir çaktırmamak için tabii ki yaş alıyoruz hepimiz. Ama bunu ne güzel yaş alıyor veya işte yıllar tabii ki Betüş'e de etki ediyor falan gibi yazmak varken Betüş de artık çok çirkinleşmiş, yaşlanmış falan. Var, bunlar da yazılıyor yani.
1: Ne? Gülüp buna geçiyorum. Şoktayım ama çünkü siz gerçekten o kadar güzel yaş aldınız ki.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten sağ
0: olun,
1: öyle.
0: Sağ olun, çok mersi. Ama işte bu isteyince, yani kötü olmak isteyince çok yolu var bunun. Sadece benim üzerimden değil. Bir sürü, ben çok üzülüyorum. Bir sürü arkadaşımıza böyle tuhaf şeyler yazılıyor.
1: Bir tek yani insan kilo alabilir, kilo verebilir.
0: Evet evet, hele fiziksel görünüm üzerinden yapılan eleştiriler bana çok ağır geliyor.
1: Yani, yorgun gözükebilir.
0: Tabii o gün ya yorgun olmuşsunuz, ağlamışsınızdır, ruh durumunuz uygun değildir, oyundan çıkmışsınızdır falan. Bu tip hani fiziksel görünüm üzerinden değerlendirme çok yanlış geliyor. Yine bilgisizleri olmadan fikirleri oluyor çünkü.
1: Çok haklısınız. Oyundan bahsetmişken biraz oyunu merak ediyorum. Sizden dinlemek istiyorum. Ödüllü.
0: Evet.
1: 55 dakikalık. Herkes diyor ki şahane 55 dakika ve muhteşem bir performans izledik diyorlar.
0: Çok
1: izleyen
0: teşekkür
1: arkadaşlarım.
0: Ederim.
1: Ama sizden dinlemek istiyorum. Nasıl bir metin?
0: Çok çok seviyorum oyunu. Ben uzunca bir süre ara vermek durumunda kaldım. Çünkü işte ani bir kararla oğlumla beraber yurt dışına taşındım. Orada yaşarken de tabii o ülkede kalabilmenin gerektirdiği bir sürü iş vardı. Onları yaptım. İşte eğitim verdim kendimi. Çocuklarla drama çalıştım vesaire. Ama hep oyun seyrettim. Oyun okudum. Çünkü bir oyuncuysanız o durmuyor. O merak içinizdeki başka karaktere bürünme hevesi durmuyor. Sonra bulduğum teksti çok çok sevdim. Jennifer Tremblay'in, Kanadalı bir yazar. Jennifer Tremblay'in oyunu. Orada yaşayan Ayşegül Harden bir arkadaşım var. Yönetmen. Onu okudum. Bayıldı. Yapalım bu oyunu falan. Tek kişilik. Çok zor. Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini, küçücük bir ayrıntının bütün hayatı, sizin ve efekt eden diğer insanların hayatını ne kadar değiştirebileceğini, iyi ya da kötü, onu söylemiyorum, anlatan bir oyun aslında. Ve hepimizin içinde böyle kusursuz görünen hayatlarımızın içindeki vicdan sorgulamaları, hatalar, yanlışlar, hani Betüş ne kadar muhteşem bir karakterse, her şeyi iyilikle, güzellikle, olumlulukla hallediyorsa, burada bu kadar gerçek, hata yapan, çabaladıkça batan, düzeltmeye çalıştıkça çamurların içine giren bir kadın, bir anne figürü var. Benim için bu iki karakteri de oynamak çok keyifli oldu açıkçası. Oyun ödüllü. Dünyada çok oynanmış. Çok sevdim. Çok katmanlı. Böyle açtıkça bir şeyler çıkıyor içinden. Biz Londra'da premier yaptık. Çok kıymetli bir ekip var arkamda. Tek başına yapılacak bir iş değil. Zaten tiyatro bir ekip işi. Türkiye'de de oynadık. 8 oyun oynadık. Ve her oyun gerçekten başka türlü sonuçlandı. Oyun sonrası söyleşiler yaptık. Bana göre tiyatro biraz sorgulatmalı. Düşündürtmeli. Yani güldük, eğlendik, çıktık. 5 dakika sonra unuttuk. O bence tiyatronun görevini yapmadığı anlamına geliyor. Bu oyunda hep böyle en iyi duyduğum şey, beni en çok mutlu eden şey, üzerine çok düşündük. 2 gün oldu, hala düşünüyoruz. Çünkü kendini çok sorgulatan bir oyun. Çok bir herkesin vicdanıyla hesaplaşmasını sağlatan.

0: Tarihler kesinleşmedi ama bir kadın oyunu gibi gözükse de aslında herkese çok hitap ediyor. Hı hı. Yükleri anlatıyor üzerimizdeki, toplumsal yükleri, duygusal yükleri, fiziksel yükleri. Ha, çok katmanlı yani. Hı hı. Her şeyi düşündürtüyor. Çok konuştum. Çok güzel.
1: Ama gerçekten iyi ki de bence bu sahnede bir şey yaptınız. Ben çok sevindim.
0: Mutlaka bekliyorum bu oyunu.
1: Kesinlikle izleyeceğim.
0: Evet, yoktunuz.
1: Peki tek başına sahnede olmak nasıl hissettirdi?
0: Oo, çok zor. Çok bu kadar zor. Yıl sonra bir de tek başına dönmek gerçekten çok zor. Ama şöyle, reji çok güzel. Yani ışık harika, Ayşe Sedef Ayter yaptı. Efektler, hı hı, çok güzel. Ses tasarımı Cem Tuncer yaptı. Beni çok destekleyen bir projeksiyonla, gölgelerle oyunlar var. Baran Günüzalp yaptı onların çekimlerini. O da ödüllü bir yönetmen. Herkes, Ayşegül Hardar'ın rejisi çok yardımcı. Tek başımayım ama aslında değilim. O kadar çok karaktere bürünüp o kadar çok gölgelerle, ışıklarla, müzikle oynuyorum ki yalnız da hissetmiyorum kendimi. Ama tabii işin gerçeği, tek ve tek başınızasınız. Çırılçıplaksınız sahnede. Evet. Omzunuzu yaslayacağınız hiç kimse yok. Yardım veya destek alacağınız hiçbir şey yok. Zor bir şey. Ama ben biraz seviyorum zorları. Çok ya, seviyorum.
1: Evet. Güzel. Peki evet. Siz liste tutan biri misiniz?
0: Evet. Çok, oh, çok liste yaparım ben ve yani akşam yattığım zaman listeleri şey yaparım, tiklerim, oldu oldu oldu diye. Sabah uyandığım zaman yapacaklarımı düşünürüm. Liste tutarım. Tutmamak imkansız yani. Bir anne olarak, bir kadın olarak, çalışan bir kadın olarak, bir yani bir ev dönüyor işte, nasıl dönüyor biliyorsunuz yani. Evet. Hiçbir şey görünmüyor. Sanki çamaşırlar kendi kendine yıkanıyor, çocuklar kendi kendine okula gidiyor geliyor, her şey zamanında oluyor, yemek pişiyor, alışveriş yapılıyor, her şey oluyor. Nasıl oluyor acaba? Bunu çoğu zaman evin direği hep kadın oluyor bunları yapan.
1: Tabii ki.
0: Ve bence bunun için de listeler tutmak gerekiyor. İşte o listeleri tutarken benim oynadığım karakter bir tane maddeyi atlıyor. Erteliyor, unutuyor. Ve o her şeyi öyle bir değiştiriyor ki söylemeyeceğim, sürpriz olsun diye.
1: Sürpriz olmasın, evet. Sürpriz olmasın. Evet. Allah söyletti. Evet. Bunu bilmek istiyoruz. Hemen izleyeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten. İyi ki yaptınız bu oyunu da. Peki Londra'da hayat nasıl gidiyor?
0: Çok zor tabii gidiyordu. Artık çok kolaylaştı. Yani ilk gittiğimiz yıllar çok büyük mücadeleyle, tutunma çabasıyla, iş kurma, Ali oğlumu küçük yaşta götürdüm, onun oraya adaptasyonuyla geçti. Ama zamanla alışıyorsunuz, işte işinizi kuruyorsunuz, düzene giriyor, oğlan oraya alışıyor, sizin arkadaş çevreniz orada oluyor. Bir tuhaf bir şey oldu geçen Londra'da. Böyle arabayla gidiyorum, araba kullanıyorum. Ters trafik artık. Bayağı onu da alıştım yani o tarafa. Hatta buraya gelince bir şaşırıyorum. İstanbul'da araba kullanmak ne zormuş diyorum. Ben nasıl yapıyormuşum bu kadar yıl diyorum. Bakıyorum o köşede bir şey olmuştu. Ay burada da şey olmuştu. Ay, bir baktım anılarım olmuş çok. Anılarınız varsa bir yerde kökleniyorsunuz ve ait hissetmeye başlıyorsunuz ya. Şimdi ilk yıllar bir anı falan yok. Her şey yabancı. Sürekli bir mücadele var. Ama şimdi anılarım var, arkadaşlarım var, çevrem var, alışkanlıklarım var. Böyle yarı zamanlı hayatı çok sever oldum. Tabii ki Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem burada, dostlarım burada. Ama orada da bir hayatım var artık. Hı-hı. Oturmuş köklü bir hayatım var. Dolayısıyla iki kültür arasında, iki ülke arasında gidip gelmek beni mutlu ediyor. Oradaki düzen, sistem çok bana göre. Ben çok sistemli, düzenli bir insanımdır. Çok bozanlara da çok sinir olurum, düzeni, sistemi. Yani ışık yanmadan karşıya geçmek en ufak bir örnek olsun ama o dahil. Orada bunlar çok ağır yaptırımları var. Ya, hiç kimse, hı hı, yapamıyor ya bunları. O çok hoşuma gidiyor mesela. İşte tabii çok yaşayan bir şehir. İstanbul ne kadar hareketliyse orası da bir o kadar hareketli.
1: Çok yürüyorsunuz orada.
0: Çok yürüyorum. Doğayla çok baş başayım. Çok oyun seyrediyorum. Dünyanın her yerinden gelen bir sürü oyunlar var. Hiç bitmeyen eventler, konserler, gösteriler. Her sokağın köşesinde bir aktivite, bir etkinlik. Onlar beni çok etkiliyor.
1: Çok güzel parklar.
0: Evet, çok güzel parklar. Çok meraklı bir insanım ben. Merak çok güzel bir şey bence. Çok merak ediyorum. Tarihi çok güçlü. Hı-hı. Bizim tarihimiz gibi. Onları araştırmak, onların peşinden koşmak.
1: Müzeleri çok şahane.
0: Evet, müzeleri çok güzel. Civarı çok güzel. Sadece Londra değil yani. Bütün ülke işte kuzeyi, güneyi. Hı-hı. Seyahat etmek, gezmek, yeni kültürler. Hepsi hoşuma gidiyor benim.
1: Havası peki modunuzu nasıl etkiliyor?
0: Havası çok...

0: değişti. Orası da
1: değişti mi ya? Bu gri puslu hava gitti
0: şey
1: mi?
0: Söyleyeyim. 10 yıl evvel orası çok daha yağmurlu, soğuk ve şeydi. Giderek bu maalesef iklim
1: krizi
0: hareketleri, iklim krizi, global ısınma falan derken bayağı bir değişti. Bayağı bir güneşli bir yer oldu orası.
1: Aa, çok hoş.
0: Gerçekten hatta bu son dönemlerde ben filmi çekmeye buraya gidiyorum. Yağmur çamur oraya gidiyorum, güneş. Lansman için geldim film ve gala için. 25 dereceyi bıraktım, geldim İstanbul 6 derece, dondum. Böyle her şey tersine döndü. Dünyanın düzeni biraz kaydı bence. Onun için havasına da alıştım. Şöyle yapıyorlar ama mesela Christmas zamanı, yeni yıl zamanı, en zor zaman ya, Aralık ayı. O kadar çok ışıklandırma, o kadar çok işte çiçeklendirme vesaire var ki onlar size o karanlığı, o kasveti unutturuyor. Başta anlamıyordum ya, ne kadar diyordum, ışık var her yerde, ne kadar böyle, sonra anladım. Yapmasalar gerçekten bunalıma girersiniz, o özellikle kış dönemi çok erken hava kararıyor. Ama yazında 11'de mesela hala aydınlık, şimdi çok kuzeyde olduğu için saatleri. Her şeye bir formül bulmuşlar yani, neticede onu söyleyeceğim. O karanlığa, kasvete de aşırı bir çiçek ve bahçe ve park merakıyla ve ışın aydınlatma merakıyla çözüm bulmuşlar. Hep bir ışıldayan hayat var, o bir ruhumuza iyi geliyor diyorum. Her köşede bir kuartet var, klasik müzik var, konser var, sokaklarda çok bu tip aktiviteler de var, onlar mutlu ediyor insanı. Tabii
1: ben de en çok Türkiye'ye gelince parkları özlüyorum. Park kültürleri var insanların.
0: Evet. Park başka bir şey. Evet.
1: Ki insana da çok iyi geliyor o çime temas etmek, toprağa tabii, temas tabii. etmek gerçekten çok
0: ama
1: iyi
0: park geliyor. Dediğimiz tabii böyle 6-7 dönüm parklardan bahsediyorum. Öyle şey park yok yani, hani şu evet. kadar bir park yok, yok yani. Çok kadar parklar var. Parkların içinde arabalar gezecek kadar parklar var. Geyikler var. Bütün hayvanlar serbest geziyor. Sincaplar, tavşanlar vesaire. Çok doğal hayatı çok korumaya çok önem veriyorlar. Canlılarla çok barışık ve onlara çok saygı duyarak yaşıyorlar. Hayvanların karşıdan karşıya geçmesi için özel köprüler var mesela.
1: Ah, çok güzel.
0: Evet, evet. Ve çok para harcıyorlar buna.
1: Çok tatlı. Bayıldım. Çok bisiklete biniyor musunuz orada?
0: Tabii, tabii. Çok biniyorum bisiklete. Çok yürüyorum. Çok bisiklete biniyorum. Ulaşım tabii çok düzenli, çok sistemli, çok kolay. Ha, güzel tarafları tabii ki var ama bizim ülkemizin de çok güzel tarafları çok. Var. Yemekleri, kültürü, o kargaşası, kaosu, bazen çok pratik çözümler bulmamız, orada her şeyin çok sistem olması. Yani hakikaten bir yer tarif ettiği zaman o kadar didaktik her şey ki, robot gibi. Burada bir şey, yani bir şey çözmek için de bir şey hayırsa hayır mesela. Hiç kimse başka bir cevap aramıyor. Bizde hayırsa eveti var. Vardır bir oluru değil mi? Vardır bir oluru. Hallederiz bir şekilde.
1: Hallederiz evet.
0: Var ya bizde.
1: Her şey mümkün.
0: Ben seviyorum onu.
1: Ben
0: o huyumu
1: seviyorum.
0: Çok seviyorum. Ve orada çok şaşırıyorlar buna. Bizim pratik zekamız gerçekten çok şeyi hallediyor.
1: Çok. Bazen işte o kadar sistem de bazen komplike olabiliyor birçok konuda.
0: Tabii. Aynen öyle.
1: Ama özlemesi de güzel, oradayken de burayı özlüyorsunuz.
0: Evet,
1: o da çok
0: kesinlikle.
1: Güzel bir duygu
0: aynen,
1: olmalı.
0: Aynen.
1: Peki dersler nasıl gidiyor? Oradaki öğrencileriniz yabancı mı, Türk mü?
0: Benim şimdi oraya gitme amacım, yani bir iş planıyla gidiyorsunuz. Aha. Ben oradaki aslında Türk çocuklarını, göçmen çocuklarını sisteme entegre etmekle bir iş planı yapıp gittim. Çünkü çocuk orada doğmuş bir Türk ama Aha. okul İngilizce. Kapıdan adımını attığın anda her şey İngilizce. Ve çok saatini dışarıda geçiyor. Türk eve geliyor. Annesi veya babası Türkçe konuşuyor ama bir taraftan birileri de hep İngilizce konuşuyor. O kadar sıkışmış bir durum oluyor ki, iki kültür arasında bocalayan bir durum oluyor ki, benim iş planım o çocukları oyunla, dramayla entegrasyon sağlamak, kaynaştırmaktı. Bence çok da güzel oldu, çok da başarılı oldu. Zaten orada her sene kontrol ediliyorsunuz işte, işini yapıyor mu yapamıyor mu falan diye. Çok keyifli oldu. Çocuklar hiç Türkçe konuşamayan, yarım yamalak bilen çocuklar gayet güzel Türkçe konuşmaya başladı. Atatürk'ü 23 Nisan'ın 29 Ekim'i, bayramlarımızı, dini, milli bütün bayramlarımızı kutlamayı öğrendiler. Çok keyifli gidiyor dersler. Çok güzel gidiyor gerçekten. Ne bileyim, çocukları çok sevdiğim için onlarla, o enerjiyle, o beslenme bana da çok iyi geliyor. Onlara da iyi geliyor. Öyle devam ediyor. Çok istek oldu sonra. Ya orada iş yapıyorsunuz, niye burada yapmıyorsunuz diye. Şimdi Türkiye'de açtık İncizre Makulama. 4-5 tane şubemiz var. Hatta yenileri de açılacak. Çok güzel öğrencilerimiz var burada da. Burada da çok keyifli. Çift dille eğitim yapıyoruz biz. En büyük

0: farkımız. İngiltere'den hocalar getirdik. Gerçekten yani native speaker hepsi. Gerçek İngilizler. Burada onlar da İngilizce ders veriyorlar dramada. O da çok faydalı bir şey oluyor. Çocukların İngilizce öğrenmesi için oyunla, dramayla. Hem psikolojik olarak hem şey olarak yani ders olarak diyeyim, ders olarak görmüyorlar işte. Hani öfke kontrolü, birlikte iş yapma, beraber planlama, kendini iyi ifade etme, bütün bunları yaparken takım çalışması, aynı zamanda İngilizceyi de farkına varmadan geliştiriyorlar, öğreniyorlar. Öyle öyle fark yaratarak İngiliz Drama Club'ı da büyütüyoruz.
1: Ay çok güzel. Daha da inşallah çok şubesi olur.
0: Ya inşallah.
1: Çok çok güzel olmuş. Peki çok iyi bir oyuncusunuz gerçekten ama şahane de bir annesiniz.
0: Estağfurullah.
1: Ben anneliğinizi de hayranlıkla izliyorum. Hatta şu an sınavları var. Hemen onun yanına gitmek
0: gitmem
1: istiyorsunuz.
0: Lazım.
1: Destek
0: evet,
1: için. Evet. Oynadığınız karakterlerden en çok hangisine benziyordu anneliğiniz?
0: Tabii Betüş.
1: Betüş.
0: Evet, Betüş.
1: Bunu diyeceğinizi tahmin ettim.
0: Evet, yani çok fedakar, çok korumacı olmamı eleştiriyorum aslında ama o inan yani yapı engel olamıyorsunuz. Hep ben aslında şey öğüt veriyorum, çocuklarınızı çok korumayın, kollamayın, hayatta duvara çarparlar sonra falan ama annelik içgüdüsü çok başka bir şey. Bir de ben biraz daha deli bir anneyim hakikaten. Hani hayatınızın listelerinin en başında ne var? Benim hep Ali var. Herkes bilir, bütün arkadaşlarım bilir işte. Ali varsa İnci gelmez, Ali varsa İnci için hayat durur. Her yani bu saate kadar, üniversiteden mezun oluyor bu sene, bu saate kadar hayatımın bütün programı, bütün saatleri Ali'nin saatleri. İnci'nin saat, İnci'ye saat sormayın, Ali'yi gösterir derler. Çünkü saat kaç? Ay okuldan çıkıyor şimdi benim işte ona hazırlık yapmam lazım. Ay şimdi işte şöyle oluyor bilmem ne. İnci'ye saat sormayın, o Ali'nin saatlerini söyler diye. Bilmiyorum, o engel olamadığım bir şey, biraz eleştirdiğim bir şey kendime ama gene de
1: Ali ne diyor bu duruma?
0: Ali memnun. Ali baş etmeyi öğrenen bir çocuk oldu. Ali birey olarak gelişti çok. Çok da yanlış yapmamışım. Bakıyorum şimdi çünkü artık 21 yaşına geldi ve bir birey oldu ve çok güzel her şeyini kendi başına idare. Hiç beni üzmeden, yormadan. Çok güzel bir yol arkadaşı Ali. Ben de onun rehberiyim. Hani hiçbir zaman anne oğul arkadaşlığı demeyeceğim. Bence veliler çocuklarıyla pek arkadaş yapmak değil yani o başka bir şey, arkadaşız çok iyi falan, o başka bir şey. Hı hı. Bence biz rehberiz, yol arkadaşıyız yani paylaşıyoruz beraber ama baktığım zaman bunca yıl yaptıklarıma doğru şeyler yapmışım galiba çünkü güzel, temiz, başarılı, iyi bir insan oldu. Ben hep onu istedim, iyi bir insan olsun ve yani Allah herkesin çocuğunu iyi insanlarla karşılaştırsın. Benim en büyük doğum günlerinde falan herkes der ki bir dilek, bu dilek bu. Çocuğunuz İnsanlar. İyi bir insan olsun ve iyi insanlarla karşılaşsın. Çünkü o kontrol edemiyoruz ki. Onu.
1: O kadar önemli evet. Ki bu söylediğiniz.
0: Evet.
1: Peki Ali ne olmak istiyor?
0: Ali oldu zaten üniversiteden mezun. Ali finans okudu, ekonomi ve finans okudu. Hiç bizim işlerle alakası yok. Kendisinin tamamen bir matematik kafası ve sayısal bir çocuk. Londra'da bunun merkezi zaten. İyi bir...
1: Orada kalacak o zaman okul sonrası.
0: Evet.
1: O zaman biz sizi biraz daha burada göremeyecek miyiz? Bu bizi üzüyor.
0: Yok göreceksiniz.
1: Lütfen
0: artık
1: daha
0: Ali,
1: çok görelim.
0: Tabii artık Ali kendi hayatını kurduğu için ben zaten bu kadar buraya... çok şükür yönlenmeye başladım. Hep planımdaydı. İşte oyunumu Türkiye'de gezdireceğim. Drama şubelerimizi arttıracağım. Burada ufak ufak da olsa işlere daha çok göz kırpmaya başladım. Daha çok yapabilirim. Şimdiye kadar kesin hayır diyordum. Artık yapabileceğimi biliyorum. Çünkü onun artık uçtu. Evet. Artık kanatları var. Benim orada sürekli olmama gerek yok. Daha çok gitgellerim olacak. Daha çok burada olacağım hatta. Öyle hayallerim var ama yani tabii hayat çok acayip bir şey. Siz planlar yaparken aslında bambaşka şeyler olabiliyor. Onun için biraz anda kalmak. Çocuklara da hep bunu söylerim. Ne geçmişi ne geleceği kafaya çok takmadan, kaygılanmadan, olmayan şeyler için endişelenmeden hayatı, anı, tadını çıkararak yaşamak, üretmek, hep bir şeyler yapmak. Çok böyle yaşarsak galiba güzel hayatlara sahip oluyoruz.
1: Ya inşallah. Ben enerjinize bayılıyorum. Ve her zaman gerçekten böyle çok pozitifsiniz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Arada sinirlenebiliyorum. Ama hemen geçiyor. Ya şöyle çok şükreden bir insanım. Galiba ondan. Ben çok şükrederim. Sabah uyandığıma şükrederim. Tuvalete yalnız başıma gidebiliyor olmama şükrederim. İstediğim yemeği yiyebiliyor olmaya şükrederim. Buradan kalkıp yürüyebildiğime şükrederim. Onun için de çok zengin buluyorum kendimi. Ve sağlıklı insanım.

0: insanları ve yapabileceğimiz şeyleri yapabiliyor olma gücümüzü çok buluyorum, çok zengin buluyorum ve buna şükretmekten sürekli tabii ki pozitifim. Neye kızabilirim ki diyorum yani, en fazla trafiği o anda sinir ediyorum. Bir yere geç kalacaksam o anda iyi bir geriliyorum. Sonra bir anda her şey dağılıyor çünkü hiçbir şeyin önemi yok. Görüyoruz, duyuyoruz, bakıyoruz, farkındayız. Çocuklara da hep bunu söylüyorum. Çok takıntılı olduğum bir konu. Farkında olarak yaşadığınız zaman hep pozitif olursunuz. Çünkü sahip olduklarımızın farkında olursanız eğer zaten mutlu olmanız gerekiyor. Hı hı. Yani içinde mutlaka iyi şeyler var. Onların farkına varmak. Hani hep yukarılara bakmak değil de sahip olduklarımızla mutlu olmak bence çok önemli bir şey.
1: Peki hep kendinize bu kadar yakın mıydınız ya da bu ne zaman oldu?
0: Bu tabii çok yani bence bu şeyle de, tiyatroyla da çok ilgili bir şey. Oyunculuk eğitimiyle de çok ilgili bir şey. Hı. Gözlemle de çok ilgili bir şey. Yaşla beraber, tecrübeyle beraber farkındalık çok artıyor. Yani bana küçükken kimse öğretmedi farkındalığı. Ben şimdi 5 yaştan itibaren çocuklara bunu öğretiyorum drama derslerinde, farkında olmak. Yani şu suyu hakikaten içerken suyun bile tadı, şu stüdyodaki sesleri duymak, renkleri görmek, size gerçekten bakmak. Yani çoğumuz bakmıyoruz ki.
1: Evet.
0: Bakıyorlar bana bir saattir belki. Yani gözlerini kapatsam, birkaç ayrıntı sorsam bilmiyor. Çünkü bakmamış. Duymuyor. Söylediklerimi sadece bir uğultu olarak. Halbuki ben hep diyorum ki gerçekten bakın, gerçekten duyun, gerçekten yemeğin tadını çıkarın. Şu sokağa çıktığınızda yaprak hışırtısını, işte bir kuşun sesini duyun, ayırt edin. Çok önemli farkındalık. Eğer bunu yapabilirsek zaten gözlem gücümüz çok gelişiyor. Mutlu oluyorsunuz işte.
1: Evet. Ve hayatın keyfine varıyorsunuz, evet, aslında. Böyle, evet, güzel güzel yaşıyorsunuz. Peki İnce Türkaya göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: Farkında olarak.
1: Farkında olacağız her şeyin, hissederek,
0: şükrederek,
1: yaşayacağız.
0: Farkında olarak, elimizde olanların kıymetini bilerek iyi bir hayat yaşayabiliriz.
1: Peki siz duygusal mısınız?
0: Çok, müthiş. Müthiş. Bu randıdır yani böyle. Gerçekten hemen. Mi? Ay çok ağlarım, çok hızlı ağlarım. Çok duygusalımdır. Kavga edemem, çok içime atarım. Ama çok duygusalım. Yengeç burcuyum zaten ben.
1: Ay yengeç. Ay burcum yengeç. Ben hep diyorlar. Ay burcundan zor sana hayat diyorlar. Yengeç.
0: Yengece yengeçim bile. Yükselenim yengeç, kendim yengeç, her şeyim yengeç.
1: Aman Allah'ım. Evet. Peki, evet, aşk sizin için ne ifade ediyor?
0: O da bir farkındalık. O da bir kendini tanıma. Çünkü aslında insan biraz yarattığı şeye aşık oluyor. Yani direkt bir şeye aşık olmuyorsunuz. Sizin yönlendirdiğiniz, yarattığı. Yani ben oğluma aşığım çünkü onu biraz ben şekillendirdim. Onu biraz ben yoğurdum. Ne bileyim, yaptığım bir yemeğe aşık oldum. Onu çünkü ben yönlendirmiş oldum. O da bir farkındalık biçimi. O da bir kendini ortaya koyma biçimi. Bana göre aşk da öyle bir şey.
1: Peki dönüştüren bir şey mi yoksa?
0: Tabii tabii, mutlaka. Mutlaka. Çünkü yaptığınız bir şeye, evet, yaptığınız bir şeye aşık oluyorsunuz ama sonra ondaki defektleri görüp dönüşmeye başlıyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Ekleyeceğiniz bir başka bir öğe varsa onu değiştirerek ekliyorsunuz. Daha bir bütün olsun, daha bir güzel olsun. Kesinlikle dönüştüren ve değiştiren bir şey. Ama çok farkındalık isteyen bir şey.
1: Peki Betüş'e göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: Betüş sihirle her şeyi hallediyor.
1: Hiç sorun yok, her şey çözer.
0: Şöyle hop çözüyor her şeyi. Evet, evet.
1: Ya of, gerçekten Betüş'ü çok seviyoruz.
0: Ya çok güzel.
1: İyi ki bu film tekrar geldi. İnşallah 3'te gelecek.
0: İnşallah, inşallah.
1: İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Benim için ne çok konuştum ama, değil
1: Emma
0: mi?
1: Ama çok güzel anlattın.
0: İnşallah.
1: Hep anlattın.
0: İnşallah
1: çok
0: sıkılmamıştır kimse.
1: Farkındalık oluşuyor ve çok güzel mesajlar veriyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tüm ailelere.
0: Sizin de harika bir enerjiniz var. Ne güzel ışıl ışıl gözleriniz. Çok daha nice güzel programlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Yerlerin önemi ve tarih bilinci konuşuluyor. Tarih bilinci bireyler ve toplum için neden önemli? Milli birlik ve beraberlik tam olarak ne ifade ediyor? Tarihimizi gelecek nesillere yeterince anlatabiliyor muyuz? Öğrencilere tarih dersleri nasıl sevdirilebilir? Tarih bilincinin korunması için ailelere ve eğitimcilere düşen görevler neler? Tarih öğretmeni Güler Çoban ve eğitimci Hayati Oktay eğitimde tarih bilincinin önemini anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bugün 11'de A1'de.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sabahlar ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bize sorunla karşınızdayız. Ocak-Nisan enflasyonu %14,64 olarak netleşmişti. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte. Peki bu emekliler için ne ifade ediyor? Emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacaklar? Mayıs-Haziran enflasyon tahminlerine göre beklentileri paylaşacağız bu bölümde ve sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun @apara.com.tr adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
0: Evet, Ocak-Nisan enflasyonu netleşti. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ve geride Mayıs-Haziran enflasyonları kaldı. Ve tahminler var. Emekliler ne kadar zam alacak? Az çok.
1: Onun tabii üstüne biraz konuşalım. Daha önce de bu tahminleri konuşmuştuk. Tahminlerden kastımız aslında Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçlar ki netice itibariyle hem ekonomistlerin görüşlerini de yansıtıyor hem de geçtiğimiz dönemlerde yapılan anketlere baktığımız zaman örtüşen de sonuçlar ortaya çıkıyor. Şimdi Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı biliyorsun geçtiğimiz haftalarda. Orada da yıl sonu enflasyon hedeflerini revize etti. %26'ya revize etti biliyorsun. Evet. %18'de orta vadeli programda. Dolayısıyla bu yeni revizeyle birlikte tahminler de yükselmiş oldu. Biz 6 aylık enflasyonu işte %17 civarında tahmin ediyorduk ama şimdi yukarı doğru revize edilen bir enflasyon tahmini var. Dolayısıyla 19'a yaklaşmış oldu. Tabii savaşın getirdiği enflasyonist baskı da var netice itibariyle. O yüzden de enflasyonda özellikle Mart enflasyonuna baktığımız zaman %4'ün üzerinde bir enflasyonu karşılamıştık. Senin dediğin gibi 4 aylık enflasyon %14,64 olarak kesinleşti ve bu SSK Bağkur emeklisinin Mayıs ve Haziran enflasyonları sıfır çıksa bile alacağı artışı gösteriyor. Bir kere bu kesinleşti ve garanti durumda, cepte diyebiliriz. Şimdi tahminlere şöyle bir bakalım. Mayıs enflasyon tahmini, yani herkesin tahmini farklı ama ortalamalarını aldığın zaman
0: %1,89.
1: Evet, 1,89'luk bir Mayıs enflasyonu. Yine biraz daha düşen, Haziran'da biraz daha düşmesi beklenen %1,52'lik bir Haziran enflasyonu var. Öyle gözüküyor ki hem Mayıs hem Haziran %2'nin altında, 2 civarında bir enflasyon gelecek gibi görünüyor. Tahminler bu yönde. Buradan hesapladığın zaman ilk 6 aylık enflasyon %14,64 ile birlikte %18,58 çıkıyor. Yani bu tahminlere baktığın zaman öyle gözüküyor ki 18-19 aralığında yani en yüksek çıktığını düşünsen bile %19 civarında bir 6 aylık enflasyon gelecek. Evet. Bu ne demek? Biz bu tahmin ve hesap üzerinden gidersek SSK ve Bağkurlu'nun zam oranı %18,58 olmuş oluyor. Çünkü 6 aylık enflasyon kadar artış yapılıyor. Enflasyon artışı yapılıyor aslında SSK ve Bağkur emeklisine. Tabii memur emeklisi ve memurlar açısından da bir Ocak'ta aldıkları artışın üzerinde oluşan enflasyon ekleniyor. Bu da 6,83 puanlık bir enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla toplu sözleşme artışıyla birlikte %14,31'de onların artışı oluyor. Hep onu konuşuyorduk. 5-6 puanlık bir fark oluşacak demiştik. Yani evet. SSK Bağkurlu'yla memurlar ve memur emekleri arasında 6,5 puanlık bir fark oluşmuştu Ocak'ta. Hı hı. Şimdi de bu hesaba göre de işte aşağı yukarı 4 puanlık bir fark oluşmuş oldu. Bu kapanır mı? Zaman zaman bunu konuştuk seninle. Tabii

0: Haziran'da belli olacak. Daha doğrusu Temmuz'da belli olacak. Haziran enflasyonu açıklandıktan sonra belki bir eşitleme söz konusu olabilir. Belki burada memur ve memur emeklisi lehine bir refah payı eklenmesi söz konusu olabilir. Her iki kesime refah payı eklenmesi söz konusu olup atıyorum %20-25'lere çıkartılabilir. Evet. Ya da hiç dokunulmaz Ocak ayında olduğu gibi bu şekliyle uygulanır. Şimdi bu şekliyle uygulandığını düşündüğün zaman SSK Bağkur'un taban aylığı 20 bin lira. Tabii onu mesela geçtiğimiz dönem Ocak ayında 20 bin liraya çıkartılırken yapılan artışın üzerinde bir artış yapılmıştı. Burada da yapılabilir ama bu artış oranı yani 18.58 eklediğin zaman 23.716 lira ortaya çıkıyor. Memur maaşı en az 70.746 lira oluyor. 70 bin lirayı geçecek. O öyle gözüküyor ki en düşük memur maaşı 70 bin lirayı geçecek. En düşük memur emeklisi maaşı da 31 bin lirayı geçmiş olacak. Bu oranlarda enflasyon çıkarsa. Tabii dediğim gibi yani 2 aylık veri var. Bu 2 aylık verinin ne geleceği aşağı yukarı tahmin edilse de ondan sonra hükümetin alacağı kararları bilmiyoruz. Tabii dediğim gibi bir refah payı eklenmesi söz konusu olabilir veya bu şekliyle de bırakılabilir. Şimdi evet. Emekliler demişken istersen bugünlerde emeklilerin ikramiyeleri de ödeniyor. Evet. Biraz da bilgi verelim. Geçtiğimiz hafta konuştuk gerçi ama
1: bayram ikramiyeleri.
0: Şu anda maaş ödemeleri başladı 17'sinde. 22'sine kadar devam edecek. Daha doğrusu hani 23, 24, 25 ve sonrası 28'ine kadar olan bütün maaşlar 22'sine kadar ödenmiş olacak. Dolayısıyla ikramiye ve maaş ödemeleri ayın 22'sine kadar, cuma gününe kadar tamamlanmış olacak. Hem Bağkurların maaşları erken ödeniyor. Memur emeklilerinin ikramiyeleri 21'inde ödenecek. SSK Bağkur emeklisinin ikramiyeleri de maaşlarıyla birlikte ödeniyor. Ama 22'sinden sonra maaş alacaklarında maaşları hem 22'sine çekilmiş oldu hem de ikramiyeleri öne çekilmiş oldu. Böylece erken ödeme de oldu. Dediğim gibi cuma günü ne kadar bütün maaşlar ve ikramiyeler ödenmiş olacak. Bayram 9 günlük bayram haftasından önce ödemeler de yapılmış olacak. Evet, onu da hatırlatmış olayım emekli demişken. Evet. Bu dediğim gibi artış oranlarını yine konuşacağız. Yani önümüzdeki ay enflasyon açıklandığında 5 aylık oran belli olmuş olacak. Aşağı yukarı artık netleşmiş olacak. Biz tamam. O zaman daha net konuşabiliriz ama şu anki hesaplamalarımıza göre %18 ile 19 arasında bir 6 aylık enflasyonu oran karşılayacağız gibi görünüyor.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Sorulara geçeceğiz şimdi. Seyircilerimizi hatırlatalım tekrar. Bize sorun@aparo.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. İlk sorum Hamdi Ülger'in sorusu. Doğum 12 Şubat 1981. Hizmet başlangıcı 1 Ağustos 2005, 4A tescil başlangıcı 15 Eylül 1997, prim gün sayısı 7345, ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi tabii burada hizmet başlangıcı 2005 olunca biraz kafa karışıyor. Yani 1997'de ne oldu onu hiç yazmamış izleyicimiz. Evet. 4A tescil başlangıcı diyor. Yani o gün sizin sigortanız SSK'ydı o zamanki kurum. SSK'ya bildirilmiş ve siz de fiilen çalışıp fiilen çalışmışsanız primin yatırılıp yatırılmaması çok önemli değil. Hizmet tespit davası açabilirsiniz. Ama işte bir sigorta yapılmış işte 16 yaşında bizim çocuğu senin dükkanda bir sigortalı gösterelim de sonra bakarız denmişse ve fiili çalışma yoksa burada 2005'e bakacaksınız. Ve priminiz tamamlanmış 60 yaşını bekleyeceksiniz. Evet. 2041. Ama dediğim gibi bu 97'yi sizi EYT'li yapar ve emekli eder. O yüzden onun peşine düşsün izleyicimiz. Evet.
1: Devam ediyorum. Aykut Seymen. 3 Mart 1986 doğumluyum. 2003 sigorta girişim. 4700 gün SSK prim sayım var. Devamında Bağkur ödeyeceğim. Ne kadar ödemem gerekiyor emekli olmak için?
0: Şimdi eğer Bağkur'a devam edecekse en az bir 9000 günü tamamlaması lazım tam emeklilik için. Ama ben SSK'lı da çalışırım son 3,5 yıl işte 1261 gün derse o zaman 7000 gün yetecek. Kısmi emeklilik için Bağkur'da 5400 gün gerekiyor. SSK'da ise 4500 gün ve 25 yıl lazım. Tabii orada yaş şartı da 61-62'lere kadar çıkıyor.

0: Evet. O yüzden tam emeklilik için bundan sonra izleyicimiz zaten yaşı müsait. Yani 60 yaşını her halükarda bekleyecek. Hı-hı. 2046'ya kadar. Bu Bağkur'u devam edecek herhalde, iş yeri açtı. 9000 günü tamamlasın.
1: Evet. Peki Fahri Çalışkan çok kısa ve net bir soru sormuş. Kademeli emeklilik gelecek mi?
0: Evet, ben de kısa ve net vereyim. Hayır tabii, böyle bir şey yok evet. Şu anda. Şu anda dediğime de bakmayın. Hani böyle bir hazırlık da yok, böyle bir fikir de yok, böyle bir girişim de yok. Yani var diyenlere inanmayın. Kademeli emeklilik diye bir sistem zaten bizim ne mevzuatımızda var ne emeklilik sistemimizde var. Böyle bir sistem oturup da çalışılacaksa onunla ilgili hiçbir işaret, emare, hiçbir şey de yok. Yani. Bir ümit vermeyelim kimse.
1: Peki. Cemil Kıvrak. 1997 sigorta girişim. 1981 doğumluyum. 5317 gün primim var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Cemil Kıvrak.
0: Şimdi EYT'li olmuş arkadaşımız. Tabii 16 yaşında sigortalı olmuş, ona da dikkat etmek lazım. Eğer staj vesaire değilse 5900 güne ihtiyacı var. 5900 günü tamamlasın. Ondan sonra da EYT'den yaş şartı olmadan emekli olur. 25 yılda zaten tamamlanmış gibi görünüyor. Hani 16-18 yaşında, yani 99'da 18 yaşında olacak. 25 yıl koyduğun zaman da 2024 yapıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o süre dolmuş. 5900'ü tamamlayıp emekli olsun. Ama 16 yaşındaki sigortayı tekrar hatırlatalım.
1: Orhan Temel'in sorusu. 2003 girişim, 50 yaşındayım. 5300 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Bir kere yaş 60 olacak. Öyle evet. Gözüküyor. Prim de 7000 gün olacak. Bir 10 yıl daha var. O 10 yıl içinde 700 gün, 1700 güne ihtiyacı var. 1700 günü tamamlar diye düşünüyorum.
1: Alper Zingal. Aralık 2006 girişliyim. 4622 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Yine 2006 girişine göre tabii 7000 gün gerekiyor. Bu günler yetmiyor. Ve 60 yaşını bekleyecek. Ama ben artık çalışmam, bu kadar günüm var, ben bununla emekli olmak istiyorum derse o da var. Yani o imkan da var. 4500 gün yetiyor. O zaman da bir 25 yıl ekliyorsun 2006. 2031 oluyor. Evet. Yine yaş 60 olacak. Belki de yaşı var izleyicimizin, onu bilmiyoruz. Yaşını yazmamış. Ama bu primle şu anda 60 yaşında bile olsa izleyicimiz bu primle 2031'de emekli olur. Şu anda 60 yaşında olsa ve çalışıyor olsa 7000 günü tamamlayıp hemen emekli olur.
1: Evet. Peki. Devam ediyorum. Nadim Kılcıoğlu. Eşim Bahar, 15 Mart 1973 doğumlu. Sigorta başlangıç tarihi 8 Haziran 2012, 2002 olup 3984 günü var. Eşim vergi indirimli 5 yıl süreyle MS raporu var eşimin. 2027 yılı başında raporu bitecek. Şimdi raporu yenilemenin değiştiği ve zorlaştığı söyleniyor. Eşim raporu yenileyemezse çalışmadığı için doğum borçlanması gerekiyor mu ve ne zaman emekli olabilir?
0: Şimdi şöyle, rapor zorlaştı diye bir şey söz konusu değil. Yani neticede doktorlar rapor veriyorlar. Daha önce de doktorlar hastalığa evet. bakıp rapor veriyorlardı. Şimdi de hastalığa bakıp rapor veriyor. Yani daha önce kolay rapor veriyorlardı da şimdi zor rapor veriyorlar diye bir şey yok. Ha, belki daha önce vergi dairesine gidiliyordu vergi indirimi almak için. Şimdi işlemler SGK'dan, bana sorarsan daha da kolaylaştı, zorlaşmadı. O yüzden de hani böyle bir şey yok, onu söyleyelim. İşe giriş tarihine göre eşinin şartları 7000 gün ve 58 yaş, hani 2002 girişli olduğu için. Tabii bu vergi indirimi ve raporu onaylanırsa orada farklı uygulama olur. Orada yaş şartı olmuyor biliyorsun. Prim ve yılla emekli olabiliyor. Engelli emeklilikten bahsediyorum. Ya da malulen emeklilik için %60 ve üzeri gerekiyor. O yüzden şu andaki hani hiç rapor alamazsa 7000 gün 58 yaş doğum borçlanması gerekir. Yani 7000 güne tamamlaması için 2002'den sonra doğumları varsa ona göre de primlerini tamamlayıp emekli olur. Zaten evet. 58 yaşını bekleyecek her halükarda.
1: Dilek Oruç. 1982 doğumluyum. 2004 Ocak ayında memuriyete başladım. Ne zaman emekli olurum? 25 yılım dolunca maaş almadan emekli olup ikramiye alabilir miyim?
0: Evet, şimdi kadınlarda 25 yıl şartı yok memuriyette. 20 yıl Yani 7200 gün kesenenin olması yeterli oluyor kadınlarda. O yüzden de 20 yılı dolunca 58 yaşına gelince emekli olacak. Ama maaş almadan ikramiye alınmıyor maalesef. Ya.
1: Yahya Baltalıoğlu. 1977 doğumluyum. 1996 sigorta girişim. 3600 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu primle 60 yaşında. Evet. Yani 3600 emekli olmak istiyorsa EYT'li olmuş. Tabii 5825 güne ihtiyacı var. 5825 günü tamamlayın bence. Hani biraz çok gibi görünüyor ama 2225 gün gerekiyor galiba, değil mi? Evet. 2225 gün daha çalışıp bir kısmını askerlikle vesaire doldurabilirsiniz. EYT'den emekli olun bence. Yoksa 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Devam ediyorum. Fatma Kırmızıgül. 1968 doğumluyum. 6 çocuğum var. Sigorta girişim 1990. 3191 günüm var. Nasıl emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, çocuklar eğer 1990'dan sonra doğmuşsa 3 tanesini borçlanıp 2160 gün kazanabilir. Yani 6 yıllık prim kazanabilir. 5375 güne de tamamlayıp emekli olur. Yok, borçlanma yapmazsa, hani çocuklardan bir şey kazanamazsa, bunu 3191'i 3600'e tamamlar. Hani bir 500 gün isteğe bağlı ödeyebilirsiniz ya da çalışabilirsiniz. Ve 58 yaşında emekli olur. Zaten 58 yaşı dolmuş. Yani ben hemen emekli olayım derse bir 500 gün borçlanıp çocuklardan emekli olabilir. Kısmi emeklilik, yani maaşı düşük olabilir. Ama 5375'e tamamlayabilirse, evet, o zaman tam emekli olur EYT'den ve daha yüksek maaş alır.
1: Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz. 1985 doğumluyum. 2400 sigorta primim var. Sigorta girişim 2159 engelli raporum var. İki çocuğum var. Nasıl emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, eğer %99 raporu onaylanırsa 18 yıl 4080 günle emekli oluyor. Yoksa 7000 gün 58 yaş gerekiyor. Umarım onaylanmıştır rapor ve dolayısıyla 4080 günü tamamlayıp 18 yıl 2000 girişli olduğuna göre o dolmuş zaten. 4080 günü tamamlayınca emekli olur.
1: Peki, devam ediyorum. Bayram Demir. 1978 doğumluyum. 2004 SSK girişliyim. 7000 günümün dolmasına 300 günüm kaldı. Kalan 300 günlük primi bu yıllar içinde nasıl ödemeliyim? Daha fazla ve daha yüksek prim ödemek emekli maaşımı artırır mı?
0: Hayır, artırmaz. Yani netice itibariyle sizin
1: 300 gün kalmış.
0: 7000 günden bahsediyoruz. Evet. Bu 7000 günün içinde 300 gün %10 bile değil.
1: Evet.
0: %5. Dolayısıyla %5'in etkisi ne olursa olur, bütün çalışma hayatınızdaki kazançlarınız ve ödediğiniz primlerin ortalamaları alınıyor. O yüzden de 300 günü bir şekilde çalışarak ya da isteğe bağlıyla tamamlayın ve 60 yaşını bekleyin. Zaten 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Evet. Yeliz Kaymakçı. 1996 yılında Adnan Menderes Havaalanları'nda 2 sene çalıştım. Havaalanında 2 sene çalıştım. 3 çocuğum var. En erken nasıl emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, 2 senelik prim varsa,
1: evet,
0: yani öyle gözüküyor ki 720 gününüz var. Yani bununla zaten emekli olmak mümkün değil. Yani 2 senelik primle emekli olamazsınız. 3 çocuk 96'dan sonra dünyaya gelmişse borçlanıp 2160 gün kazanırsınız. 700 günü de buna ekleseniz gene 2800-2900 gün eder. Her halükarda hani bu durumda sizin emekliliğiniz yok. Bir şekilde çalışmanız ve prim ödemeniz lazım. Yani şöyle, 3600 günü doldurun prim ödeyerek 58 yaşında emekli olursunuz. Yok, çalışmaya devam ederseniz 5825 günle EYT'den emekli olursunuz. Yaş şartı olmaz. Ama şu bilgilere göre emeklilik yok yani.
1: Evet. Metin Sertbakan. 1982 doğumluyum. 2005 sigorta girişim. 2008 Bağkur girişim var. 7020 prim günüm var. Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum? Hükümetimiz Bağkur prim gün sayısını 7200 güne indirirse prim ödemeyi durdurabilir miyim?
0: Evet, yani o yasa sizi de kapsarsa zaten 7200 gün yetecektir ama yaş şartı var zaten. Şu anda hani öyle bir yasa şu anda çıkmadığına göre bu şartlarda 9000 günü tamamlayacaksınız ve 60 yaşında emekli olacaksınız.
1: Evet. Barış Tırpancı, 1979 doğumlu.

0: 2001'de işe girdim. 1999 Ağustos'ta askere gittim. Askerliğimi saydırsam EYT'den yararlanır mıyım? 8600 prim günüm var. SSK primim tavandan yatıyor. Bugünden işten ayrılırsam yaşı bekleyince, yaşım gelince maaşım SSK tavana göre mi hesaplanır?
1: Şimdi şöyle, 2001'deki girişi 8. ayda girmiş izleyicimiz benim notlarıma göre ve buradan geriye, yani 9 Eylül 99'un öncesine çekebilmek için nereden baksan 2 senelik bir askerlik gerekiyor. 2 senelik askerlik de yok anladığım kadarıyla. 1999 8. ayda askere gittim diyor. 8 ay mı gitmiş bilemiyorum. Yani 15 ay bile gitse o da yetmeyecek. Yani 24 ay lazım. Evet. Dolayısıyla buradan bir EYT çıkmıyor maalesef. Ama askerliği önce yaptığı için böyle bir avantajı var. Fakat o avantaj sizi kurtarmadı. SSK priminiz tavandan yatıyor. Bugün işten ayrılırsanız tavana göre hesaplanmaz. Az önceki izleyicimize söylediğim gibi işte 2001'deki aldığınız maaşa da bakılır. Son maaşa da bakılır. Hepsi toplanır. Bir ortalama alınır. Öyle hesaplanıyor. O yüzden hani yaş bekleseniz de beklemeseniz de o işten ayrıldığınız tarihteki maaşa göre değil, tamamının ortalamasına göre bir hesaplama yapılıyor.
0: Peki devam ediyorum. İnan Özcan'ın sorusu. 1976 doğumluyum. SSK girişim 1994. 5700 günüm var. Daha önce birkaç şirket açıp kapattım. Vergi dairesinden kapattım ama ticaret odasından sildirmediğim için beni Bağkur'a bağlamış. Ama bilmediğim için primleri hiç ödemedim. Nasıl emekli olurum?
1: Şimdi şöyle, Bağkurlu olduysa büyük avantaj. Yani zaten 1994 girişiyle bir EYT'li olmuş.
0: Evet.
1: 5700 günü de var. Bu ödemediği primleri ihya etsin. 5675 gün yetiyor ama, yani bu haliyle de yetiyor ama gitsin bir baktırsın. Bağkur var, borcu varsa ödemeden emekli olamaz. Yoksa zaten EYT'li olmuş, emekli olabilir. Yani zaten emekli olamadığı için, bak 94 girişi olmasına rağmen 5675 günde emekli olması gerekiyor. Emekli olsa bu soruyu sormayacak, olamamış. Belli ki Bağkur borcu var.
0: Evet.
1: O borçları ihya edip ödeyip öyle emekli olursunuz. Ama daha çoksa Bağkur, yani 1261 günden fazlaysa, o zaman da 9000 gün gerekir. Bütün bunlara bakmak lazım.
0: Mailden isterseniz biraz devam edelim. Esengül Özkan'ın sorusu. 31 Ağustos 1981 doğumluyum. 4C işe ilk giriş tarihim 10 Eylül 2003. Toplam 4530 4C sigortam var. Memuriyetten istifa ettim ve şu an çalışmıyorum. Emekli olabilmem için ne yapmam gerekiyor? Hiç sigorta yatırmazsam 4C'den 58 yaşında emekli olabiliyor muyum? Ya da kısmi emekli olabilir miyim?
1: Olamazsınız tabii. Şimdi şöyle, en az 15 yıl gerekiyor 4C'den kısmi emeklilik için. O yok. Memuriyetten emeklilik imkanı kalmamış. Bundan sonra ya çalışacaksınız, SSK'lı çalışıp bunu 7000 güne tamamlayıp 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Ya da Bağkurlu olup, yani isteğe bağlı sigorta ödeyip, o zaman da yine 9000 güne tamamlayıp yine 58 yaşında emekli olmanız lazım. Bana sorarsanız buradan çalışmaya devam edip 1261 gün çalışıp, yani 3,5 yıl, kalanını da isteğe bağlı ödeyerek 7000 güne tamamlayıp SSK'dan emekli olmak 58 yaşında.
0: Peki Suat Çaban'ın sorusu. 1976 doğumluyum. 2002 girişim var ve 8780 primim var. Ne zaman emekli olurum?
1: Evet, prim tamamlanmış arkadaşımızın da 60 yaşını bekleyecek.
0: Zeynep Çelik. 1981 doğumluyum. 2002 işe başladığım tarih. Prim günüm 7400. Ne zaman emekli olurum? Memurum. 9000 prim günü zorunlu mu?
1: Hayır, tabii kadın olduğu için, kadın değil mi?
0: Evet.
1: 7200 gün yeterli. Yaş şartı da 58. Yani 20 yıl. Kadınlarda memuriyette kesenek süresi.
0: Devam ediyorum. Mehmet Şahin. 1993 SGK girişim var. 5344 prim gün sayımı prim günüm dolmuş. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 1993

0: girişine göre 5675 güne ihtiyacı var. Bunu 5675 yaptığın zaman, evet, yani bir yıl daha çalışması gerekiyor. Evet. EYT'den emekli olur.
1: Hasan Öztürk, 1980 doğumluyum. 1999 1 Nisan girişim var. 540 gün borçlanma ödedim. Ne zaman emekli olurum?
0: 5975 günü tamamlarsa EYT'den emekli olur. Yaş şartı yok. EYT'li olmuş 1 Nisan değil mi?
1: 99. 1 Nisan, evet. 99 1 Nisan. Peki, devam ediyorum. Apocan Yılmaz. Eşim 1 Şubat 1984 doğumlu. 19 Nisan 2011 girişli. 1700 gün sigortası var, primi var. 2011 öncesi 2 doğum var. 2011 sonrası 1 doğum. Ne zaman emekli olur?
0: Şöyle, bu 1700 gün emekli etmez. Zaten 2011'de sigortalı olmuş, evet, ve çok az prim var. En az 5400 günü tamamlayacak. Yaş şartı da 60-61'i bulur. Doğumda borçlanıp bir, hani 2 sene kazanabilir bir doğumdan 720 gün, ama yetmeyecek. Yani her halükarda çalışması lazım.
1: Evet.
0: Peki, yani devam. Emekli olunmuyor yani maalesef.
1: Evet. Evet. Pınar Kazan'ın sorusuyla devam ediyorum. 1978 doğumluyum. SGK işe giriş tarihim Aralık 2002. Şu an çalışmıyorum. Prim günüm toplam 7745. Ne zaman emekli maaşı bağlanır?
0: Tabii prim tamamlanmış. Çalışmaya da bir ihtiyaç yoksa çalışmayabilir. 58 yaşını bekleyecek. 58 yaşında prim bağlanır. Yani maaş bağlanır. 2028 mi? Öyle gözüküyor. Yani 2 evet, yıl sonra doğum gününde emekli olabilir. Öyle bir doğum günü armağanı da olur.
1: Erdem Atçı. 2003 SSK girişim var. 5700 prim günüm var. EYT'den emekli olabilmem için şartlarım neler?
0: Tabii EYT başka bir şey. Yani arkadaşlarımız EYT'yi artık biliyor olmalı lazım. Çünkü EYT 9 Eylül 99 öncesi. Evet. Ondan sonra EYT diye bir şey yok. Kademeli diye de bir şey yok. Yani hani ondan sonra işte 2008'e kadar yeni bir EYT var gibi algılanıp soruluyorsa onu söylüyorum. Yani yoksa 99 sonrasında EYT yok. EYT 99 öncesini kapsayan bir şeydi. O yasa çıktı. O tarihlerde sigortalı olanlar emekli oldular ve olmaya devam ediyorlar. Şartları tamamladı. Ondan sonra artık yaş şartı var, prim şartı var. Dolayısıyla priminizi 7000 gün yapacaksınız. Yaş şartı da 60. 60 yaşında emekli olacaksınız.
1: Evet. 1976 doğumluyum. 1436 günüm var. Prim borçlanması yapabilir miyim? 2 çocuğum var. Doğum borçlanması yapabilir miyim diye tekrar sormuş. Buna göre ne zaman emekli olur?
0: Evet, yani ne zaman sigortalı olduğunu yazmamış izleyicimiz. İsmi de yok galiba. Prim borçlanması diye bir şey yok. Evet. Yani hani eksik günlerimi satın alayım toplu olarak, öyle bir şey yok, ama doğum borçlanması yapabilirsiniz. O iki çocuk sigortalı olduğunuz tarihten sonra dünyaya gelmişse o iki çocuğu borçlanıp 1440 gün kazanırsınız. Ama 2880 gün olur. Yani yapacak bir şey yok. 2876 gün olur. O da sizi emekli etmez. Hiçbir yerde emekli etmez. Yani evet. 8 Eylül 99 öncesi de olsa sonrası da olsa bu primle emeklilik yok.
1: Devam ediyorum. Recep Tahtacı. Eşim 1971 doğumlu. 2001'de ticari faaliyete başladı. 2006 4B olarak 2024 Tarım Bağkurunu kapattı. Toplam 7264 günü var. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi şöyle, 9000 gün ve 58 yaş şartları var. Ama artık ben prim yatıramam, bu primle olayım derse, o zaman hani 5400 gün kısmi emeklilik şartlarıyla, o zaman da yaş şartı 60-61'i bulabilir. Her halükarda hani Bağkurlu olduğu için bunun 9000 gün olması gerekiyor.
1: Melek Genç. 1969 doğumluyum. 2002 sigorta girişim var. 2400 prim günüm var. En yakın ne zaman emekli olurum? Primimin bir kısmı Bağkur, son kısmı SGK.
0: Yani bu primle mümkün değil tabii. En yakını uzağı yok. Hani priminiz çok az. Hani sizin şu anda bir emeklilik hesabı yapıyor olmanız mümkün değil. Çünkü bu primin en az 4500 gün olması lazım. 25 yılda 2027'de doluyor. Hele primin bir kısmı Bağkur. Bağkur daha çoksa o zaman 4500 de yetmez. 5400 gün gerekir. Zor. Evet. Yani şu haliyle imkansız. emeklilik haline getirmekte zor görünüyor.
1: Akın Güngörür, 2001 yılında sigortalı oldum, çalışmaya devam ediyorum. 7000 günü geçtim, ne zaman emekli olur?
0: Evet, 7000 gün şart zaten. Onu geçtiğine evet. göre primi tamamlamış arkadaşımız. Yaşını yazmamış ama 60 yaşını doldurduysa emekli olur. Doldurmadıysa 60 yaşını bekleyecek.
1: Ahmet Çiçek, 2008 SGK girişliyim, 5363 günüm var. 1986 doğumluyum, ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu 2008 önemli bir tarih. Aynı 99 gibi. Evet. Orada da bir reform var. Öncesi ve sonrası. Özellikle 1 Mayıs ve sonrası ise 7200 gün 61 yaş. 30 Nisan ve öncesi ise 2008'de 7000 gün 60 yaş.
1: Taner Taşdemir, 1972 doğumluyum. 5028 günüm var. Kalp pili takıldı. Malulen emekli nasıl olurum?
0: %60 ve üzeri bir kere rapor gerekiyor. Yani doktorlar tabii kalp pili vesaire geçmiş olsun. Ben hani onu bilemiyorum ama bir sevk isteyecek. Doktorlar %60 ve üzeri rapor verirlerse ve bu da onaylanırsa mahallen emekli olabilir. Çünkü prim günü 1800 gün gerekiyor. Onu aşmış zaten izleyicimiz.
1: Evet, devam ediyorum. Bayram Kayak. 1998 SGK girişliyim. 2007'den 2023'e kadar Bağkur yatırdım. 2023'te SSK'ya geçtim. Nasıl emekli olurum?
0: SSK'da 3,5 yılı tamamlayacak. Ve EYT'den emekli olacak. Yani en akıllıca yolu bu olur. Yoksa 9000 gün Bağkur gerekir. O yüzden SSK'da çalışmaya devam etsin arkadaşımız. Zaten 3 yıl, inşallah 3 yıl tamamlanmıştır. 2026'dayız. Bir 6 ay daha sabredip ondan sonra EYT'den emekli olsun. Yakın emeklilik. Yoksa hani bunu tamamlamazsa dediğim gibi 9000 gün gerekir.
1: İlyas Erdoğan, 7000 günü ve 25 seneyi doldurdum. Yaş şartım var. 26 Şubat'ta işten ayrıldım. Sigortadan hangi tarihe kadar faydalanabiliyorum? Şu an çalışmıyorum demiş.
0: Şimdi son bir yılda eğer 3 aylık primi yatmışsa ki yatmış, bir 90 gün sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Sonra bir 10 gün daha ekleniyor buna. Yani 100 gün daha işten ayrıldığı günden itibaren 100 gün daha, işte 3 ay 10 gün diyelim biz ona, faydalanıyor sigortadan. Ondan sonra ya genel sağlık sigortası primi ödeyecek ya da işte eşinden, babasından, annesinden, neyse bakmakla yükümlü olunan kişiden kişi olarak devam edecek. Evet. Dolayısıyla hani 25 seneyi doldurmuş ve yaşı da bayağı var, öyle gözüküyor. Genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekiyor.
1: Devam ediyorum. Şener Durmuş'un sorusu. 18 Haziran 1980 doğumluyum. 2003 yılında yedek subay olarak askerlik yaptım. Sonrasında 5 yıl SGK'lı çalıştım. Girişim 97. 2010 Aralık ayında memurluğa başladım. Hizmet birleştirme yaptım. 2008 öncesi memur oluyorum sanırım. EYT'li oluyor muyum? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi burada emeklilik memuriyetten hesaplanacak. Evet, 2008 öncesi memur oluyor ama burada 25 yıl ve 60 yaş şartı var. Dolayısıyla onları tamamlaması gerekiyor.
1: Avni Duran'ın sorusu. 7000 iş gününe tabiyim. 6250 iş günü primim var. 7000 günde olduğunda tazminat alabilir miyim?
0: Alabilirsiniz. Yani bu 750 güne ihtiyacınız var. Bunu mesela askerliğiniz varsa onunla da tamamlayabilirsiniz. Atıyorum 540 gününü askerlikle tamamlarsınız. Geri kalan 210 günü de çalışırsınız. 7000 günü tamamlamak burada mühim olan. Bir de son iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak lazım ki kıdem tazminatını hak edin. Evet. Ondan sonra SGK'dan bir yazı alıp tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz ve yaş şartını beklersiniz. Emekli olmak için.
1: Evet. Fuat Taşdelen'in sorusu. 4A kapsamındaki sigortalılığınız 04 belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi nedeniyle 4 Mayıs 2026 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır denildi. Tazminatımı 3 taksitte yatıracağımı beyan etmekte ama çıkış verdiler. Ne yapmalıyım demiş.
0: Şimdi şöyle geçerli bir sebep olmuyor.

0: Olmadan çıkış verilmiş. Yani bu herhalde SMS gelmiş biliyorsunuz. Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu SMS gönderiyor artık. O yüzden de hani buradan izleyicilerimize de hatırlatalım. Cep telefonlarınızı kaydedin devletten. Dolayısıyla hani bu tür durumlarda SMS gelmesini de sağlayabilirsiniz. İşte sigortanız yatırılıyor mu yatırılmıyor mu bunların hepsinin bilgisi geliyor. Geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi burada haklı bir sebep göstermeden iş akdi feshedildiği için arkadaşımız tazminat kazanmış. Yani tazminat hak etmiş zaten. Evet. En az bir yıl çalışmışsa. Ayrıca işsizlik maaşı alabilir. Son 3 yılda 600 gün primi varsa en az. Ve eğer bu iş yerinde 30 ve üzerinde çalışan varsa şubeleriyle beraber işe geri dönüş davası açabilir veya işe geri dönüş tazminatı kazanabilir. Bu 3 hakkı var arkadaşımızın. Taksit meselesine gelince hani 3 taksitte vereceğiz demişler. Bu tamamen çalışanın rızasıyla olan bir şey yani. Kıdem tazminatı taksitte bölünemiyor. Çalışan evet bölebilirsiniz demediği sürece. Sizin rızanız dışında taksitte bölünüyorsa arabulucuya gidip hem vade farkını alabilirsiniz veya peşin almaya hak kazanırsınız. Ya.
1: Peki tekrar mailden devam edelim isterseniz. Hilal Parlak sormuş. Annem Canan Parlak. 13 Mart 1972 doğumlu, 1990 sigorta girişli, 2960 prim günü var. Ne zaman emekli olabilir demiş.
0: Şimdi tabii bu primle emeklilik mümkün değil. 3600 gün yapmanız lazım bunu. Yani bir 700 güne daha, 640 güne daha ihtiyacınız var. Bu eğer mesela soruyu soran izleyicimiz 1990 ve sonrasında dünyaya gelmişse bir doğum boşlanması yapılabilir. Evet. Dolayısıyla bu 3600'e tamamlanır ve 58 yaş beklenir.
1: Neslihan Şahin'le devam ediyorum. 2019 yılında ilk girişim. 1958 prim ödeme günüm var. 6 yıl 8 ay 8 gün çalışmışım. Ne zaman emekli olurum?
0: Valla işte 6 yıl çalışmakla maalesef emekli olunmuyor. Yani 2019 girişine göre en az 15 yıl çalışmak gerekiyor. 5400 gün. O da kısmi emeklilik. Evet. Tam emeklilik için 7200 gün 20 yıl çalışmak gerekiyor. Bunlar tamamlanmadan buradan emeklilik çıkmaz.
1: Murat Akçiçek. 18 yıldır çalışıyorum. Yüksek maaş alıyorum. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
0: Son brüt maaşınız kaç liraysa atıyorum son brüt maaşınız 60 bin lira diyelim. Onu 18 ile çarpacaksınız. Sadece damga vergisi kesilecek. Ama mesela siz 18 yıl 8 ay ve 10 gün diyelim çalıştınız. Bu 10 gün 8 ay bunlar da kıdem tazminatı hesaplanıyor. Son brüt maaş artı eğer düzenli olarak aldığınız her Ramazan bayramında mesela size ikramiye veriliyor diyelim. Bu da katılıyor. Bunlar da giydirilmiş brüt ücret deniyor. Kıdem tazminatı hesabı kolay aslında. Çalıştığınız süreyle son aldığınız brüt ücret çarpılıyor.
1: Peki devam ediyorum. Ahmet Sayın sormuş. 2004 girişliyim. 7100 günüm var. Doğum tarihim 1983. Ne zaman emekli olurum?
0: Böyle gözüküyor ki 2043 yılında 60 yaşında doğum gününde emekli olacak. 7100 gün yeterli.
1: Elif Açıkgöz. 1988 doğumluyum. 2007 Mayıs SSK girişliyim. Toplam 5280 günüm var. Çocuk yok. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu 5000 günle de emeklilik yok. Yani şöyle tam emeklilik yok. 7000 gün ve 58 yaş gerekiyor. Evet. Ama ben artık çalışamıyorum. Bu 5000 küsur gün kaçtı?
1: 5280 günü var.
0: Bununla emekli olmak istiyorum diyorsa 2007'ye bir 25 ekleyeceğiz. 2032 olacak. Yaşı da 58 yapacağız ve emekli olacağız.
1: Peki. Devam ediyorum. Hasan Basri söyler. Eşimin 1880 iş günü var. 1960 doğumlu. 2012 işe girişi. Emekli olma ihtimali var mı?
0: Var tabii ama şimdi bu saatten sonra yapacağınız şu. 1960 doğumlu olduğu için diyorum. İsteğe bağlı sigortaya başvuracaksınız. Her ay prim yatıracaksınız. Ve bu primleri 5400 güne tamamlayacaksınız. Yani bir 5 yıl ödemişsiniz ama bir 10 yıl daha ödemeniz gerekiyor. Dolayısıyla 5400'ü yapabilirseniz emekli olur. Hani bana sorarsanız çok da rentable.

0: Mutlaka burada bazı hatalar var. Yani yazım hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kere 2024'te giriş tarihi olan birisinin emekli olması mümkün değil.
1: Muhtemelen
0: 2004'e çekse bile 4400 günden emeklilik zaten yok.
1: Evet.
0: 3. Bağkur borcu olan birisi emekli olamaz. 4. diyelim ki emekli,
1: 2014.
0: Her şeyi biz yanlış anladık. Siz emekli oldunuz. Emekli olduktan sonra Bağkur ödeyip emekli maaşını arttırmak da mümkün değil.
1: Evet.
0: Yani baştan sona düzelttim. 2024'te giriş olmaz, emeklilik olmaz. 4400 günde hiçbir şekilde emeklilik yok. Borcu olan emekli olamaz.
1: Evet.
0: Emekli olduktan sonra Bağkur ödeyen maaşını arttıramaz.
1: Peki. Zeynep Kayak'la devam ediyorum. 1998 girişliyim. 2003'e kadar 5750 gün Bağkur yatırdım. 2023'ten beri SGK'lı çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şöyle, bu 98 girişli olduğu için EYT'li olmuş izleyicimiz. Primi de tamam ama artık Bağkur yatırdığı için SSK'lı çalışması gerekiyor. Yani 9000 güne, 7200 güne ihtiyacı var. Buna gerek yok. 2023'ten beri SSK'lı çalışıyorum diyor. Çalışsın, SSK'yı 3,5 yıla tamamlasın ve EYT'den emekli olsun.
1: Devam ediyorum. Fatma Terziler'in sorusu. 2010 girişliyim. Oğlum %76 engelli. Oğlumdan yılda 90 gün alıyorum. Yaşımda da düşme oluyor mu? Şu an 5000 günü doldurdum. Ne zaman emekli oldum?
0: Şimdi şöyle, 7200 gün ve ya da 5400 günle emeklilik var burada. Hani 2010 girişli olduğu için. 2008 sonrası engelli çocuğundan dolayı yıpranma alıyor izleyicimiz. İşte her yıl 90 gün ve biriken bu yıpranma gün sayısının kadar da yaştan düşüyor. Mesela 90 gün 1 yıl oldu. Yaşı 1 yıl geriye çekecek. Buradaki yaş şartı 7200 güne göre 58. Muhtemelen 1-2 yaş düşebilir. 56-57 yaşlarında emekli olur. O yıpranma hesabına göre çalışmaya devam ediyorsa yıpranma da devam ediyor demektir. Yani peki. 4 yıl çalışsa 5 yıl çalışmış gibi olacak. Evet. Dolayısıyla hani 2008'den bu yana 2010'dan beri, hani 2008 sonrasında başladı bu iş. 2010'dan bu yana her yıl 90 gün alıyorsa ve 16 yıldır da bu devam ediyorsa ciddi şekilde fiili hizmet zammı birikmiştir. O da yaş şartını geriye çekecektir. Ama orada da bir sınır var, yani 5 yılı geçemiyor.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. 31 Ağustos 1981 doğumluyum. 10 Eylül 2023 4C işe giriş tarihim. Toplam 4C iş günüm 4530 gün. Memuriyetten istifa ettim. Şu anda çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Nasıl, nereden ve ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi isteğe bağlı prim, isteğe bağlı ile primlerini tamamlayabilir. Tamamı isteğe bağlı olursa bundan sonra ödeyeceği primlerin, yani 1261 günü geçerse 9000 gün 58 yaş gerekir. 3,5 yıl çalışsın 1261 gün. Ondan sonra kalan günleri isteğe bağlı ile tamamlayabilir. O zaman da 7000 gün 58 yaşla emekli olur.
1: Mesut Ağıllı. 4 Ağustos 2000 sigorta girişim var. Uzman jandarma kanununa tabiyim. Kanunda 56 yaş diyor. Rütbeli olduğum için yıpranmam var. 60 yaşama tabiyim. 25 yıllık hizmetimi doldurdum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şöyle, tabii fiili hizmet zammı süresiyle 25 yılı tamamlayacak.
1: Evet.
0: Ondan sonra da yine yaş şartı, az önce hani engelli çocuğu olan izleyicimize söylediğim gibi fiili hizmet zammı süresine bakılarak yaş şartı da düşülecek. O yaşa geldiğinde de emekli olacak. 5 yıl dolduysa artık yaş şartını tamamlaması gerekiyordur.
1: Mehmet Yiğit. 23 Aralık 1982 doğumlu ve 2006 girişliyim. 3200 günüm var. Bypass oldum. Genetik hastalığım da var. Emekli olabilir miyim?
0: Şöyle, yani malulen emeklilik için gerekli şart 1800 gün. Biz onu söyleyebiliriz. Geri kalanı doktorlar söyleyecek. Doktorlar eğer %60 ve üzeri bir rapor verirse, bunu da SGK onaylanırsa malulen emekli olursunuz. Çünkü priminiz yeterli.
1: Emre Akpınar. 1974 doğumluyum. 1996 SGK girişliyim.

0: maaşım var. Prim günüm 2500. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi bunu 5825 gün yapabilirse hemen emekli olur. Yok, yapamazsa tek emeklilik şartı burada 3600 gün ve 60 yaş. Hı.
0: Ramazan Güngör, 1966 doğumluyum. Sigorta girişim 2012. Toplam 4290 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
1: 2012 girişine göre de 5400 gün gerekiyor ve 61 yaş şartı var. En az. Yoksa 7200 gün 61 yaş şartı da var.
0: Asiye Özkan, eşim 1982 doğumlu, işe girişi 17 yaşında, 1999'da normal çalışan olarak işe girmiş, 4 ay kadar çalışmış. Sonrasında 2002'de askerden sonra SSK'lı olarak başka bir yerde başka sicil numarasıyla işe başlamış. Prim günü doldu, E-Devlet'te ilk numarası gözükmüyor, şahitler var. EYT'den emekli olma şansı var mı?
1: Belli ki hani şahitler var dediğine göre 17 yaşındaki sigorta yapılmamış. Eğer sigorta yapılmıştıysa geriye dönük hizmet tespit davası açılabilirdi. Ama yapılmamış. Hani şahitler vesaire olsa da zaman aşımı var maalesef. 99'a geriye dönüp bu dava açılamıyor.
0: Salih Dinç, 1969 doğumluyum. 1989'da SSK girişim var. 650 günüm var. 1994'ten itibaren yurt dışında çalışıyorum. Ne zaman emekli olur?
1: Yurt dışında çalıştığınız günleri borçlanabilirsiniz. En az 5400 günü tamamlamanız lazım ki çok yüklü bir miktar ediyor, onu da söyleyelim. Ve 61 yaşında emekli olursunuz.
0: Ferhat Yıldız, 1994 doğumluyum, 2006 sigorta girişim var. 12 aylık askerliğimi ödedim. Zaman 5000 ödediğim zaman 5400 günden kıdem tazminatımı alabilir miyim? Askerliğimi yatırırsam kıdem tazminatımı almamda herhangi bir sorun olur mu?
1: Olmaz. Yani burada önemli olan o primi tamamlamış olmak. Bunu borçlanmayla da tamamlayabilirsiniz, çalışarak da tamamlayabilirsiniz.
0: Battal Küçük Arslan, 1987 girişim var, 3300 gün. Ne zaman emekli olur?
1: 5275 güne ihtiyacı var. Onu tamamlarsa hemen, olmazsa 3600 günü tamamlasın. Yani 300 gün daha çalışıp 60 yaşını beklemesi lazım. Ama bence 5275 günü tamamlayabilirse çok da avantajlı, yaş şartı olmadan emekli olur.
0: Vedat Dönder, 2014 SSK girişim, 4212 Bağkur girişim, Mayıs 99 Bağkur 237 gün. Ne zaman emekli olur?
1: SSK'dan devam edecek. 5400 gün ve 61 yaş şartıyla en az emekli olacak.
0: Meral İnanç, Bağkur borcu için yapılandırma olur mu?
1: Şu anda yok. Yani bu söylenen anlamda bir yapılandırma yok ama mecliste görüşülen bir yasa var. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili. Burada da 36 ay olan vade 72 aya çıkartılıyor. Böyle bir avantaj var. Hani daha uzun vadede borcunuzu ödeme imkanı var. Ama öncesindeki gibi öncesinde anlaşılan yapılandırma değil bu. Bu tamamen vadenin uzatılması. Öncesinde biliyorsun faizler siliniyordu, yeni bir vade farkı konuluyordu vesaire. Öyle bir yapılandırma değil şu anda meclisteki, ama 72 aya çıkartılması da 6 yıl oluyor 3 yıl yerine. 6 yılda borcunuzu daha küçük taksitlerle ödeyebilirsiniz.
0: Peki, Tuncer Bey, 1974 doğumlu, 91 girişliyim, 4000 iş günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Şöyle, 91 girişine göre bu primle 60 yaşında emekli olabilir. Ya da 5450 güne tamamlar. Bana sorarsanız doğrusu da o. 1450 gün daha çalışıp EYT'den emekli olun.
0: Peki, çok teşekkürler. Bu da son sorumuzdu.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sayın seyirciler, bize sorunu noktalandırıyoruz. Saat başında Z raporuyla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
2: I was wondering if you might stay with the girls.
3: You want me to babysit?
2: Thank you, Mr. Wilder.
0: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
3: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
0: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
3: There just might be something special about this place.
0: Adanın büyüsü bu akşam 20'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

gittim, kanadı kırık kuştum, sustum, sözlerine küstüm. Hani kırılırsın siyah, nöbet nöbet geceler.

0: Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 25, Sakarya ve Balıkesir 26, Bursa 27. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 23, Kayseri 19, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 27, Aydın 29, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 26, Adana 27, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 13. Bolu ve Samsun 20, Karabük 21, Rize 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 22, Erzincan 17, Van 13, Ardahan 11. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır

0: 24 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Petrol Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Başarının anahtarında bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda eğitimde milli değerlerin önemi ve tarih bilinci konuşuluyor. Tarih bilinci bireyler ve toplum için neden önemli? Milli birlik ve beraberlik tam olarak ne ifade ediyor? Tarihimizi gelecek nesillere yeterince anlatabiliyor muyuz? Öğrencilere tarih dersleri nasıl sevdirilebilir? Tarih bilincinin korunması için ailelere ve eğitimcilere düşen görevler neler? Tarih öğretmeni Güler Çoban ve eğitimci Hayati Oktay eğitimde tarih bilincinin önemini anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bugün 11'de Apara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıknıklar, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Ceren abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değil.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Mütevazı gösterdi.

1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin" der.
1: Yok dizlerinde, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elinde, sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde.
2: Tarih 2 Ocak 2025, yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti, yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

zaman kavramı ile ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray.

0: 1941, bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman lisesine giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de. Daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve Ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seçtim. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle onun

rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde takip

yılında Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono'yla tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dostacı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Vaili Vaili olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Estarabim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta

ve Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yaptı.

0: yanında.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

90'larda adı Şişeci Kız olarak anılan Aşkın Nur Yengi, sonraki röportajlarında bu duruma bir gazoz reklamı gelmedi diye sitem edecektir.

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından.

11 yaşındayken Onno Tunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk beşe giremeyen ikili maalesef Eurovision

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgili'ye albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi. Zehir gibi.

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı, hüzünlü yaşamayı seven bir kadın.

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.
1: Ay

1997'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, Sana Değmezmiş, Allah Şahidin olduğu Haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

kara kaş gözlerin elmas, kahverengi gözlerin bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerinden de o.

1937 yılının 1 Temmuz'unda yanık sesli sanatkarların diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tır. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara üzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki ortaokula başlayana dek henüz 13'ünde türkülere gönül verir, 14'ünde saz çalmaya başlar.

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak

ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır ve idollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur. Kısa sürede Türkiye çapında şöhrete ulaşan Nuri Sesi güzel mütevazı yaşamaktan asla vazgeçmez. Mahalleden Aysel adında kendinden 6 yaş büyük bir kıza vurulur. Kendi deyişiyle kara sevdaya tutulur. Bu olanaksız sevda uğruna veren bile olur. Sanatçı Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak ödülünü kucaklar. Yeşilçam yapımcılarının radarından da kaçamaz Sesi Güzel. Teklif üzerine teklif alır ve böylece sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülü'nde Muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

mesleki yaşamı boyunca 57 türkü besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

Hulusi Güzel başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Sanatçı son dönemde inzivaya çekilir, emeklilik hayatı yaşar. Bazı konserlere konuk sanatçı olarak çıkar.
1: Hadi bakalım Veli dayı, Bat Çavuş'a kadar gidiverelim.
2: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korlar.
3: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
2: Ben ettim, siz etmeyin.
1: Bak bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın.
3: Kelam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
0: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

0: geleceğe gönderilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratay Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 25, Sakarya ve Balıkesir 26, Bursa 27. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 23, Kayseri 19, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 27, Aydın 29, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 26, Adana 27, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 13. Bolu ve Samsun 20, Karabük 21, Rize 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 22, Erzincan 17, Van 13, Ardahan 11. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 24 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
6: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
7: Bir de böyle Otobit'te.
8: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Suna. In the mix, in the mix.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor.

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
4: I was wondering if you might stay with the girls.
5: You want me to babysit?
4: Thank you, Mr. Wilder.
3: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
5: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
3: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
5: There just might be something special about this place.
3: Adanın Büyüsü bu akşam 20'de A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler. Apar ekranındasınız. Akılda Kalanlar programıyla karşınızdayız. Yine birçok akılda kalan konuyu ele alacağız. Ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Cezer'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Şimdi bugün yine akılda kalan birçok konuyu sıraladık. Tabii savunma sanayiyi en başa aldık. İsterseniz başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı saha 2026'da tanıtılan Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesi ve Güç Han turbofan motoruna ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerine yanıt verdi. Çok merak ve ilgi konusuydu bu iki füze. Şimdi bakanlık açıklamasına göre Yıldırım Han'ın laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı. Saha testleri için hazırlık süreci planlanan takvim doğrultusunda da devam ediyor. Füze sisteminde kullanılan ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtların tamamen yerli imkanlarla geliştirildiği vurgulandı. Güç Han'a bakıyoruz. Motorunda ise bugüne kadar 42 binlik bir LBF itki gücüne sahip 6 motorun üretildiği ve kalifikasyon testlerinin de bu yıl yapılması hedeflendiği açıklandı. Savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefleri var. Biliyorsunuz bu projeler önemli bu anlamda. Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesinin arttırma hedefinin en önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor bu. Peki Yıldırım Han ve Güç Han projeleri Türkiye'yi savunma sanayinde hangi lige taşıyacak?
1: Yani balistik füze ligine taşıyacak bizi. Şimdi son dönemde biliyorsun Amerika İsrail'in İran'a saldırmasıyla orada İran'ın ne kadar füze sektöründe ne kadar ileri gittiğini, ne kadar gelişmiş füzelere sahip olduğunu gördük.
0: Evet.
1: İran ve daha birçok komşumuz var. Rekabet içerisinde olduğumuz, tarih boyunca savaşlar geçirdiğimiz vesaire. Biz coğrafi açıdan aslında biraz şanssız bir bölgedeyiz. Ve güçlü olmamız lazım. Güçlü olmamız için de savunma sahanın gelişmesi lazım. Füze teknolojisinde son dönemde büyük atılımlar var. Ama daha fazlası gerekiyordu. Bu en son Amerika İran-İsrail Savaşı'nda da gördük bunu. Evet. Ve o açığı kapatma adına da güzel bir haber geldi. Yıldırım Han kıta arası balistik füze. Şimdi 6000 kilometre, bu çok büyük bir menzil aslında. Avrupa'nın tamamı, Orta Doğu'nun tamamı, hatta Pakistan ve Afganistan ve Hindistan'ın kuzey bölgeleri, Orta Asya Cumhuriyetleri, Çin'in batı kısmı, Afrika kıtasının yarısı, özellikle Kuzey Afrika vesaire, Libya, Mısır, Cezayir, Orta Afrika'nın derinlikleri, hatta Atlas Okyanusu'nun doğusu ve Hint Okyanusu'nun kuzey bölümlerinin bir kısmını kapsayacak bir menzil. Yani bu füzeyi geliştirirsek, Allah korusun, kimse savaş istemedi ama bir savaş oldu diyelim, biz bu menzildeki ülkeleri vurabiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi mesela hani Kuzey Kore'nin bir rahatlığı vardır ya. Böyle hep sürekli nükleer füzeler deniyorlar. Dokunulmaz ülke Kuzey Kore, değil mi?
0: Evet.
1: Yani ben yanlış önlemek vermek istemiyorum. Şey açısından söyleyeyim. Füzeleri olan ülkeler, özellikle nükleer füzeleri olanlar tabii ki dokunulmaz ülkeler oluyor. Kimse o ülkelere bulaşamıyor. Savaş ilan edemiyor. Bizim de kıta arası balistik füzemizin sahip olması bir rakiplerimiz için tehdit unsuru. Yani Türkiye'ye karşı bir saldırı, bir savaş olursa Türkiye rahatlıkla Yıldırım Han'la füzesiyle cevap verebilecek. Yani örneğin Fransa'yı vuracak değil mesela. Rusya'nın bir kısmını vuracak. Çin'in bir kısmını. Oralar çok biraz daha uzun menzilli ama Afrika, Orta Doğu vesaire çok geniş bir oyun alanımız olacak. Bu açıdan çok önemli. Aynı şekilde Güç Han, yani bu projelerin asıl kısmı motor. Yani motor kısmında da biz işi biraz halletmiş olmamız. Biraz diyorum çünkü asıl önemli kısım sahadaki testler aslında. Oradaki testler sonucunda bu proje daha da ileri gidecek inşallah. Savunma sanayimiz adına, ülke güvenliği açısından güzel bir gelişme, gurur verici bir gelişme. İnşallah bunların devamı gelir.
0: Siz böyle anlatırken ben de şeye bakıyorum. Saha 2026'da 8 milyar dolarlık sözleşme imzalandı.
1: Evet.
0: Yani bu bir rekor. Aslında Saha Expo'da bir rekor bu. Bir sonraki de Bir sonraki saha da 2027 yılında, yani Saha Expo 2027 yılında yapılacak. Ya bu rakama dair ne söylersiniz?
1: Yani bu da işte kötü komşu mal sahibi ev sahibi yapar derler ya. Zamanında bize ambargo uygulayan ülkeler oldu silah da. İsrail CIA'larımızı vermedi. Kanada bize bazı gözetleme ile ilgili araçlar var. Onları vermediler. Ambargo uyguladı. Avrupa uyguladı. Sonra biz de ne yaptık? Kendi sanayimizi, savunma sanayimizi hız verdik, geliştirdik. Ve bugün artık Türkiye savunma sanayinde önemli ülkelerden birisi. CIA biliyorsun, Hürjet vesaire, uçaklarımızı satıyoruz. Bu alanda muazzam bir gelişmemiz var. Ve tabii ki bu da başta Yunanistan, İsrail olmakta üzere bazı ülkeleri endişelendiriyor aslında. Türkiye bu alanda gerçekten çok ileri gitti. Bunun devamı gelmesi gerekir. Zaten bu ülkelerin zenginlik, Türkiye'deki zenginlik, şirket zenginliklerine baktığımızda da son dönemde savunma sanayindeki şirketlerin yukarılara doğru çıktığını da görüyoruz. Bu da güzel bir gelişme tabii ki.
0: Evet. Şimdi ABD-İran savaşının faturasını konuşalım biraz. Çünkü ABD'ye biraz pahalıya patladı. Görünen o ki ABD ile İran arasındaki gerilimin uzaması ve yüksek petrol fiyatları Amerikan tüketicisinin harcama alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Neler oluyor bir bakalım. Washington Post, ABC News anketlerine göre Amerikalıların %44'ü yüksek benzin fiyatları nedeniyle daha az araç kullanmaya başladı. %42'si de hane harcamalarını da kısmaya başladı. Tatil ve seyahat planlarını değiştirmeye başladılar. Bu oran 34'e ulaşmış durumda. ABD'de ortalama benzin fiyatı galon başına 4.43 dolarla son yılların en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Peki enerji krizi ve savaşın ekonomik etkileri ABD ekonomisinde yeni bir yavaşlama dalgasının habercisi mi?
1: Evet, mutlaka. Tabii Amerikalılar alışkın değiller böyle benzin fiyatlarının çıkmasına, inmesine vesaire. Biz o konuda çok bayağı alışkınız. Ama radikal bir değişim yani. Galon başına 3.15 dolardan 4.43'e evet. çıkması ve senin de bahsettiğin gibi %44'ü daha az araç kullanıyorum diyor, değil mi? Bu çok büyük bir oran. Çünkü Amerika'da birçok yerde hep araba. Her şey otoyollar üzerinden gidiyor.
0: Evet.
1: Yani arabayı çok kullanan, yani otomobil vesaire araçları çok kullanan bir ülke. Tabii bu da şunu gösteriyor. Yani Amerika İran'la savaş açmadan önce Venezuela'yı biliyorsun başkanını kaçırdı, değil mi? Venezuela'nın petrolünü ele geçirdi.
0: Evet.
1: Bir kısmını. Venezuela'da biliyorsun en çok petrol üreten ülkelerden birisi. Şu yorumlar yapıldı. Amerika petrolünü sağlama aldı. Ondan sonra savaşı ilan etti. Savaşa başladı. Çünkü biliyordu Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla bir enerji krizinin, bir petrol krizinin yaşanacağını o da biliyordu. Ama ona rağmen Amerika'da etkilen bir krizden bahsediyoruz. Bu kriz sadece böyle araba yakıtı olarak da düşünmemek lazım. Petrolün girmediği alan yok. Değil mi? Gübre mesela. Yani bu sebze, tahıl fiyatlarındaki artışın bir nedeni de gübre fiyatlarının yükselmesi. Petrole bağlı bir ürün o da sonuçta.
0: Yani İran savaşı resmen ABD'ye servet yaktırdı diye manşetler
1: evet.
0: görüyorum. Fatura 29 milyar dolara ulaşmış durumda.
1: Evet. Bir de kullandıkları füzeler var. Onlar da hep para ediyor vesaire. Sonuçta savaşlar herkes etkileniyor.
0: Evet.
1: Bu krizden kim karlı çıktı? Rusya karlı çıktı. Çünkü Körfez bölgesindeki ülkelerin petrol sevkiyatı da durduğu için Rusya bir petrol üreticisi olarak öne çıktı. Aslında Amerika'da bir petrol üreticisi bir ülke ama o rezervlerini saklıyor. Önce başka ülkelerin rezervlerini kullanıyor.
0: Aslında Türkiye'ye yola çıkan bir acil petrol sevkiyatı da var ABD'den evet. biliyorsunuz. Yani o da böyle bir piyasayı rahatlatma amacı taşıdığı söyleniyor Washington tarafından.
1: Evet.
0: Bakalım o nasıl
1: şimdi bu,
0: bir etki?
1: Bunun sonucu nereye varıyor? Yenilenebilir enerji. Elektriği ne kadar çok kullanırsak.
0: Zaten yenilenebilir enerji çok öne çıktı bu
1: evet.
0: dönemde.
1: Evet. Elektrik araçlar satış rekorları kırıyor. Daha da artacak. Yani elektrik alanında ne kadar ileri giderken ne kadar çok elektrik üretirsek o kadar petrole bağımlılıktan kurtulacağımızı gösteriyor.
0: Evet. Şimdi biraz iş hayatını konuşalım. Biraz böyle farklı bir geçiş yapalım. Modern iş hayatında yüksek performans olarak görülen birçok davranışın aslında kronik bir hayatta kalma refleksi olabileceği giderek daha fazla tartışılmaya başlandı günümüzde. Sürekli hızlı olmak, her sorumluluğu üstlenmek, işte kontrolü bırakmamak ve tükenme pahasına üretmeye devam etmek. Bakın bu çok kritik bir cümle. Ve özellikle kurumsal yaşamda başarı göstergesi gibi algılansa da uzun vadede ciddi zihinsel ve fiziksel yorgunluğa sebep olabiliyor. Kişi bunu fark etmiyor. Evet. Başardıkça mutlu olabiliyoruz ama hani yıpranma payı da var. Uzmanlara göre birçok çalışan farkında olmadan yük taşıyan kişi rolüne sıkışıyor. Sınır koyabilmek ve hata toleransı geliştirmek yeni dönemin en kritik becerileri arasında öne çıkıyor hatta. Peki iş dünyasının başarı diye ödüllendirilen alışkanlıkların ne kadar gerçekten sağlıklı olduğunu konuşalım ve ne kadarı yalnızca sürdürülebilir bir stres hali.
1: Evet, gerçekten bu çok enteresan bir konu. Herkes çalışıyor. Herkes çalıştığı sektörden örnekler verebilir, değil mi? Her iş yerinde böyle hamallar diyebileceğimiz, tırnak içerisinde her işi yapan, her işe koşan böyle cefakar insanlar var, değil mi?
0: Efendim? Joker kişiler.
1: Joker, değil mi? Onlar çok seviliyorlar, değil mi? Vazgeçilmez eleman oluyorlar. Ama belli bir süre sonra bakıyor ki kendini kullanıldığı gibi hissediyor. Ya da o joker elemanlar, çok çalışanlar, hemen sorunu çözenler vesaire, şirketin çok sevdiği insanlar eğer gerekli mükafatı alamayınca, maddi, manevi vesaire, bu zaman bir küsme duygusu yaşıyorlar doğal olarak. Değil mi? Hı hı. Çünkü hayatlarını
0: tamam... Aslında kişileri kaybetmemek gerekiyor.
1: Değil mi?
0: Değil mi Mevlüt?
1: Evet. İşte burada da yöneticilerin ustalığı, deneyimi çok ön plana çıkıyor. Çünkü bazen böyle yeni bir insan geliyor, bir farklılık yaratığı gibi oluyor. Hemen o insana böyle yoğunlaşıyorlar. Aa, yeni insan böyle. Ama bir bakıyorsun bir tarafta her şeyi yapan bir insan var. Evet. Ve kimse de umursamıyor. Nasıl olsa yapıyor.
0: Bir yani de, artık kalıplaşmış. O zaten onu yapmak zorunda. Ya, evet. Görevi, evet.
1: Bir de şimdi her işe atıldığın zaman daha sonra o senin üzerine kalıyor. Öyle bir durum da var.
0: Bundan kötü örnek olmasın konuştuğum.
1: Çıktığımız hayat gerçekler bunlar. Gerçi yeni nesil artık yani ben mesela kendi işe başladığım zamanları düşünüyorum. İlk çalıştığım zamanlar. Şimdi böyle gülüyorum kendime. Neler yapmışım vesaire böyle. Gece 3'lerde sabah 4'lerde vesaire dergi yetiştiriyorduk. Yılbaşı günü, yeni yıl kutlamasında araç verilmemişti. Eve gidememiştim mesela.
0: Aa, şirkette mi kaldın?
1: Şirkette kalmıştım. Vay. Gece 2'de gittim ve düşünebiliyor musun? Nasıl bitti? O an mesela bir kırılma noktası yaşamıştım ben.
0: Yani unutamadığınız bir anmış.
1: Unutamadım yani. Çünkü cefakarca çalışıyorsun, iş yetiştireyim diyorsun. Evine gidemiyorsun yeni yılda mesela. Düşün. Bunun bir sürü örnekleri de var. Bayrama gidemeyenler vardı. Çok güzel tatlı örnekler de var. Ama işin özü şu. Fazla kendimizi kaptırmamak lazım. Yani her zaman da bir denge kurmamız lazım.
0: Evet.
1: Çünkü her şey yüklendiği zaman bu sefer kendini yıpratıyorsun. Bir yılgınlık oluyor, değil mi?
0: Evet.
1: Çöküntü oluyor. Yani bu yazının sonunda da şeyden bahsediyor işte. Görünmez yükleri fark et. Senin üzerinde senin yapmaman gereken yükler var. Yapıyorsun ama farkında bile değilsin. Bir de her şeyi böyle hızlı yaptığın zaman bu sefer başka bir iş geliyor üzerine, değil mi? Öyle bir durum da var. Şimdi bunları attığın zaman tabii müdürler, yöneticiler, değil mi? Biraz şey yaparlar da, ne bileyim, endişelenirler. Uyanmasın o insanlar.
0: Hız değil de işi doğru yapmak önemli. Yani hani hızlı bitireyim değil de biraz daha böyle hani doğru
1: yapmak. Bir de o benim sorumluluğum mu? Değil mi? Odumda bakmak lazım. Ama o zaman da şu oluyor tabii ki, şirkete karşı bir aidiyet duygusu da sorgulanıyor. Sonuçta yani ideal olan nedir? Herkesin böyle her işi yaptığı, sorumluluk olduğu, aidiyet duygusu,
0: herkesin birbirine yardımcı olduğu,
1: birbirine yardımcı bir ekip olduğu. Evet. Ama bunun karşılığında da eşit maaş, değil mi? Eşit manevi destek falan aldığı bir ortam yaratılsın. Ama ne yazık ki öyle bir dünya yok.
0: Evet. Şimdi
1: bazıları üzülüyor, bazıları seviniyor. Bu hayat acımasız.
0: Evet. Şimdi huzur evi konuşalım biraz. Neden? Çünkü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelikte huzur evlerine kabul yaşı 60'tan 70'e yükseltildi. Buna göre 60-70 yaş aralığındaki bireyler yalnızca kısmi ya da tam bağımlı olmaları durumunda huzurevi hizmetlerinden yararlanabilecekler. Yeni düzenleme kapsamında ayrıca risk esaslı önceliklendirme sistemi de var ve 4 kademeli bakım modeli de devreye alınıyor. Aktif yaşam ve gündüzlü bakım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu düzenleme Türkiye'de yaşlanan nüfus ve bakım hizmetlerine yönelik artan talep tartışmalarını da yeniden gündeme taşımış durumda. Peki yeni sistem yaşlı bakım hizmetlerinde nasıl bir çözüm sağlayacak?
1: Evet. Şimdi Türkiye'nin yaş ortalaması kaçtı?
0: 78 civarı.
1: 78 değil mi?
0: Evet.
1: Uzadı değil mi? Hı. Aslında 60 yaş gerçekten erken. Biraz geç kalınmış bir adım oldu. Ama bir yandan da 60'tan 70'e çıkartılması. Yani huzurevine eskiden 60 yaşında girebiliyordun. Şimdi 70'e çıkıyor. Bir anda bir 10 yıl çıkartıldı. Hı hı. Bu belki sorun yaratabilir mi? Onu düşünüyorum. Ama sonuçta da yaşam süreleri uzadığına göre değil mi? İnsanların da böyle kendine yani bakıma muhtaç hissettikleri yaşta ileriyor işte. Yani 70'e yaklaşıyor vesaire. Bu gerekliydi. Ama senin de dediğin gibi gerekli olmayan mesela bakıma ihtiyacı olan insanlar var vesaire. Onlara yine bu, evet, öncelik tanınacak.
0: Acil önceliklendirme hı. durumları.
1: Asıl yapılması gereken bence şu. Hı hı. Şimdi Türkiye'de devlete bağlı yaklaşık 173 180 gibi huzurevi sayısı var. Bu çok az. Yani kapasite 15-20 bin arası. Özel huzurevlerin sayısı da 267. Bu da çok az. Yani Türkiye'deki yaşlanma oranına bakınca değil mi? Hızla yaşlanan bir ülke var. Değil mi? Evler bile artık böyle tek yaşayan insanlar çok var. 1+1'ler, 2+1'ler çoğaldı. Huzurevi sektörü biraz aslında yatırım fırsatı da bence. Yani buradan ne bileyim şirketleri böyle bir söyleyelim. Huzurevine yatırım yapsınlar değil mi? Birçok insan huzurevine muhtaç kalacak. Gerçi Türkiye'de değil mi bir aile yapısı var. Bir çiftlik aile yapısı var. Biz yaşlarımıza sahip çıkıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Yani yaşlarında hadi seni anne baba huzurevine kapatayım demiyoruz. Ki bunu yaptığın zaman da kötü evlat hissediyorsun değil mi? Hayırsız evlat hı. oluyorsun. Ama şöyle de bir durum var. Çok ilginç. Gerçekten huzurevindeki yaşlılar huzurlu ve mutlular. Şimdi işte ne bileyim gelinler kaynanasında sorunlar olur değil mi? Yaşlı insan işte sürekli bakıma ihtiyacı olur. Evde bir huzursuzluk yaratır. Yaşlı kişi için de bu bir sorun yaratır değil mi? Ama bazıları da işte mesela huzurevinde kendi yaş grubundaki insanlarla beraber yaşıyorlar. Her gün muhabbet, her evet. gün şey etkinlikler var vesaire. Ve sürekli doktor gözetimi var. O açıdan baktığımız zaman bazıları için de huzurevleri çok güzel bir ortam. Yani burada biraz duygusallıktan uzaklaşıp o da olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Ama nihayetinde sonuçta yine biz şey bir aile kurumumuz yaşlarımızı evde bakmayı daha öncelikli düşünüyor.
0: Evet. Bu düzenlemelerde umarız ki gerçekten yeterli ve dengeli olur diyelim. Ve bir diğer konumuza geçelim. Çocukların dijital platformlardaki yaş doğrulama sistemini aşmak için kullandığı yöntemler teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma var. Her 3 çocuktan biri sahte doğum tarihi yazıyor. VPN ya da aile hesaplarıyla kısıtlamaları aşıyorlar. Hatta bazı çocukların yüzlerine sahte bıyık çizerek yüz tanıma sistemlerini kandırdığı örnekleri bile var. Uzmanlar da yaş doğrulama sistemlerinin çocukları korumada önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını söylüyorlar. Özellikle VPN kullanımındaki artışa dikkat çekiliyor. Dijital mahremiyet ve gözetim tartışmaları yeniden gündemde. Peki teknoloji şirketleri çocuk güvenliği sağlarken kullanıcı özgürlüğünü mü kısıtlıyor? Yani bu nasıl olacak? Çocuklar birçok yönteme deniyor.
1: Çok tartışmalı bir konu. Hep evet. bahsediyoruz işte çok fazla cep telefonunu, sosyal medya, oyunları kullanmayı hep zararından bahsediyoruz. Hı hı. Dünyada buna çözüm arıyor. Yaş sınırı Türkiye'de de uygulanacak yakında. Bu sorununu çözmeye çalışırken de aslında işin kolay olmadığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Avustralya ve İngiltere'den özellikle gelen haberler, bu bahsettiğin haber de önemli. 9-16 yaş arasında 1270 çocuk ve ebeveynlere yapılmış bir araştırma ve bu 1270 çocuk ve ebeveyninden %32'si bypass ettiklerini, yani yaş sınırını ilerlettiklerini, küçük yaşa girmelerine izin verdiklerini, girdiklerini söylüyor yani. İtiraf var burada. %32 büyük bir oran.
0: Evet.
1: aslında bu biliniyor. Yani VPN ne olabilir? İşte oyunlardaki mesela karakterlerin görsellerini bile kullananlar var. Bu biraz şirketlerle de alakalı. İsterse şirketler bunu da engelleyebilirler. Ama onlar da işte çok kişi kullansın vesaire, internet trafiği yüksek olsun dedikleri için biraz bu kontrolleri şey yapıyorlar, boş bırakıyorlar. Sonuçta böyle bir sorun olacak. Bazı aileler belki çocuklarına güveniyor, değil mi? Yani benim çocuğum biliyor, zararlarını biliyor, az kullanacak, onun için girsin diyen aileler de var. Hı hı. Ve bu evet, şöyle de bir sorun var. Mesela VPN kullandığın zaman o yaş sınırı şeyin bariyeri açıyor.

0: olsun ama şöyle bir tehlike varmış. Şimdi VPN kullananları devletler zaten kontrol ediyor. Yani VPN bir anlamda internetin arka kapısından dolaşmak değil mi? Kimlikli bilgilerini vesaire saklamak. VPN'leri genelde kimler kullanıyor? Dolandırıcılar kullanıyor. Yasa dışı işleri bulaşanlar kullanıyor. Şimdi çocuklar da buna girdi. Asıl tehlike burada. Senin bahsettiğin değil mi? Orada ne yapacağız? Şimdi bu çocuklar hem o tekinsiz bir ortama giriyorlar hem de sakıncalı piyade ederler ya, sakıncalı bir duruma düşüyorlar. Çünkü devlet mesela onları da kontrol edecek. Bir bakacak 15 yaşında bir çocuk mesela değil mi? Oradan belki yaramazlıkları da ortaya çıkacak. Şimdi Türkiye'de de e-devlet üzerinden gireceğiz değil mi?
1: Evet.
0: Bakalım o nasıl olacak? Bütün Türkiye e-devlet üzerinden. İnşallah işler bu iş. Yani bakalım. Biraz şeyler olacak diyorum ben.
1: Tartışmalar da artıyor.
0: Tartışmalar olacak. Evet. Bir deneme yanılma olacak bence. Göreceğiz onu. Yaşayarak göreceğiz.
1: Evet. Şimdi Şezlong savaşlarını konuşalım. Malum yaz geliyor. Yunanistan'da yaşanan Şezlong savaşı bu kez mahkemeye taşındı. Bu çok ilginç bir konu. Alman bir turist tatil boyunca havuz kenarında Şezlong bulamadığı ve diğer misafirlerin sabah erken saatlerde havluyla yer kaptığı gerekçesiyle tur şirketine dava açtı. Mahkeme tatilin ayıplı hizmet kapsamında değerlendirileceğini hükmetti ve turiste yaklaşık 900 euro tazminat verilmesine karar verdi. Özellikle Avrupa'daki popüler tatil bölgelerinde yıllardır süren şezlong kapma yarışı. Türkiye'de de var bu. Tatil bölgelerimizde. Artık oteller ve tur operatörleri için hukuki risk oluşturmaya başlamış durumda bu durum. Bazı bölgelerde ise uzun süreli boş bırakılan şezlonglar için para cezası uygulamaları gündeme geliyor. Evet. Peki turizm sektöründe müşteri deneyimi artık yalnızca otelin kapasitesiyle mi yoksa ortak alan yönetimiyle mi ölçülecek? Mesela bazı otellerde yani sabahın çok erken, örnek veriyorum 7, örnek 6. veriyorum 6. Yani bir bakıyorsunuz şezlongların üzerlerinde bir havlular var, bir şeyler var. Evet. Yani
0: bazı insanların böyle yaşam enerjisi, şaşırıyorum değil mi?
1: Evet.
0: Sabahın 6'sına girip şezlong kapmak
1: ve bütün gün o şezlong boş duruyor mesela.
0: İspanya'da mesela şezlongda uyanlar bile oluyormuş kaptırmamak için, enteresan.
1: Orada aslında çok basit, bilmiyorum böyle bir şey olabilir mi? Mesela sabah işte temizlik görevlileri hani belli bir saatte açsalar mesela hani bir şey koyulabilir, izni olsa hani mesela otellerde.
0: Yani sonuçta bu
1: yığılma olur diyorsun.
0: Evet, bir bazıları hep önceden gidecek. Buradaki vatandaş Yunanistan'ın Kof Adası'na gitmiş. Yaklaşık 8000 euro gibi yüksek bir para vermiş. Ailece gitmiş ve diyor ki ben de yaptım aynısını diyor. Ben de sabah 6'da diyor kalktım diyor ama yine de şezlong kapamadım diyor.
1: Sabah 6'da kalkıp şezlong kapamaması.
0: Kapma yarışı.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musunuz? Ya bu da aslında bir tatil mi ya?
1: Tatili strese çeviriyor bu durum.
0: Strese
1: ya.
0: Yani saçmalık. Yani illa havuzun ki hadi göğe deniz kenarında da önemli de. Şimdi bu sorun nasıl çözülebilir?
1: Siz şezlong tartışması yaşadınız mı? Tatilde.
0: Yani ben şeyde ben şöyle bir tartışma yaşadım. Şeye gitmişim, bir yere gittim böyle. Her yeri şezlong kaplamış. Bir beach mafyası var biliyorsun Türkiye'de. Türkiye'de de böyle bir sorun var.
1: Evet.
0: Şimdi belediyeler izin veriyor. Belli insanlar geliyor, kiralıyorlar. Aslında orası bir anlamda da halkın da yeri. Ama öyle bir şezlongla kaplatıyorlar ki paralı mesela. Çok ufak bir alan kalıyor insanlara.
1: Evet.
0: Bunun da önlemi alınması lazım. Çok komik tablolar oluyor. Mesela Fethiye'de, Ölüdeniz'de vesaire belli bir, şimdi normalde halk yeri, sit alanları onları normalde. Evet. İnsanlar ufacık bir yerde toplu halde duruyor ve bomboş, paralı ama boş şezlonglar var. Bu da saçmalık. Hı hı. Aslında hiç böyle şey olmaması lazım. Yani böyle mafyatik böyle bir sektör olmaması lazım değil mi? Hep örnekler veriliyor. Yani Amerika'da tut, Brezilya'da vesaire bırakın şeyi turistik alan, bina, otel yapmak bile yasak. Kumsallar hepsi boş.
1: Evet.
0: Fransa'da mesela. Yani oradaki herkes yani 5 yıldızlı otelde kalan da 2 yıldızlı pansiyonda kalan da aynı kumsala geliyor, aynı denize giriyor. Ha şimdi para verip şezlong şemsiye de alabilirsin. Bazen gerek de kalmıyor. Ben mesela genelde 5 gibi falan denize gittiğim için genelde ihtiyaç duymuyorum. Ama buradaki çözüm ne olabilir? Mahkeme de şu kararı vermiş. Demiş ki biz bunu şimdi çözemeyiz. Yani bunun bir formülü yok ama şu olabilir. Şundan dolayı ceza vermişler otel tur operatörüne. İşletme belli sayıda şezlongu

0: ittifa etmesi lazım. Yani evet. 1000 kişi ağırlıyorsan oraya 100 tane şezlong koyarsan tabii ki bu sorun olur. 1000 kişi ağırlıyorsan en azından 500 tane şezlong olması lazım.
1: Tabii.
0: Bu uygulanabilir aslında. Kural olarak verilebilir. Her otele gidilir. Kaç kişi kalıyorsun? Bunun işte yüzdesi hesaplanır. 1000 kişiden 300 kişi kullansa aynı anda, değil mi? Kurallarla çözülebilir.
1: Yani bu, yani en lüks otelinden daha düşük yıldızlı oteline kadar, yani bütün otellerde bu,
0: evet,
1: sorun
0: ya,
1: var.
0: Evet ya, saçma sapan
1: yani
0: böyle.
1: Yani şezlongları yan yana dizip tek bir havlu atan mı dersiniz?
0: Evet.
1: Yani çok ilginç
0: bir
1: örnekler.
0: Bir de sabahın 6'sında 7'sinde böyle denizde böyle 200 kilometre uzağa giden yaşlılar var. Onların hayret ediyorum ben böyle. Nasıl evet. Bir enerji.
1: Şapka ve gözlükle mesela uzağa doğru. Evet, oluyor. Şimdi dijital güvenliği konuşalım biraz daha. Dijital güvenlik çünkü her geçen gün daha kritik hale geliyor malumunuz. Dünya Parola Günü'nde açıklanan bir verileri konuşalım önce. Kullanıcı alışkanlıklarının pek değişmediğini gösterdi bu veriler. NordPass raporuna göre dünya genelinde en çok kullanılan şifre hala 1-2-3-4-5-6. Hala daha bu şifre daha çok kullanılıyor. Admin veya 1-2-3-4-5 gibi basit kombinasyonlar da listenin üst sıralarında yer alıyor. Uzmanlar artık sadece güçlü parola kullanımının yeterli olmadığını, çok faktörlü kimlik doğrulamalarının yani MFA sistemlerinin standart hale gelmesi gerektiğini vurguluyorlar. Özellikle veri ihlalleri ve hesap ele geçirme vakalarının artmasıyla birlikte dijital güvenlik açığı, kullanıcı farkındalığına aslında dikkat çekilmeye çalışılıyor burada. Yeniden gündemin merkezinde bu konu var anlayacağınız. Peki teknoloji çağında en büyük güvenlik açığı hala kullanıcı alışkanlıkları mı?
0: Yani şimdi böyle bir sürü kart var değil mi? Bir sürü evet. Uygulama var. Her yeri şifre.
1: Ama aslında artık mesela hani 1-2-3-4-5-6 şifre yapılmasına izin verilmiyor. Yani şöyle uygulamaya giriyorsunuz diyor ki işte şu karakter
0: evet,
1: büyük
0: evet.
1: Olsun.
0: Bazıları izin veriyormuş.
1: Olsun,
0: onlara kızıyorlar evet. Değil mi? Hı-hı. Herkes uygulasın bunu. Elbette uygulasın. Ama şöyle temel bir sorun var. Yani bilmiyorum yaşımla ilgili mi bilmiyorum. Ben artık böyle şifreleri unutmaya başladım. Hatta böyle şifreyi işte belirlerken diyor ki ben bunu kesin unutmayacağım diyorum.
1: Not alın bir yere.
0: Onlar da var. Telefonuna not alıyorsun mesela. Sonra diyorsun ki ya telefonu kaptırsan. Bütün notlar.
1: Bütün parolalar.
0: Her yer, her şey var. Diyorsun bazen kağıda yazıyorum. Kağıdı kaybediyorum. Ya da kağıdı bazen yanına taşımak çalışıyorum. İşte evet bazen ne yazık ki aynı şifreyi kullanıyoruz değil mi? Evet. Yani takriben 10 tane kart olabilir, 20 tane uygulama olabilir. Yani hangi birine şifreyi akla tutacağız? Böyle de bir durum var. Tabii ki yine 1-2-3-4-5 olmasın.
1: Olmasın.
0: Biraz
1: evet.
0: Daha basit olsun. Ama o zaman da şey oluyor mesela.
1: 1-2-3-4-5 olmasın biraz daha basit mi olsun?
0: Ha, pardon. Şey
1: biraz
0: olsun
1: daha yani, zor.
0: Zor olsun ama akılda kalan olsun. Bir film vardı. İnsanların böyle cüzdanlarını çalıyorlar kartları. O İskoçya'da bir kurtuluş işi 1860 vesaire. Kartları alıp bankamatikte deniyor. Bak diyor yarısı diyor 1860 zaten diyor. Bir bakıyor 1860 parayı çekiyorlar. 1860 evet. Atıyorum örnek verdim. Türkiye'de de 1453 mesela İstanbul fethi. 1923, 1881 vesaire. Böyle akılda kalan tarihler değil mi? Bir şey yazdım ne insan aklına giriyor. Evet 1453 geliyor mesela. Bu da şey sakıncalı. 1453 olanlar değiştirsinler.
1: Evet.
0: Her bu şeyi da kaybedebilirler ne yazık ki.
1: Tabii ki. Yani her dönemin parolasında
0: bir de böyle aynı şifre. Şimdi bir yerde bir şifre kaptırdığın zaman o şifreyi dolandırıcı alıyor. Başka yerlerde de
1: diğer
0: kullanıyor.
1: Diğer yerlerde de. Ya aslında oluşturulan şifreyi kaydetme özelliğinden yani telefonunuzun kayıtlı şifreler kısmından evet. Da görebilirsiniz istediğiniz
0: o açıdan
1: zaman.
0: Güzel. Evet. Telefonlar teknolojide bir fayda sağlıyor.
1: Evet. Şimdi mutluluk hormonu olarak bilinen serotonini konuşalım. Neden konuşalım? Çünkü gerçekten yiyeceklerle artırılıp artırılamayacağı yeniden gündemde. Uzmanlara göre serotonin üretiminde önemli rol oynayan triptofan, evet. Yumurta, somon, kaju, yulaf ve peynir gibi besinler de var. Ama bilim insanları tek bir besinin ruh halini mucizevi şekilde değiştirmediğini, asıl önemli olanın dengeli beslenme, sağlık sistemini koruma olduğunu vurguluyorlar. Özellikle stres, uyku düzeni ve ruh hali üzerinde etkili olduğu düşünülen serotonin konusunda araştırmalar devam ediyor. Uzmanlar beslenmenin zihinsel sağlık üzerindeki etkisinin giderek daha fazla önem kazandığını da söylüyor. Peki gelecekte ruh sağlığı tedavilerinde beslenme alışkanlıkları daha merkezi bir rol mü alacak?
0: Evet alacak. Çok güzel bir konu. Tartışmalı bir konuda. Net bir karar da yok. Değil mi? Şimdi triptofan Tavuk.

0: büftek, somon, yumurta, çedar peyniri, çekirdek, ay çekirdeği.
1: Evet.
0: Yani ne kadar böyle çekirdek yediğimizden mutlu oluyoruz.
1: Çekirdek.
0: Değil, mutlu oluyoruz değil mi? Öyle bir evet. durum var. Antep fıstığı, çiğ ıspanak, yulaf vesaire, çiğ tohumu, bunlar da var. Ama bunlar şimdi, bunları yediğin zaman bunun önemli olan şey olması, beyne gitmesi lazım. Hı-hı. İşte orada iş karışıyor. Neden karışıyor? Çünkü beyne giden bir sürü şey var, protein var. Onlar arasında da bir rekabet var. Yani bunları sürekli yediğiniz zaman siz mutlu olacaksınız demiyor uzmanlar. Ha, yiyebiliyorsunuz, yiyin. Belki faydası olabilir. Bazı anlarda bir serotonin anı yükselebilir. Ama asıl ilginç olan bu triptofanı beyne kolaylaştıran
1: evet.
0: madde karbonhidrat. Yani karbonhidrat yediğimiz zaman, insülin yükseldiği zaman triptofan beyne daha çabuk ulaşıyor. Serotonin daha çok ortaya çıkıyor. Ama karbonhidratlar aynı zamanda böyle sakıncalı da görülüyor değil mi?
1: Evet.
0: Böyle bir durum da var. Oradan acaba böyle hamur işleri bir mutluluk sağlıyor diyoruz ya.
1: Hamur şeker... işi yani evet seven de çok kişi var şimdi. Yani,
0: şimdi oradan yağmurdan kaçarken dolu tutmak gibi bir şey yani. Ben böyle serotonin arttırayım diye karbonhidrat da aldığım zaman bu sefer
1: evet. olayı yanlış
0: oluyor.
1: Anlamayalım.
0: Evet. Hatta rafine şekerler mutsuzluk yaratıyor. O da ayrı bir konu.
1: Evet.
0: Bitmez bu sorun.
1: Şimdi o zaman kahvelerimizi de içerken, gerçi siz çay seviyorsunuz daha çok ama yeni bir araştırma kahvenin sağlık faydalarının sadece kafeinden değil içindeki antioksidan ve inflamatuar bileşiklerinden de kaynaklanabileceğini ortaya koydu aslında. Bu bileşiklerin yaşlanma ve stres tepkisinde rol oynayan NR4A1 adlı bir proteini etkileyebileceği belirtiliyor. Laboratuvar bulguları kahvedeki bazı kimyasalların hücresel hasarı azaltabileceği ve bazı hastalık süreçlerini yavaşlatabileceğini de gösteriyor. Uzmanlar etkinin tek mekanizmaya indirgenemeyeceğini söylüyorlar. Peki kahvenin faydaları sandığımızdan daha biyolojik bir karmaşıklık olabilir mi?
0: Evet. Bu NR4A1 reseptör değil mi?
1: Hı hı.
0: Bu hücreyi hasarını gideren değil mi? Kanser hücresinin büyümesini engelleyen önemli bir reseptör diyelim. Reseptör evet. protein. Ve kahvedeki antioksidanlar da bunu şey yapıyor, ortaya çıkartıyor, fayda sağlıyor. Bu açıdan güzel. Ama şimdi şu da var. Şimdi bu böyle fayda sağlıyor diye kaç kahve içeceksin ki? Değil mi?
1: Yani uzmanlar, diyetisyenler en fazla 2 diyorlar.
0: Değil mi? Fazla kahve içmek de zararlı.
1: Evet. Ayrıca öğleden sonra kahve içilmesinin doğru olmadığını söyleyen uzmanlar da var.
0: Evet. Yani çünkü uykusuzluk başlayacak bu sefer. Uykusuzluk da sigara kadar zararlı değil mi? O da var vesaire. Bunlar böyle bazen böyle sektörler şey yapıyorlar böyle ısmarlama araştırma mı sürüyorlar bilmiyorum ama bilimsel olarak bir sorun yok. Sonuçta bu sonucu çıkartıyor. Ama evet. birçok sonuç içerisinden bu sonucu ön plana çıkartıyor bu araştırmalar. Böyle de bir faydası var diyorum. Ben bu konuda biraz tarafsız kalıyorum. Nötrüm.
1: Biraz daha tarafsız. Siz çay evet. sever olarak.
0: Ama baktığım kadarıyla sanki kahve daha fazla böyle faydalı gibi bir şey.
1: Evet.
0: Bir algı oluşmaya başladı bende yavaş yavaş.
1: Bir de bu en son gözüme bir haber daha çarpmıştı. Bu Türkiye'de en çok tüketilen içecekler. Hı-hı. Türk kahvesi ilk sıradaydı.
0: İlk sıraydı.
1: Evet. Ayran falan da var, çay da var ama Türk kahvesi ilk sıradaydı araştırmada. Bunun detaylarını merak eden izleyicilerimiz de bir Google'layabilir. Diyelim ve bir diğer konumuza geçelim. Alaska'daki Tracy Arm Fiyordu'nda 2025 yazında dev bir heyelan yaklaşık 64 milyon metreküp kayanın denize çökmesiyle neredeyse 500 metre yüksekliğinde bir mega tsunami'yi tetikledi.
0: 500 metre.
1: Evet. Olay şimdiye kadar kaydedilen en büyük ikinci mega tsunami olarak da değerlendirildi. Bilim insanları buzul erimesi ve zayıflayan zemin yapısının bu tür çökme risklerini de arttırdığını söylüyorlar. Olayın erken saatlerde yaşanması sayesinde turistik gemiler zarar görmedi. Uzmanlar gelecekte riskin artabileceği uyarısında da bulunuyorlar. Peki bu tür dev doğa olayları artık iklim değişikliği daha görünür bir sonucu diyebilir miyiz?
0: Yani Alaska'ya gidecekler dikkat etsin diyeceğim. Oraya kaç kişi gider ama turizm artık böyle çok gelişiyor. İlginç destinasyonlara gidiliyor. İyi ki diyorlar uzmanlar turistik gemilerin olmadığı bir anda. Çünkü o bölge gerçekten turistik gemilerin de uğrak yerin bir yer.

0: Demiş. Yani sabah 5 gibi olmuş ve aslında bu tabii ki sonradan anlaşılmış ve etkileri de sonradan ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Çoğu kişi haber de olmadı. Çok enteresan bir gelişme. Şimdi 64 milyon metreküp kaya. Hı hı.
1: 500 metre yüksekliğine.
0: Düşüyor. Hı hı. 64 milyon metreküp kaya şu anlama geliyormuş. 24 tane Mısır'daki büyük piramit. En büyük 24 piramidin tane. 24 tanesinin aynı anda denize devasa düştüğünü düşün.
1: Evet.
0: Anlık bir olay ve o anlık bir olayda da 500 metre muazzam bir tsunami. Ama bu neyse ki yani bir şey altından böyle kovaya bir şey attığın zaman evet, bir şey fışkırıyor. Onun gibi bir şey aslında. Yani kısa süren ama devasa. O an denk geldiysen bittin.
1: Evet.
0: Yani şey gibi değil mesela bu deprem dolayısıyla bu Japonya'da falan vesaire Endonezya'da yaşanan tsunamiler gibi binlerce kilometre devam eden bir tsunami değil bu. Hı hı. Anlık belli bir bölgede ama hiper. Yani 500 metre dalganın ne enteresan.
1: Evet. Şimdi en büyük mega tsunamiye bakıyorum da hangisiydi diye. 1958 tarihinde Alaska'daki.
0: Yine Alaska mı?
1: Evet, 9 Temmuz'da meydana gelmiş. O zaman da 524 metre yüksekliğe ulaşmış.
0: Vay be, rekor kırılmış.
1: Evet, neredeyse rekora çok yakınmış yani bu da. Şimdi bir diğer konumuza geçelim öyleyse. Bu gerçekten çok devasa bir haber oldu. Biz de böyle ele almış olduk. Şimdi ABD'li Morgan Stanley analistlerine göre Çin elektrikli otomobillerde yakaladığı küresel üstünlüğü şimdi insansız robotlar alanına taşıyor. Raporda Çin'in hem üretim hem de tedarik zinciri avantajı sayesinde robot sektöründe hızlı bir şekilde ölçeklendiği ve şimdiden 148 ülkeye ihracat yaptığı da belirtiliyor. Yalnızca 2026'nın ilk çeyreğinde robot ihracatının 11 milyar yuanı aşması ve yatırımların büyük bir bölümünün de Çin'e yönelmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar ABD'nin daha çok yüksek teknoloji prototiplerine odaklanırken Çin'in sahada hızlı test ve seri üretim stratejisiyle öne çıktığını söylüyorlar. Peki bu hız, bu avantaj Çin'in robot teknolojilerinde bu pazarda nasıl bir tartışmasız liderliğe taşır ya da taşır mı?
0: Yani şöyle örnek vereyim. Bugün evlerimize giren robot süpürgeler 10 yıl sonra robotlara gelecek diye tahmin ediliyor. Çin yani gerçekten süper güç. Hı. Amerika bence silah sanayisiyle onunla rekabet ediyor
1: zaten
0: şu anda.
1: Zaten evet, ABD ile bir güç yarışı var. Evet. Bu güç yarışında.
0: Çin, işin kötü tarafı...
1: Çin'in eli daha mı güçlü?
0: Efendim?
1: Çin'in eli daha mı güçlü?
0: Tabii daha güçlü. Hı. Ve işin kötü tarafı dünya Çin'e bağımlı. Bu yaşadığımız pandemilerde de görüyoruz. Çin'deki muazzam iş gücü, teknik donanım vesaire, disiplin, birçok telefonundan vesaire, bütün teknoloji ürünleri, spor vesaire, giysiler, her şey Çin'de üretiliyor. Daha ucuza, daha kaliteli. Tabii kalitesinde standartları var. Şimdi elektrikli araçlarda evet piyasayı ele geçirdiler. Aynısı motor robotlarda da olacak diye
1: evet,
0: deniyor.
1: Evet. Çin çok hızlı bir kere evet, yani. Çok hızlı süreçleri. Test süreci hemen şey.
0: Evet, o ama biraz da şey aslında. Biz sahada görelim diyorlar. Şimdi Amerikalılar daha teknoloji daha gelişmiş seviyeli robotlar üretiyorlar. Daha yavaş.
1: Biraz daha uzun sürüyor.
0: Daha uzun soluklu oluyor. Ama Çinlerde biz hemen pratik bir şekilde üretelim. Sahadaki donelerden güncelleme yapıyorlar. Robotları geliştiriyorlar vesaire. Hı-hı. Ama bu ne oluyor? Şuradan da şöyle bir şey çıkartabiliriz. Bir Çin malını alacağınız zaman biraz böyle piyasada kalmasını bekleyelim bence. İlk çıkan Çin malını almamak lazım. Öyle bir yargı da alabiliriz belki. Ama gidişat o yönde. Gerçi şöyle bir sorun da var. Şimdi bu robotların en büyük sorunu pil süreleri. 2 saatlik pil süresi var. Bu 2 saatlik pil süresi endüstri şeyde kullanması zor. Yani anında şarj etmesi lazım. Böyle taşıma sektörü vesaire falan olabilir ama fabrika robotlarında gerçekten büyük şey içerisindeler. %42 arttırmışlar. Fabrikalardaki robotların çoğunu zaten Çin'de üretiyor artık. Çin bu yolda ilerliyor. Çin'e bağımlı bir dünya olacak. Ve Çin herhalde yakın gelecekte tek süper güç olacak gibi gözüküyor.
1: Evet, teknoloji yarışı iyice kızışıyor artık. Yapay zeka stratejik varlığa da dönüşmüş durumda. Pekin ve Washington arasındaki rekabet Meta-Manus anlaşmasının iptaline de yansıdı. Aslında siz bu yapay zeka

0: zeka stratejisine ne diyorsunuz? Yani bakıyoruz GPT'ler var. Hı hı. Çin'in GPT'si. İşte evet. Bakıyoruz ABD'nin GPT'si. Yani hani birçok yapay zeka da geliştiriliyor.
1: Evet. Bu şimdi yarış... Zaman, ama mesela Batı ülkeleri, Avrupa ülkeleri şey yapıyor. Hemen bir yasak uyguluyorlar. Mesela elektrikli araçlara bir yasak getirdiler. Daha önce bazı telefon markaları vardı, değil mi? Onu da bir ara yasakladılar. Çünkü Çin'in de şöyle bir durumu var. Veri topluyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Geçenlerde haber yaptı değil mi? Süpürge, robot süpürgede evin mülacısını çıkartıyormuş.
0: Evet, ben o zamandan beri robot süpürgeleri
1: yani
0: biraz farklı
1: bakmaya başladım. Yani robotlar acaba hangi bilgileri toplayacak? Bence evet. Yine Avrupa Amerika bir veto uygulayacak. Çin robotlarını kabul etmeyecek. Hı-hı. Ama zamanla hangi araç ucuzsa ve daha çok kullanılırsa o piyasayı ele geçirir.
0: Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında da Paris Saint-Germain Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak ilk maçta elde ettiği 5-4'lük avantaj sayesinde finale yükseldi. Bunu da konuşalım biraz. Ve Arsenal'ın rakibi oldu. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet. Beklenen oldu. İlk maç 5-4'lük maç muhteşem bir maçtı. Bir daha öyle maç izler miyiz bilemiyorum ben. Yani herkes mest oldu, futbol severler. Ya bence Paris Saint-Germain geçen seneki şeyi hani Inter 5-0 yemişti. Arsenal'ı da yener. Belki 5 olmaz ama yine farklı net bir skorla yener diyorum. Çünkü Paris Saint-Germain büyük bir hegemonya kurmak üzere futbolu çok değiştirdiler. Luis Enrique yeniden doğdu. Barcelona'da da bir dönem çok altın bir prime dönemi vardı. Şimdi 4-3-3 bir de 3-2-4-1 böyle değişken oynuyorlar. Şimdi daha önce Paris Saint-Germain çok para harcıyordu. Neymar, Mbappe, Messi ve onları yolladılar. Daha takım gençlere dayalı. Ama bu genç oyuncuların hepsi de aç ve çok yetenekli. Luis Enrique çok büyük yıldızlar da çıkarttı o aradan. Ve çok değişken taktikler uyguluyorlar. Bunun Paris'in uyguladığı taktikleri de çözmek de çok zor. Ha bazıları klasik mesela oyun başlıyor, topu hemen rakip sahaya taca atıyorlar. Rakibe veriyorsun, düşünebiliyor musun? Rakibe verip oyunun alanını mesela alıyor ve geçişken oynuyorlar. Çok enteresan. Yani sağ kanat oyuncusu Hakimi mesela bir anda forvet olabiliyor. Yani muhteşem bir sistem kurdu. Çok acayip bir matematiği var. Ve bunun önlemini de alamıyorlar. Hı hı. Peki, bence Paris seneye ve ondan sonraki sene de devam eder düşünüyorum. Yani bu sistemi çözmek de çok zor.
0: Kupaya uzanan taraf?
1: Kesin. Bayı soranları bilmiyorum da.
0: Diyorsunuz. Tamam. Şimdi bir diğer konumuza geçelim o zaman. Formula 1'i konuşalım. Evet. Mevcut V6 hibrit motor döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte 2030 ya da en geç 2031 itibarıyla V8 motorlara dönüş planını açıkladı. Şimdi daha basit, daha hafif ve daha güçlü ses karakterine sahip bir motor bu. Kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Yani yeni V6 hibrit sisteminin karmaşıklığı, enerji yönetimi ve yarış için performansta etkileri de konuşuluyor. Hem pilotlar hem de taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Mevcut düzenin sporu zorlaştırdığı görüşü de var. Peki Formula 1 bu dönüşümle gerçekten eski motor sporların ruhuna geri dönecek mi acaba?
1: Gerçi bu konu bizim evde oğlum benim Efe, büyük oğlum F1 hastası. Onları da zaman zaman tartışıyoruz. Ben çok hakim değilim ama ondan da öğrendiklerimden yola çıkarak da şimdi bu %50 elektrik, %50 normal motor şu sonucu vardı, ortaya çıkarttı. O sevdiğimiz motor gücü seti çıkmıyor artık.
0: Evet.
1: Bundan çok şikayetçiler. Yani iklim değişikliği vesaire diye 22 tane araç var. Bu 22 aracın yaktığı, saldığı karbon salınımından ne olacak diyorlar. Milyarlarca insan izliyor. Buna hiç gerek yok diyorlar. Ki bu yanlıştan da dönülecek. Yanlış da değil miyim aslında? Çok karışık bir konu. Şu da var. Şimdi Formula 1 şey değil. Böyle maksimum hız değil aslında. Formula 1 virajlardaki hızlı girebilmek. Yani maksimum hız dediğin zaman çölde iki tane kocaman böyle jet motoru koyup araçları sanki füze fırlatır gibi de yarıştırabilirsin. Evet. Formula 1'in amacı teknik rekabet vesaire, sürücü kabiliyetleri, virajlardaki geçmeler vesaire. Şimdi bu sistem Bunu allak bullak etti. Şimdi mesela virajlarda sürücüler yavaşlamak zorunda kalıyor. Ani fren yapıyorlar ki bataryayı dolduralım. Bataryayı dolduruyorlar. Düzlükte çok muazzam bir hıza ulaşıyorlar. Hı-hı. Ama bir süre sonra yine hız kesiliyor. Hız kesildiği zaman tekrar batarya duruyor falan vesaire. Bunları bazı pilotlar da eğlenceli de buldu. Çok enteresan. Mesela ilk çıkış anları ve yarışta çok dinamikler değişiyor. Eskiden mesela Verstappen başlardı, bitirirdi mesela. Hamilton başlardı, bitirirdi. O yok mesela. Hı hı. Sürekli bir değişkenlik var. Bu açıdan da aslında zevkli. Bence bu V8'e dönüş nasıl olacak?
0: 2030'da gerçekleştirileceği.
1: Evet, İstanbul'a da denk gelecek inşallah. Motor şirketleri de şey yaparsa, bu Mercedes, Ford, Ferrari vesaire onay da verirse 2030 olur. 2 yıl 30-31'i Türkiye'de V8 izleyebiliriz. Bence oran şu olabilir mesela. Yani normal motor gücü %75, elektrik motor gücü %25 olabilir. Çünkü tamamen elektriklerden vazgeçmek istemiyorlar. Bir orta yol bulurlar diye düşünüyorum.
0: Evet. Ve bir diğer konumuza geçelim. Kocaeli'de İzmit'ten Çayırova'ya uzanan ve eski İstanbul bağlantı yolu olarak bilinen yaklaşık 60 kilometrelik bir güzergah ilkbaharla birlikte doğa severlerin yeni rotası haline geldi. Biraz da bunu konuşalım. D100 karayolundan önce kullanılan bu hat bugün ormanlar, göletler, kanyonlar ve kırsal köy yollarıyla şehirden kaçışa olanak sunuyor aslında baktığımız zaman. İzmit kent ormanı ile sipahiler Sevindikli Denizli göletleri yürüyüş ve fotoğraf için öne çıkıyor. Roma dönemine ait taş köprü bölgenin tarihi değeri olarak ortaya çıkıyor. Kocaeli'nin sanayi kimliğinin yanında bu doğal ve aslında baktığımız zaman tarihi güzergah şehre de bambaşka bir yüz gösteriyor. Kocaeli'nin peki bu huzur yolu ilerleyen dönemde Türkiye'nin en popüler doğa rotalarından biri haline gelebilir mi?
1: Gelebilir. Görüntüler güzel. Evet. Biz unutmuşuz bu yolu. Hı-hı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum yani Bursa'dan gelirken İzmit Körfezi'nden bu eski İstanbul yolunda da geçerdik. Bu D100 karayolundan sonra burası unutulmuş.
0: Evet.
1: Ama burada bir gizli bir hazine var. Kanyonlar var. 2000 yıllık Roma şeyi var.
0: Tarih de var.
1: Köprüsü
0: evet.
1: Var değil mi? Bunlar güzel. İşte 60 kilometrelik bir yol. Belki yolu biraz uzatıp biraz piknik yapıp değil mi şey yapıp ya da tamamen bu yol üzerinden böyle bir
0: sakince
1: doğa yürüyüşleri de olabilir. Güzel alternatifler var. Bazen unutuyoruz. Yani İzmit'te bu kadar güzel bir yer olacağı aklıma gelmez değil mi? Ya da İstanbul'da böyle İstanbul'a yakın köyler var mesela değil mi?
0: Evet.
1: Yani böyle güzel hazineler, gizli yerler var. Keşfetmek lazım. Böyle güzel bir şey olabilir, deneyim olabilir.
0: Evet. Bu da son haberimizdi Melih Bey. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Sağ olun. Ve değerli izleyenler, akılda kalanları bu son konuştuğumuz rotayla noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar.

0: Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 25, Sakarya ve Balıkesir 26, Bursa 27. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 23, Kayseri 19, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 27, Aydın 29, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 26, Adana 27, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 13. Bolu ve Samsun 20, Karabük 21, Rize 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 22, Erzincan 17, Van 13, Ardahan 11. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 24 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım?
3: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
4: E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha.

0: fırsatını kaçırma.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dijo

0: ortağa gel, ticaretini kolaylaştır.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Tag hier, Hausgeräte.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek, 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini turnayla avantajlı planla.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Başarının anahtarında bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda eğitimde milli değerlerin önemi ve tarih bilinci konuşuluyor. Tarih bilinci bireyler ve toplum için neden önemli? Milli birlik ve beraberlik tam olarak ne ifade ediyor? Tarihimizi gelecek nesillere yeterince anlatabiliyor muyuz? Öğrencilere tarih dersleri nasıl sevdirilebilir? Tarih bilincinin korunması için ailelere ve eğitimcilere düşen görevler neler? Tarih öğretmeni Güler Çoban ve eğitimci Hayati Oktay eğitimde tarih bilincinin önemini anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bugün 11'de A1'de.
8: Genel izleyici için uygundur.

Evvel zaman içinde de bu hafta 19 Mayıs 1919'u konuşacağız. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a niye çıktı? Milli mücadele Samsun'da mı başladı? Milli mücadelenin önemi ne? Samsun'a gitmeden önce Padişah Vahdettin ile Mustafa Kemal ne konuştu? Ve Samsun'dan ülkenin genel görünümü ne anlatıyordu? Bu ve buna benzer birçok başlığa temas edeceğiz. Evvel zaman içinde başlıyor.

0: 30 Ekim 1918 yılında Mondros Mütarekesi imzalandı. Türkiye kendisine biçilen kadere razı olmadı. Yaklaşık 8 ay sonra Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gidecekti. Peki Samsun'a gitme kararını kendisi mi aldı? Padişah Mustafa Kemal'e Samsun'a git emri mi verdi? Ki bu dönemde Şişli'deki evinde arkadaşlarıyla sık sık istişare ederdi Mustafa Kemal. Peki bu istişareler sonucunda hangi hususlar öne çıktı ve Samsun'a Mustafa Kemal nasıl hareket etti?
1: Mondros Mütarekesi'nden sonra tabii ki Mustafa Kemal Paşa'nın komutanı olduğu Yıldırım Orduları Komutanlığı lağvedildi. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa aslında o süreç içinde de halkla beraber temaslarda bulunarak mesela işte Kilis gibi, Adana gibi ileride olabilecek muhtemel işgaller karşısında halkın direnme potansiyelini ölçtü ve gerçekten de insanların ciddi bir şekilde azimli ve kararlı olduğunu ve işgallere direneceğini tespit etti. Bu anlamda da Ali Fuat Paşa ile Adana'daki görüşmesinde diyor ki halk bu konularda kararlı, işgallere karşı direnecek. Bizim de görevimiz onlara yol göstermek ve her şekilde onlara destek olmamız diyor. Burada bir aslında şunu görüyoruz. Yani Mustafa Kemal Paşa Mondros Mütarekesi'nden sonra ki işgalleri görmüş ve dolayısıyla aslında buna yönelik tedbirler alınması gerektiği konusunda kanaatı da varmış ve bunun da ancak halkla beraber hareket ederek olacağını tespit etmiş. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a geldiği gün aynı zamanda işgal kuvvetleri de İstanbul'u işgal etmişlerdi ve orada geldikleri gibi giderler sözünü söylerken de aslında bir milli mücadelenin ipuçlarını da vermiş oluyordu. Şimdi nitekim 13 Kasım'dan sonra İstanbul'da yaklaşık 6 ay kaldı. Şimdi bu kalmış olduğu 6 ay boyunca birçok temaslarda bulundu aslında. Ve bu temaslarda herkesle görüşüyor. Yani kendine yakın olanlar, olmayanlar, çeşitli mahviller, hatta işgal güçleriyle bile görüşüyor. Çünkü bir durum tespiti yapma durumunda. Yani mevcut vaziyet nedir? Bu vaziyetin içinden nasıl çıkabiliriz? Bunun hesaplarını yapma durumunda. Ama kafasında şu var. Bir şekilde zaten işgaller başlamış oluyor. Ve bu işgallerden kurtulmanın yolu da bir şekilde Anadolu'ya geçip orada halkı uyanmaya teşvik etmek, işgallere karşı direnme teşvik etmek. Dolayısıyla bunun yöntemlerinin arayışı olmuştur bir taraftan da. Yani o 6 aylık süre içinde bunlara neler yapılabileceği konusunda işte bu temasları hep sürdürüyor. Şişli'deki evine yerleşmiştir. O bugün Atatürk Müzesi olarak bildiğimiz evde ve arkadaşları sık sık oraya geliyorlar. Onu ziyaret ediyorlar ve bu ziyaretlerde hep bu konular görüşülüyor işte. Mesela Kazım Karabekir geliyor. Ali Fethi Bey geliyor. Fethi Okyar. İşte Ali Fuat Paşa geliyor. İsmet İnönü geliyor. Refet Bey geliyor. Ve hep konu bir şekilde halkın uyandırmasına yönelik olarak neler yapabileceği hususunda bu şekilde cereyan ediyor.
2: Sadece Mustafa Kemal Paşa'nın iradesiyle olan bir durum değil. Osmanlı Genelkurmayı'nın, Osmanlı Harbiyesi'nin, Bakanlar Kurulu'nun ve de sarayın bu konuda bir mutabakata varması söz konusu. Ve bu yine sadece Mustafa Kemal Paşa'ya özel bir uygulama değil. Esas itibariyle Osmanlı Devleti'nde eski zamanlardan beri bir müfettişlik diye bir kavram var. İlgili bölgeye şu veya bu sebeplen dolayı zaman zaman yetkili, güçlendirilmiş bir paşa gönderilerek teftişler yaptırılıyor. Bölgede geziler düzenliyor, gerekirse soruşturmalar yapıyor, düzenlemeler yapıyor. Bir Osmanlı idari sisteminde müfettişlik diye bir uygulama var. Şimdi mütareke ile beraber Osmanlı Devleti yeni bir dönem

döneme girdi ve bu dönemde İstanbul'un beklemediği bir takım uygulamalarla karşılaştı. Esas itibariyle Osmanlı Devleti mütareke ile beraber işgallerin durmasını ve barışa doğru bir adım atılmasını beklerken bunu bulamadı. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti ile barış konusunda acele etmediler ama bu süreyi de çeşitli bölgeleri, stratejik bölgeleri işgal ederek değerlendirmeyi tercih ettiler. Ve işin içerisine bir de yeni bir unsur olarak Yunanistan devreye sokuldu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti iyimser olarak barışa gideceğiz diye bakarken umduğunu bulamadı. Dolayısıyla Osmanlı hem askeri bürokrasisi hem sivil bürokrasi yeni arayışlar içerisine girdi ve burada zaten akıllarda olan ve Osmanlı Devleti'nin başka bölgelerde de uygulamalar yaptığını bildiğimiz yeniden silaha sarılmak ve bir itilaf devletleri karşısında bir güç oluşturmak ihtiyacı doğdu. Çünkü bu süre içerisinde Osmanlı Devleti Paris Barış Konferansı'na davet edilmedi. İstekleri yerine gelmedi. Kale alınmamaya, hatta horlanmaya, aşağılanmaya başladı bütün seviyelerde. Dolayısıyla artık Osmanlı Devleti için yapacak fazla bir şey kalmadığı anlaşılıyor. Yani diplomasi ve siyaseten yapılabilecek fazla bir şeyin olmadığı anlaşıldı. Bu takdirde ikinci bir yola, ikinci B planına geçilmiş oldu. B planı ise Anadolu'da yeniden bir mukavemet, bir direniş organize ederek Türk milletinin varlığını, Türk devletinin varlığını itilaf devletlerine sahada göstermek idi. Bunun olabilmesi için de devletin güvendiği, kendilerini savaşta zaten ispat etmiş olan paşaların, askerlerin Anadolu'nun muhtelif yerlerine gönderilerek bu direnişi organize etmeleri istendi. Yani burada bir devlet iradesinin var olduğunu bilmek lazım ve bununla beraber harekete geçildiğini söylememiz gerekir. Mütarekeden Samsun'a kadar geçen aşağı yukarı 6 aylık süre içerisinde Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'a gelmiş idi ve bu İstanbul'da çeşitli temaslarda bulundu. Sadece yani mütareke şartnamesine göre ordu kumandanları İstanbul'a toplanmış idi. Dolayısıyla İstanbul'da komutanlar birbirleriyle müzakere etme, münakaşa etme, birbirleriyle görüşme imkanını buldular. Kurtuluşa dair, karanlık günlerin nasıl dağıtılacağına dair bir takım fikirler oluştu. Bu hem Anadolu'dan hem İstanbul'da Erkan-ı Harbiye'den ve daha başka yerlerden de gelen fikirlerle iyice tebarüz etti, netleşti ne yapılacağı hususu. Ve bu çerçevede de Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu kararlaştırma, bu karar, tekrar edelim, önce Genelkurmay'dan Savunma Bakanlığı'na, Savunma Bakanlığı'ndan Bakanlar Kurulu'na, Bakanlar Kurulu'ndan saraya giderek onay aldıktan sonra saraya çıktı ve saray tarafından da Sultan Vahdettin tarafından da onaylanıp resmi gazetede yayınlandı. Dolayısıyla buradaki iradeyi işte birilerinin gözünden kaçırarak veyahut bilmeden yapılarak olmuş bir iş değil. Çok net bir şekilde Osmanlı Devleti Mustafa Kemal Paşa'yı ve diğer paşaları da müfettiş sıfatıyla Anadolu'ya göndererek oralarda yeni direniş

0: Samsun görevlendirmesi olmasaydı da aslında Mustafa Kemal Paşa bir şekilde Anadolu'ya geçmenin yöntemlerini bulacaktı. Nitekim bununla ilgili zaten elimizde bilgiler de mevcut. Mesela bir gün İsmet İnönü Şişli'deki evine ziyarete gelmiştir. Orada aralarında şöyle bir diyalog geçer. Şimdi Mustafa Kemal Paşa İsmet İnönü'ye diyor ki, hiçbir yetki ve sıfatım olmadan diyor, ben Anadolu'ya geçmek istiyorum ve Anadolu'da işte halkı uyanmaya ve direnmeye çağırmak istiyorum. Bunun için en uygun mıntıka ve takip edeceğim yollar nelerdir şeklinde İsmet İnönü'ye böyle bir soru soruyor. İsmet İnönü ise karar verdin mi diyor. Şimdi bu aslında karar verdin mi sorusu. Demek ki Mustafa Kemal Paşa'nın kafasındakileri önceden bildiği için demek ki evet Anadolu'ya geçmek için Mustafa Kemal Paşa belirli bir aşamaya gelmiş anlamında. Paşa ise diyor ki onu şimdilik bir kenara bırakalım. Sen bana bu yollar ve mıntıkalar nedir, neler olabilir onu söyle diyor. İsmet Paşa da bunun üzerine gülerek paşam diyor yollar çok mıntıkalar çok diyor. Şimdi bu diyalog aslında bize şunu gösteriyor. Bu sürede Mustafa Kemal Paşa henüz Samsun görevlendirmesi olmadığı için aslında Anadolu'ya geçmenin çeşitli yöntemlerinin arayışı içinde ve nitekim bunun planlamasını da yapmıştır. Buna aslında şöyle diyebiliriz. 9. Ordu Müfettişliği görevi olmasaydı Mustafa Kemal'in A planı şuydu. Kocaeli üzerinden Ankara'ya ulaşacak bir istikamet takip etmek. Şimdi Kocaeli bölgesinde tabii ki İngiliz işgali başlamış. Artı o bölgede Rum çeteleri faaliyet gösteriyorlar ve halka ciddi anlamda zulümler yapıyorlar. Buna karşılık Kuvayi Milliye güçleri işte Yahya Kaptan da o bölgede halka destek olacak şekilde Yunan çeteleriyle mücadele halinde. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa yaveri Cevat Abbas'ı bölgeye gönderdi. Orada Cevat Abbas Yahya Kaptan'la görüşmeler yaptı ve dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın bu bölgeden geçmesi halinde işte güvenliğini sağlanması konusunda da Yahya Kaptan'la bir mutabakata vardılar. Planlama şu: Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan çıktıktan sonra işte Gebze'ye Tavşancıl'a gelecek. Oradan Yarımca'ya geçecek. Yarımca'dan deniz yoluyla karşıya Değirmendere'ye geçecek. Oradan da işte Geyve yoluyla ki 20. Kolordu kıtalara artık bir nevi Kuvayi Milliye güçleri olarak o bölgeye hakimdirler. Ve dolayısıyla oradan Eskişehir, Ankara bu istikametlerde giderek aslında milli mücadele başlatacak şekilde halkla temaslara geçecek. Yani 9. Ordu Müfettişliği görevi Mustafa Kemal Paşa'ya verilmeseydi kafasındaki plan buydu. Fakat bu planı tabii ki işleme koymadan veya bunun için faaliyete geçmeden 9. Ordu Müfettişliği görevi ve önerisi kendisine geldi.
1: Mondros mütarekesiyle Birinci Dünya Harbi'nden Osmanlı Devleti çekildi. Savaştan çekilmede mütareke dediğimiz bu anlaşma bizim açımızdan çok ağır şartları da kapsıyor idi. Payitahtımızın işgali anlaşmanın, mütarekenin sonuçlarından birisiydi. Mondros mütarekesi imzalanınca Yıldırım Ordular Kumandanı olan Mustafa Kemal Paşa artık o ordular grubu da dağıtıldığı için 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldi. Mustafa Kemal Paşa'nın komuta edeceği, sevk ve idare edeceği bir birlik kalmamıştı. Karargâhta Genelkurmay Başkanlığı ve Harbiye Nezaretinde ona verilen bir vazife de yoktu. Bu tarihten itibaren, 13 Kasım'dan itibaren Samsun'a görevle gideceği döneme kadar Mustafa Kemal Paşa siyasi olarak, diplomatik olarak birilerini ikna ederek, müzakerelerle sonuç alarak memleketin işgal şartlarından kurtarılmasına çaba gösterdi. Bunun arasında gazete çıkarma dahil, efendim Padişah Sultan Vahdettin'le birkaç defa görüşme dahil, bir şekilde hükümete katılma girişimleri dahil bir seri girişimlerde bulundu. Ama bunlardan herhangi bir sonuç maalesef alamadı. O zaman artık İstanbul'da kalmasının Mustafa Kemal Paşa açısından çok somut elde edebileceği bir sonuç görünmüyor idi. Bu durumda Mustafa Kemal artık Anadolu'da, vatan sahtında, İstanbul'un dışındaki topraklarımızda bizzat bir vazifeye gönderilmesini, o vazife çerçevesinde kendisinin millete önderlik edeceği, rehberlik edeceği, riyaset edeceği efendim bir konum elde etmeye çabaladı. Bu çabalama da aynı zamanda Anadolu'da zaten İngilizler açısından, işgal güçleri açısından bazı sıkıntılar var idi. O sıkıntıları gidermeye yönelik alınacak tedbirler kapsamında Anadolu'ya dirayetli bir generalin gönderilmesi, bu dirayetli generalin Anadolu'da asayişi sağlaması, efendim bütün Anadolu sahtında çoban ateşleri tarzında varlığını göstermiş olan milli direniş, milli mukavemet, düşmana karşı koyma cereyanlarının ana rahminde boğulması, bu görevi yerine getirecek bir dirayetli, tırnak içerisinde, bir komutanın Anadolu'ya müfettiş olarak gönderilmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal'in de Anadolu'ya geçmek arzusu, İstanbul'da yapılacak bu 6 ay boyunca zaten hiçbir şey yapılamamıştı.

0: Mustafa Kemal Paşa'nın arzusuyla Anadolu'da asayişi sağlama, milli mukavemet edebilecek unsurları bertaraf etme göreviyle birisinin görevlendirme ihtiyacı duyulduğunda bu iki arzu, niyetler farklı olmakla beraber Mustafa Kemal Paşa'nın şahsında kararlaştırılmış oldu. Bu görevi yapacak general şahsiyet.
1: Mustafa Kemal ve ekibi 16 Mayıs 1919 yılında Samsun'a hareket edecekti. Bandırma vapuruyla birlikte Samsun'a gidecekti. Bu yolculuk yaklaşık 3 gün sürecekti. Önce Sinop'a ineceklerdi. Daha sonra Sinop'tan acaba karadan Samsun'a geçişin olup olmayacağı düşünülecekti. Ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığı görülünce yine Sinop'tan da Samsun'a deniz yoluyla devam edilecekti. Aslına bakarsak bandırma vapuruyla alakalı önemli bir soru söz konusu. Neden bandırma vapuru, neden bir savaş gemisiyle Mustafa Kemal geçmedi? Çünkü bunun sebepleri arasında o dönemde İngilizler Türklerin bütün gemilerine el koymuştu.
2: İstanbul'da Nisan ayından itibaren Anadolu'ya geçecek heyet oluşturulmaya başlandı. Uzun bir heyet listesi vardı. Ancak 15 Mayıs'a geldiğimizde, 15 Mayıs'ta Yunanistan'ın, Yunanlıların İzmir'e çıkması dolayısıyla durum değişti. Yani olaylar hızlandı ve derhal haber edilebilen, ulaşılabilen ve hazır olanlarla birlikte Anadolu'ya hareket söz konusu oldu ve ertesi gün hemen 16 Mayıs'ta bu hareket gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı olarak isimlendiriyoruz ve bunlar liste uzun olmakla beraber zannediyorum bir 19-20 kişiyle beraber geçildi.
0: Bandırma vapurunda 50'nin üzerinde mahiyet vardı. 2 tane otomobil vardı. Efendim işte Mustafa Kemal Paşa'nın kurmay başkanı, karargahı, efendim doktor, karargah hizmetlerini yapacak bir sürü kimse ve 3. Kol Ordu komutanlığına tayin edilmiş Refet Bele Albay vardı. Bir sürü milli mücadelede daha sonra rol olacak kimseler bu vapurun içerisindeydi. Bu vapur tabii ki söyleyelim bir transatlantik falan filan değildi. Ama şu da değildi. Efendim işte dümeni kırık, her an batabilir, hareket edemez, basit bir tekne. Bu da değil. Nedir? Devletin o günkü imkanları açısında olağanüstü göreve giden bir komutana verilebilecek eldeki mevcutlar içerisinde en iyi vapur buydu. Bandırma vapuru bu. Yolcuları da bu. Bunu tabii belki şunu söylememiz lazım. Bandırma vapurunun hareketiyle ilgili bir sürü mitoloji var. Bu mitolojiler işte bandırma vapurunu yolda İngilizler batıracaklardı. İngilizler bu vapuru batırmasın diye vapur çok güvenli bir şekilde, ihtiyatlı bir şekilde kıyı hattını takip ederek gitti. Niye? İngilizler her an yolda batırabilirdi. İddia bu ama bugün artık biliyoruz ki bu tamamen bir mitoloji. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'u tamamen zaten işgal kuvvetleri kontrol ediyorlar. Yani padişahın cuma selamlığına gidişi dahi İngilizlerin iznine bağlı böyle bir ortamda. Bu göreve zaten İngilizlerin talebi üzerine saltanat Sultan Vahdettin Mustafa Kemal Paşa'yı görevlendirmiş. Bu arzuyu yerine getirecek, Anadolu'da onların tabiriyle asayişi sağlayacak generali ve onun karargah heyetini götüren bir geminin İngilizler tarafından yolda batırılması bu çok makul bir şey değil. Dahası bu gemi İstanbul'dan hareket ederken bandırma vapuru İngilizlerin vizesiyle hareket etti. Bugün o vize belgeleri bulunabilir, görülebilir, görselleri, kopyaları. Bu çerçevede vapur hareket etti İstanbul'dan.
1: Kasım 1918 yılında İstanbul işgal edilmişti. Yaklaşık 2 sene sonra da fiilen işgal edilecekti ve 1920'ye gelindiğinde 100 bini aşkın asker İstanbul'da olacaktı. Ama onun biraz daha gerisine gittiğimizde 15 Mayıs 1919 yılında İzmir'in de işgal edildiğini görüyoruz. Osmanlı Devleti özellikle 1911 yılında

yılından itibaren sürekli savaşlar gerçekleştiriyordu ve maalesef ki bu savaşları da kaybediyordu. Hangi savaşlardı bu savaşlar? 1911 yılında Trablusgarp Savaşı'nı İtalya ile yaptı ve kaybetti. 1912 yılında Balkan Savaşları'na girdi ve Balkan Savaşları'nda Balkanlar'da birçok bölgeyi kaybettiğini görüyoruz. Hemen bir yıl sonra 1913 yılında Balkanlar'da kaybettiği toprakları acaba geri alabilirim ümidiyle tekrar savaşa girdi ve yine hüsranla neticelendi ve akabinde de Büyük Savaş, Birinci Dünya Savaşı'nı görüyoruz ve bu da mağlubiyetle neticelendi. Yani şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Arka arkaya yapılan savaşlar, ordu bitmiş durumda, halk bitmiş durumda, umutlar bitmiş durumda ve böyle bir süreçte Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal sahneye çıkıyor ve Anadolu'ya gideceğim diyor, Samsun'a gideceğim diyor ve milli mücadelenin fitilini ateşliyor.

Samsun'a çıktığı tarih tabii 19 Mayıs 1919. Onun hemen öncesinde, birkaç gün öncesinde işte 15 Mayıs'ta mesela İzmir işgal edilmiş. Onun dışında güney vilayetlerinde işgaller başlamış. İngiliz işgalleri, Fransız işgalleri. Dolayısıyla toplum üzerinde bunların getirdiği bir moral bozukluğu ciddi bir şekilde kendini hissettiriyor. Ve diğer taraftan da işte Samsun'a çıktığı anda, tabii orada bir İngiliz işgali var ama zayıf kuvvetler tabii ki, öyle binlerce kişilik askeri kuvvetli değil. Yani belki 100 veya 200 kişilik bir İngiliz işgal kuvvetleri var. Ve şimdi Mustafa Kemal Paşa tabii ki çıkar çıkmaz Samsun'da görevinin gereğini yerine getirecek. Dolayısıyla önce işte mutasarrıfla görüşmek, diğer devlet yetkilileriyle görüşme, meselenin mahiyetinin ne olduğunu araştırma ve soruşturma ve bunun neticesinde de İstanbul'a önce Sadrazam'la, yani Şübilayrı Padişah'la da yazışacak, mevcut durum hakkında bir bilgilendirme yapması. Ve orada da diyor ki, tabii telgrafla bu bilgilendirmeleri yapıyor. Orada demiştir ki, buradaki mevcut durum bahsedildiği gibi değil. Yani o görevlendirme sırasında işte burada Türklerin Rumlara zulüm yaptığı şeklinde bir İngilizlerin iddiası vardı. Bu tamamıyla bu şekilde değil. Tam tersine aslında burada Rum çeteleri Türklere zulüm yapıyorlar. Bir kere bu yapmış olduğu tespiti İstanbul'a bildiriyor. Ve ben bundan sonra aslında gerekeni yapacağım şeklinde İstanbul'a bir mesajı olmuştur. Sonrasında da aslında Samsun'dan itibaren zaten kafasında bir şeyi var. Yani Anadolu'ya geçtikten sonra neler yapılacağını kafasında çok daha önceden oluşturduğu için aşama aşama onları gerçekleştirmek üzere Samsun'da 4-5 gün kaldıktan sonra Anadolu'nun içlerine doğru gitme planına uygulama başlayacak. Ve şunu yapacak aslında, her gittiği yerde toplumu uyandırma, işgale karşı direnme çağrıları yapacak. Toplumun da buna hazır olduğunu gene önceki daha önceden tespit etmiş bulunuyor. Dolayısıyla Samsun sonrası gelişmeler bu şekilde cereyan edecek.

süreci Mustafa Kemal Paşa niye Samsun'da başka yer değil diye bir soru akla gelebilir. Mustafa Kemal Paşa'nın Karadeniz bölgesine gitmesinin bir sebebi 21 Nisan itibariyle İtilaf Devletleri'nin Karadeniz Komutanı General Milne'nin vermiş olduğu bir nota var Osmanlı Devleti'ne. Ve Milne diyor ki eğer bu bölgede karışıklıkları gidermez, asayişi sağlamazsanız biz sağlarız diyor. Bu bir tehdit aynı zamanda. Çünkü mütareke şartnamesine göre, mütarekeye göre Osmanlı Devleti asayişi sağlayacak ama eğer asayişsizlik söz konusuysa İtilaf Devletleri'nin o bölgelere asker gönderme yetkisi var. Dolayısıyla bu yani yakın bir tehdit olmuş oluyor. O yüzden Mustafa Kemal Paşa Samsun ve havalisinde, daha doğrusu Karadeniz bölgesinde bir Pontus hareketi vücuda gelmişti. Bir Pontus hareketi vardı. Yani Karadeniz Rumlarının oluşturmuş olduğu çeteler var ve bu çetelerin faaliyetleri söz konusu. Bu çetelerin faaliyetleri İngilizler tarafından tersinden yorumlanarak Türklerin Rumlara karşı yönetmiş olduğu bir takım eylemlerden bahsedildi ve bir an önce Türklerin elindeki silahların alınması hususunda Osmanlı Devleti

Hükümetinden talepte bulundu. Bu yüzden Mustafa Kemal Paşa Samsun'a giderek hakikaten bu asayişsizliğin sebepleri nelerdir, failleri kimlerdir, ne oluyor burada diye ilk yaptığı araştırma, inceleme ve gözlemleri derhal merkeze, İstanbul'a bildirdi ve bölgede ciddi bir çeteleşme faaliyeti olduğunu, Mustafa Kemal Paşa'nın tespitiyle ciddi bir çeteleşme faaliyeti olduğunu, pek çok isim ve nam altında çetelerin faaliyet gösterdiğini ve Türk köylerinin bu bölgede baskına uğradığını, dolayısıyla İstanbul'da anlatıldığı gibi Türklerin Rumlara karşı bir faaliyetinin değil, aksine örgütlü ve işgallerden cesaret alan Pontus çetelerinin Türklere yönelik faaliyetleri olduğunu tespit etti. Yani dolayısıyla bir kere Karadeniz bölgesi bu anlamda bir asayişsizlikle, yani mütarekeye rağmen, savaşın bitmiş olmasına rağmen bu bölgede yerel çatışmaların olduğu, asayişin olmadığı bir durum söz konusu. Batıya bakacak olursak 15 Mayıs'tan itibaren Yunanlıların İzmir'e çıkması ama orada kalmayıp daha da iç bölgelere doğru yayılmaya başlaması üzerine, başta İzmir olmak üzere o bölgeden çok ciddi sayıda Müslüman Türk nüfusunun Anadolu'nun içlerine doğru çekilmek mecburiyetinde, kaçmak mecburiyetinde kaldıklarını görüyoruz ki bu da Anadolu'yu adeta hercümerç haline getirdi. Tabii şunu da söyleyelim, bu Karadeniz'deki çete faaliyetleri dolayısıyla o bölgeden de iç bölgelere doğru bir Türk nüfusunun göçünden bahsetmemiz mümkündür. Yine Doğu Anadolu'da Ermeni faaliyetleri dolayısıyla da o bölgede Müslümanlar rahatsız, Türk nüfusu rahatsızdır. Onların da yine mümkün olduğunca iç bölgelere doğru hareket halinde olduklarını görüyoruz. Yani nüfus itibariyle Anadolu'da muazzam bir kaynaşma olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bu kaynaşma esnasında ve işgaller esnasında Anadolu'nun ticareti, tarımı fevkalade zarar gördü. Yani bunların yapılamayacak hale geldiğini, tamamen ekonomisinin dışa bağımlı hale geldiğini, üretimin fevkalade azaldığını da belirtmemiz gerekiyor.

Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı günden itibaren ilk önem verdiği husus durum tespiti. Nerede ne yapılıyor? Nerede ne var? Nerede hangi askeri birlikler var? Hem bu askeri birlikler, mülki birlikler, ülkenin genel durumuyla ilgili zaten Samsun'a çıkmazdan evvel ilgili nezaretlerden resmi olarak bilgi talep etmişti. Bu bilgiler de kendisine gelmişti. Hani şurada şu birliklerimiz var, bunun gücü bu kadar, mülki teşkilat bu. Yani devletin röntgeni, bu geniş bir bölge, bu konuyla ilgili bilgiler kendisine verilmişti. Ama kendisi Samsun'a geldiğinde derhal askeri makamlarla, mülki makamlarla, Anadolu'nun geniş bir kısmı demek bu, telgraf hatları üzerinden iletişimi sağladı. Oralarda ne yapılıyor, ne ediliyor, efendim işgal güçlerine karşı, İstanbul'un işgaline karşı neler yapılmakta oldu, hangi örgütlenmeler yapılmakta oldu, halkın bu işgale karşı, memleketimizin maruz kaldığı bu ağır şartlara karşı neler yapmakta olduğunun kendisine raporlanmasını istedi. Yani ne oluyor, ne bitiyor sahada, bundan benim haberim olsun istedi. Bu ilk şeyi buydu. Ve bununla beraber aynı zamanda neredeyse vakit kaybetmeksizin memleketin maruz kaldığı ağır şartlara karşı sivil hareketler yapılmasını, bunların başlatılmasını istedi. Ne bunlar? Protesto gösterileri. Ne bunlar? İstanbul'a işgal kuvvetlerinin temsilcilerine ve İstanbul'daki hükümete protesto telgrafları çekilmesi ve bunların da ötesinde daha sonra milli mücadeleyi örgütleyecek olan müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin memleketin her tarafında kurulması. Bu yönde gerek askeri makamlara, gerek mülki makamlara sayısız denebilecek şekilde emirler verdi. Bunun anlamı şu. Yani Mustafa Kemal sadece durumu tespit edip, yani bir gazete muhabiri gibi tenzih ederiz tabii ki komutanı,

0: Öyle deyin. Ne var ne yok, elimizde ne var, hangi gücümüz var, bu güçle ne yapabiliriz ve bu gücü nasıl harekete geçirebiliriz şeklinde efendim vaziyeti öyle gördü ve bu potansiyeli aksiyona geçirebilmek, harekete geçirebilmek için de gerek askeri makamlar, gerek mülki makamlar, gerek memleketin içerisindeki nüfuzu olan insanlar vasıtasıyla bu potansiyeli harekete geçirmek için elinden geleni yaptı. Burada ilginç olan, bizim açımızdan mühim olan husus şu: Mustafa Kemal'in verilen görev Anadolu'daki doğan milli direnişi, milli mukavemeti, işgal karşıtı organizasyonları ortadan kaldırma görevi verilmişti. Ana görev bu. Mustafa Kemal Paşa'ya verilen görev talimatında bu açık bir şekilde yazıyor. Şimdi İngilizlerin beklentisi de Mustafa Kemal'in daha efendim Mondros'un ertesi hafta başlayan şuralar, mesela Kars İslam Şurası 5 Kasım 1918'de toplandı. Edirne'de başka bir şura toplandı. Memleketin sair yerlerinde yani çoban ateşleri diyebileceğimiz düşman işgaline karşı girişimler başlamış idi. Mustafa Kemal'den beklenen, sarayın da beklediği, efendim İngilizlerin de beklediği bu şuraları dağıtmak, efendim bunlar bir yerlerde asker topluyorlar, silah topluyorlar, bunların ortadan kaldırılması, yani Anadolu'nun işgalciler için dikensiz bir gül bahçesi haline getirilmesi göreviyle gönderilmişti. İngilizler iki hafta içerisinde gördüler ki Mustafa Kemal dikensiz gül bahçesi yapmıyor Anadolu'yu. Yani İngilizlerin, işgalcilerin istediği kıvama getirmekten ziyade başlamış olan direnişi, başlamış olan işgale karşı huzursuzlukları organize etmeye, bunları etkili bir şekilde işgalcilere karşı kullanmayı hedefleyen girişimlerde bulunduğunu gördüler. Ve daha Mayıs'ın 19'unda çıkmıştı. Haziran ayının başlarından itibaren Mustafa Kemal'in geri çağrılması, görevinin iptal edilmesi yönünde sultana baskı yaptılar.
1: Üç günlük yolculuğun ardından Mustafa Kemal Paşa ve ekibi artık 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a gelmişti. Samsun'da Mustafa Kemal'i ve ekibini devlet erkanı karşıladı. Samsun'da bulunan herkes kendisini karşıladı. Ama ifade ettiğimiz gibi Samsun'daki halk da üzgündü ve demotive olmuş durumdaydı. Sebebi de bahsettiğimiz gibi kaybedilen savaşlardı. Bu süreçle birlikte artık Anadolu'da teşkilatlanma başlayacaktı. Anadolu ayağa kalkacaktı, genelgeler yapılacaktı, kongreler yapılacaktı ki aslında bizler sadece Erzurum Kongresi'ni ve Sivas Kongresi'ni öne çıkarırız. Amasya Genelgesi deriz, Havza deriz ama o süreçte yüzden fazla kongrenin olduğunu da ifade edelim.

0: bugün anladığımız manada bütün ahali, sivil toplum örgütleri vesaire bilmem ne falan filan, bu tabii bugün kafamızdaki algı böyle. Ama şu var, resmi makamlar, vali, komutan, bölgedeki eşraf, yani protokole dahil olan, devlet protokolünde kim varsa vilayette, onlar orada paşayı gümrük iskelesinde karşılamış oldular. Yani bir devletin üst düzey bir yetkilisi geldiğinde ne yapılacaksa bunlar Mustafa Kemal Paşa için yapıldı.
1: Birinci Dünya Savaşı 4 yıl sürdü. Osmanlı Devleti'nin savaşa yanında girdiği Avusturya-Macaristan, Bulgaristan, Almanya 4 yıl süren savaşın sonucunda galip devletlerin ortaya koymuş olduğu rolü kabullendiler, ses çıkarmadılar. Onların biçtiği rolü oynamak zorunda kaldılar. Ama Türkiye öyle olmadı. Türkiye kendisine prangaları kabul etmedi ve zincirlerini kırdı. Hep milli mücadele ne zaman başladı sorusu yöneltilir. Akademisyenler bu konuda zaman zaman ikiye ayrılmış durumda. Kimisi 30 Ekim 1918'i belirtir, kimisi ise Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını milli mücadelenin başlangıcı olarak kabul eder.

0: Şimdi o dönemdeki şartlar tabii ki görevlendirinin yapılması bu şekilde gelişti. Bu biraz da aslında konjonktürün böyle olmasından kaynaklanıyor. Yani Mustafa Kemal Paşa her halükarda Anadolu'ya gidecekti. Ama konjonktür öyle bir durum hasıl etti ki Samsun'a gitmesi gerekti. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Mesela bu Samsun seyahati devam ederken Bandırma vapuruyla Sinop'a uğradı. Gene orada da yetkililerle temasta bulundu. Ve Sinop'tan karayoluyla Samsun'a ulaşabilir mi? Onu aslında bir arayışı içinde oldu. Çünkü İngilizlerin Bandırma vapurunu batıracağı şeklinde haberler de almıştı. O açıdan Sinop'tan sonra karadan devam edebilir mi? Onu bir soruşturdu ama onun mümkün olmayacağını görünce seyahat tekrardan devam etti. Buradaki temel faktör aslında o dönemde İngilizlerin buradaki asayişsizliğin giderilmesine yönelik olarak Osmanlı hükümetinden talepte bulunmuş olmaları. Yani Samsun bu şekilde devreye girmiş oluyor. Yani böyle bir talebi başka bir vilayet için bulunmuş olsalardı belki süreç oraya doğru gelişecekti. Ama her halükarda tabii ki Mustafa Kemal Paşa Samsun görevlendirmesi olmasaydı da Anadolu'ya geçmenin yolunu muhakkak bulacaktı ve geçecekti.
1: Milli mücadele için çeşitli başlangıçlar sayabiliriz. Atatürk Nutuk'ta Samsun'a çıkmasıyla 19 Mayıs'la başlattığı için böyle bir alışkanlık oldu. Yani Atatürk'ten sonra da tarih kitapları milli mücadeleyi 19 Mayıs'la başlatmak gibi bir geleneği oldu Türk tarih yazıcılığında. Ancak olaya daha geniş baktığımızda 19 Mayıs'ın önemli olduğunu vurgulamakla beraber milli mücadelenin 19 Mayıs'ta başladığını söylememiz doğru olmaz. Çünkü 19 Mayıs'tan önce de Anadolu'da direnişin örgütlendiğini, Kuvayi Milliye hareketlerinin başladığı, Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulduğu ve mücadele için tedbirlerin alındığı, kararların alındığı ve uygulandığını söylememiz gerekiyor. Mondros Mütarekesi'nden 5-6 gün sonra Kars'ta Kars İslam Şurası'nın toplandığını ve daha sonra da bu kongrelerin devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Anadolu'da böyle bir milli direniş duyarlılığı söz konusuydu ve bunun örgütlenmesi de yapıldı. O bakımdan eğer o tarihi esas alacaksak Mondros Mütarekesi'nden başlatabiliriz veyahut Adana 4 yoldaki ilk silahlı çatışma silahlı mücadelenin başlangıcı olarak sayılabilir. Ama benim kitapta da ifade ettiğim üzere mecliste bununla ilgili bir tartışma olmuş. Şeyden hemen sonra, milli mücadeleden hemen sonra bunun başlangıcının neresi sayabiliriz diye 21 Ekim 1918'i tespit etmişler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Onun sebebi de ilk defa Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin İstanbul'da kurulmuş olmasını söylüyorlar. Dolayısıyla Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri esas itibariyle milli mücadelenin nüvesini teşkil etmesi bakımından, çekirdeğini teşkil etmesi bakımından esas alınmış ve bu anlayış ve bu örgütlenme biçimi üzerinden de zaten mücadele yürütülmüştür.

tarih anlatısı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de verdiği nutuk eksenli olarak yürütülmektedir. Mustafa Kemal Paşa tabii ki milli mücadelenin baş aktörüdür. Milli mücadelenin tartışılmaz lideridir. Nutuk'ta da Mustafa Kemal Paşa kendi gözlüğünden bunu anlatmıştır. Kendi bakış açısından, kendi prizmasından anlatmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın kendi gözlüğünden, kendi şahsının başrolde olduğu olayları anlatırken referans verdi tarihte Samsun'a çıkış. 19 Mayıs 1919 yani İnkılap Tarihi kitaplarında gelen anlatıda milli mücadele ne zaman başladı sorusunun cevabı net. 19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başladı. Mustafa Kemal Paşa açısından bu doğru, kesinlikle doğru.

0: Yani o 6 ay boyunca hani sonuç alamayan görüşmeler, efendim müzakereler falan filan, onlardan herhangi bir netice çıkmamıştı. Aktif olarak milli mücadeleye katıldığı tarih 19 Mayıs. Ama daha geniş perspektiften baktığımızda, daha Mondros Mütarekesi'nin imzası kurulmadan Anadolu'da işgale karşı koyacak efendim organizasyonlar, teşkilatlar başlamıştı. Bunu da söyleyelim. Bugün söylemekte hiçbir mahsur yok. İttihatçılar savaşı kaybetmezden evvel memleketin işgal edilebileceğini de öngörerek gerekli hazırlıkları yapmışlardı. Bir yerlerde silah depolanması, efendim mücadeleye yönelik efendim teşkilatlanma, bunlar bugün belgeleriyle Züher dahil bir sürü araştırmacı, akademisyen tarafından ortaya konulmuştur. Bunlar demin işaret ettiğimiz gibi daha Mondros Mütarekesi'nin haftasında memleketin müstakil yerlerinde, birbirinden ayrı yerlerde bu işgali tanımayacakları, bütün Osmanlı toprak tamamiyetinin sağlanılması, işgalin tard edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını açıklamışlardı ve kararlar alıyorlardı. Aldıkları kararlar arasında asker toplama dahil, yörede asayişin sağlanması dahil çok önemli siyasi kararlar da bu aldığı kararlar içerisindeydi. Yani toparlayacak olursak, Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında milli mücadeleyi yapmaya hevesli insanların bütün memleket sathında çoban ateşleri gibi, tekrar ve tekrar söylemekte mahsur yok, girişimleri başlamıştı. Bunların da ana organizasyonu, bunların da efendim kilit noktalarında İttihatçılar vardı. Harbi kaybetmiş olan A takımı, Türkiye'nin dışına efendim çıkmış olan İttihatçılar vardı. Mustafa Kemal İttihatçıların A takımından üst seviyede, adı İttihatçı olarak bilinen birisi değildi. Genç subaylığında İttihatçılığı var. Ama generallik safhasında, ordu komutanlığı safhasında İttihatçı denildiğinde ismi akla gelen bir kişi değil. Peki bu Anadolu'da başlamış, İttihatçıların başlattı. Onu da örnek verelim. Cemal Kutay yazdı. Dedi ki İttihat Terakki kulüpleri vardı bugünkü işte siyasi coğrafyamızın olduğu yerde. 170 yerdeki İttihat Terakki kulüpleri, bunlar sancaklarda ve vilayet merkezlerinde bir gecede tabela değiştirdiler. Müdafaa Hukuk Cemiyeti haline geldiler. Yani İttihat Terakki tabii ki artık 1918 Kasım'ından sonra çok parlak cazibe merkezi değil. Bunlar ne oldu? Müdafaa-i hukuk. Genç arkadaşlarımız için söyleyelim. Müdafaa-i hukuk hakların savunulması demek. Kimin haklarının? Anadolu'nun. Kimin haklarının? Türkiye'nin. Kimin haklarının? Türk milletinin haklarının savunulması. Müdafaa hukuk cemiyetleri. İşte o milli mücadele, büyük taarruza kadar, Türkiye'nin tamamının işgalden kurtarılıncaya kadar yapılan mücadelenin altındaki zemindir. İşte Mustafa Kemal müdafaa-i hukukçular tarafından daha önce başlatılan mücadeleye kendisini başarılı bir şekilde eklemlemiştir. Niye? Mustafa Kemal'in bir karizması var, Çanakkale'den doğan. İsmi lekelenmemiş, adı İttihatçıya çıkmamış, partici, fırkacı olarak bilinmeyen bir kişi ve de bu mücadeleyi, daha evvel başlamış olan milli mücadeleyi bir orkestra şefi gibi efendim incelikle, nezaketle, ahenkli bir şekilde milletin tamamını kapsayacak bir ölçüde yürütmeyi başarmıştır.
1: Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da bulunduğu süre içinde yapmış olduğu temaslarda şunu görüyor tabii ki. İngilizler özellikle yani işgal gücü olarak Türkleri bir cezalandırma çabası içinde. Bunun sebebi de tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasından Türkleri sorumlu tutuyorlar. Ve hatta bu sorumluluk çerçevesinde de İstanbul'u bile Türklerin eline bırakmama gibi bir kanaate sahipler. Çünkü diyorlar ki yani şimdi mesela Birinci Dünya Savaşı devam ederken Çanakkale cephesi yaşandı. Şimdi Çanakkale cephesinde şunu gördük. Oradaki direniş ve İngilizlerin ve Fransızların mağlup edilmesi neticesinde Boğazlar açılamadığı için İtilaf Devletleri Rusya'ya yardım gönderemedi.

Ve dolayısıyla orada Çağlık Rusya'sında ihtilal oldu ve diğer taraftan da savaşın aslında beklenenden çok daha uzun sürmesi ve işte 4 yıla kadar uzaması söz konusu oldu. Şimdi İngilizler bütün bunlara şeye bağlıyorlar. Türklerin 1. Dünya Savaşı'nda işte gerek Çanakkale cephesi, gerek Kutlamara'daki işte İngilizlerin esir edilmesi ve şimdi artık Türkler mağlup edildiğine göre onlardan intikam almanın zamanıdır diye düşündükleri gibi çıkarları gereği de aslında şey yapıyor. Yani İstanbul'u Türklere bırakmadıkları oranda aslında İngilizler Boğazlara hakim olacaklar demektir. Ve sonraki dönemdeki çıkarları için de bu kendileri için ciddi bir avantaj. Dolayısıyla tabii Mustafa Kemal Paşa bunları bildiği için her ne şekilde olursa olsun aslında direnmenin şart olduğunu, aksi halde işte bu işgal güçlerinin Türklere hayat hakkı tanımayacağını net bir şekilde görmüştür. Şimdi buna karşılık Osmanlı hükümeti, yani Damat Ferit Paşa hükümeti ise İngilizleri ne kadar az kızdırırsak veya işte ne kadar çok onların benimseyeceği faaliyetlerde bulunursak o kadar çok İngilizlerin merhametine sığınmış oluruz. Dolayısıyla bizi ağır bir şekilde cezalandırmaların önüne geçmiş oluruz şeklinde bir düşünceye sahip. Tabii ki bu düşüncenin hakim olması halinde ortaya çıkan sonuç işte İngiliz merhametine sığınmak ve onların Türkler için biçtiği kadere razı olmak anlamını taşıyacaktır. Bu da netice itibariyle manzara, ortaya çıkaracağı Türkiye manzarası öyle hoş bir manzara olmayacaktı. Nitekim Selva Anlaşması'nı yaptıklarını da biliyoruz. İşte Türk bırakılan Ankara ve çevresindeki çok küçük bir coğrafyadır. Yani İngilizlerin hedefi bu. Bunu da göstermiş de oluyorlar tabii ki birçok icraatlarıyla. İşte Damat Ferit Paşa ve o zihniyet hakim olsaydı gelişmelere Türkiye'nin konumu bu şekilde olacaktı. İşte Mustafa Kemal Paşa bunu mümkün olmayacağını ve muhakkak direnme gerektiğini ve aslında işte milli irade kavramını sık sık ileride vurgulayacaktır. Çünkü milli iradeye ve halkın direnme gücüne, bu konudaki azimli ve kararlı olmasına son derece güveniyor. Sadece bunlara yol göstermek gerekiyor. Bizim insanımıza yol göstermek ve gerekli desteği vermek, bunun ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Ve dolayısıyla işte kafasında bütün bu tasavvurlar mevcut olduğu halde yapılabileceklerin ne olduğunu hep hesabını kitabını yapmıştır. Ve sonrasındaki gelişmelerde hep bu çerçevede oldu. Yani milli iradeye dayalı bir mücadele içinde olmak. Yoksa bu tek başına başarılabilecek bir şey değil.

Evvel zaman içinde de bu hafta 19 Mayıs 1919'u konuştuk. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını masaya yatırdık. Bir başka evvel zaman içinde de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor.

0: Bizim kız okulu kazanmış.
1: O zaman birikim zamanı.
2: Murat'la Murat olarak ben tabii. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
0: Çok kolaymış.
1: Kolay tabii.
2: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
3: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
2: Mobilin bankası Akbank.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar, gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge, kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında
3: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi.

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Mine, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı seste buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
4: Bu kanalı küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
5: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
3: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor.

0: Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
1: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.

0: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
1: I was wondering if you might stay with the girls.
2: You want me to babysit?
1: Thank you, Mr. Wilder.
0: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
2: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
0: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
2: There just might be something special about this place.
0: Adanın Büyüsü bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sunar. Genel izleyici için uygundur.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını konuşacağız. Tarih bilincinin, milli değerlerin çocukların gelişimine etkisini detaylandıracağız. Tabii çok değerli konuklarım var. Tarih öğretmeni Güler Çoban ve eğitimci Hayati Oktay bizlerle birlikte olacak.

0: Güler Hocam, Hayati Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş gördük. İyi, sizleri hoş sormalı.
2: Ahmet'le hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Güler Hocam, sizinle başlayalım. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum. 19 Mayıs 1919 tarihi niçin bizler için bu kadar önemli? Ve bu tarih, Türk tarihi açısından değerlendirdiğimiz zaman bir dönüm noktası mıdır? Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı milli mücadelenin yönünü nasıl belirlemiştir?
1: Evet, öncelikle merhabalar herkese. 19 Mayıs bizim için sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir bağımsızlık sembolü. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında sadece bir bağımsızlık mücadelesi değil, aynı zamanda bir milletin aslında bağımsızlık ruhunu göstermek istemişti. O yüzden 19 Mayıs bizler için çok büyük bir önem arz etmekte. Türk tarihi açısından baktığımızda da aslında yorulmuş, yıkılmış, savaşın ortasından çıkmış bir halk için de umut verici bir dönemdi. Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta Samsun'da aslında sadece Türk halkı için değil, tüm dünyaya bağımsızlık mücadelemizi göstermek için uğraşmıştı. Bu noktada değerlendirdiğimizde Türk tarihi açısından bir dönüm noktası. Çünkü genel itibariyle baktığımızda Osmanlı Devleti'nin genel durumunda teslimiyetçi bir tavır vardı. Ama Mustafa Kemal bağımsızlık meşalesini yaktığı için bizler için bir dönüm noktası.
0: Evet. Hocam sizden de
2: değerlendirelim. Kurtuluş Savaşımızın hani o dönemde ülkemiz işte Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, gerçekten inanılmaz derecede her taraftan saldırıya uğruyor. Kurtuluş Savaşı'nın aslında bir başlangıç noktası da sayabiliyoruz. Ortak kenetlenme, bir halkın birbiriyle kenetlenmesi, Kurtuluş Savaşı'mızın mücadelesinin başlangıç olduğu bir nokta kabul edebiliyoruz. Orada aslında topyekün Türk milletinin nasıl birlik içinde olabileceğini gösteren bir başlangıç. Onun için de o tarihten itibaren artık ülkenin bir kurtuluşa ermesi konusunda toplumun birlikte hareket etmesi, tabii Cumhuriyetimizin kurucusu, banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, dolayısıyla Türk milleti bir araya gelip topyekün bir mücadeleye giriyor ve bu mücadelenin işte başlangıç noktası aslında 19 Mayıs. Bunu da tabii gençlere bir bayram olarak da hediye edilmesi, 19 Mayıs gençlik bayramı olarak daha da anlamlı bence. Çünkü gençlerin hem ortak değerlere, hem vatana, hem ülke bütünlüğüne sahip çıkması için çok büyük aslında sorumlulukları var. Biz eğitimciler de aslında gençlere bu sorumluluğu aktarmak, bunun bilincine varmalarını sağlamak konusunda da yükümlüyüz diye düşünüyorum. Onun için de gençlerin bayramı aslında gençlerin sorumluluk alanının hatırlatılması adına da çok önemli bir tarih diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Evet. Gençliğe hitabede de zaten Mustafa Kemal bu sözlerini taçlandırıyor. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir derken aslında bunu samimi bir dille ifade etmişti. 19 Mayıs'ın bizim için anlam bölümü bu noktada gençler açısından çok büyük.
0: Evet. Peki, gençliğe hitabeden bahsettiniz. O zaman sorayım, konusu açılmışken. Gençliğe hitabeyi öğrenciler okuyup anlayabiliyor mu tamamını?
1: Kısmen. Yani aslında tabii dilimizin zamanla, sosyal medyanın etkisiyle, yozlaşmasıyla birlikte anlayabilen öğrenci sayısı her geçen gün azalıyor. Evet. Bizim de bu noktada eğitimciler olarak zaten yaptığımız en büyük şey çocuklara bu bilinci aşılamaya çalışmak. Yani Türkçemizi öz kültüründen çıkarmadan, yozlaştırmadan net haliyle ifade edebilmek.
0: Yaftalamadan.
1: Bizler destek veriyoruz bu noktada. Yoksa gençliğe hitap et. Tabii ki dönemin çağlarında yazıldığı için günümüz gençlerine çok hitap etmiyor anlam açısından.
0: Evet, ama
1: okullarda biz evet. Gerekeni yapmaya çalışıyoruz.
0: Keşke Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem Türkçesinde gençler okuyup anlasa.
1: Kesinlikle
0: ama.
1: Keşke. Yani evet. Popüler kültürün etkisinde her geçen gün.
2: Belki işte kavramları ve kelimeleri biraz daha bu konuda öğrencilere öğretmek, bunları kullandırmak evet. Aslında hem tarihimizi anlama konusunda da önemli bir adım olacak diye düşünüyorum. Evet. Orada belki işte hani ne kadarlık bir kelime dağarcığıyla konuşuyoruz. Çocuklarımıza bakıyoruz. Evet. Çok iyi düzeyde bir kelime sayısı bile olsa bu 400-500

0: 300 bandında bir kelime sayısıyla aslında kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. İşte öğrenci gruplarına baktığımızda bu kelime sayısını, bu kavram sayısını ya da kendi işte Türkçemize ait kelime dağarcığı sayısını ne kadar artırabilirsek gençlerimiz hem tarihe olan sevgisi ve ilgisi artacak hem de tarihteki detayları anlama kabiliyetine sahip olacak. Bu açıdan da kelime bilgisi, kelime dağarcığı öğrencilerimiz için, gençlerimiz için çok önemli. Evet. Bunu öğrendiklerinde, artırdıklarında daha anlamlı olacaktır.
1: İnsan kelimelerle düşünür ve ne kadar çok kelime bilirse o kadar fazla düşünmüş olur ve o kadar da iyi anlar tarihi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Niçin milli mücadelenin başlangıcı sayılıyor bu tarih? 19 Mayıs 1919 ve Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmesindeki riskler neydi? Bunu da biraz detaylandıralım.
2: Aslında büyük risk taşıyordu Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmesi. Çünkü zaten Anadolu'nun her yeri bir fiil işgal edilmişti. Mustafa Kemal'in oraya gönderilme amacı da aslında bağımsızlık meşalesini yakmak değil, tam tersi halkın elindeki silahları almaktı. Mustafa Kemal buraya 9. Ordu Müfettişliği ile giderken ondan istenilen, ondan beklenilen şey halkın elindeki silahları alıp tamamen teslimiyetçi bir tavır sergilemelerini sağlamaktı. Fakat Mustafa Kemal bu gizli bilgilerle aslında her yeri işgal edilmiş Anadolu'nun özellikle Samsun bölgesinden yola çıkarak halkı gizli gizli teşkilatlandırmak isteyecekti. Çıktığı yol çok meşakkatli çünkü her yer İtilaf Devletleri'nin İngilizlerin işgali altında. Vapur yolculuğunda vapurlar batırılabilir. İşgal altındaki bölgelerimizde her anlamda bombalar patlayabilir. Bu yüzden aslında çok büyük bir risk taşıyordu. Aynı zamanda çok sevdiği askerlik mesleğinden de alınabilirdi. Yani bu noktada baktığımız zaman aslında mücadeleci tavrının yanı sıra çok da fedakar bir tavır sergiledi Mustafa Kemal.
1: Peki Mustafa Kemal Atatürk bu tarihi bayram ilan edip niçin gençlere armağan etti?
2: Çünkü bağımsızlık mücadelemizin aslında sonuna gelmiştik ve bundan sonraki Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini yaşatacak olan gençler diye düşünüyordu aslında. Onlara emanet etti. Bizler kurduk, onlar da yüceltecek olan, büyütecek olanlar diye düşündü.
1: Ve her nesil geleceği gençlere emanet ediyor bundan dolayı. Değil mi?
0: Tabii gençler baktığımızda aslında Kurtuluş Mücadelesi'nde gençler çok büyük rol almış. Onu da görebiliyor aslında baktığımızda.
1: Ve çocuklar hatta.
0: Çocuklar.
2: 15'te Çanakkale, 15'i Türkiye'sinden biliyoruz
0: tabii,
2: değil mi
0: Çanakkale
2: hocam?
0: Zaferine baktığımızda Çanakkale'de o şehitlikte yatan bütün abidelerdeki isimlere, oradaki yatan şehitlere baktığımızda hep gençler. Dolayısıyla gençler bu mücadelenin içerisinde yer almış. Onun için de gençler aslında bu bayram hak ediyorlar. Yani Kurtuluş Mücadelesi'nin sonunda böyle bir bayram olması çok anlamlı. Çünkü gerçekten ülkemiz artık yeni dönemde de bakıyoruz. Gençlerin omuzlarında yükselecek. Gençlik diyoruz ve gençliğin önemini bir kez daha vurguluyoruz. O anlamda da gençlere atıfta bulunması çok kıymetli.
1: Evet. Hocam milli birlik ve beraberlik kavramından ne anlamalıyız? Ve gençlere baktığımızda, öğrencilere baktığımızda milli birlik mefhumundan ne anlanır?
0: Milli birlik tabii ülke olarak bir birlik içinde hareket etme anlamını taşıyor aslında. Ortak değerlere sahip çıkma. Evet. Nedir? İşte vatana sahip çıkma. Çanakkale'de bu mücadeleyi az önce söylediğimiz gibi yani Çanakkale'de bu birlik ruhunu görebiliyoruz. Yani milli birlik kavramı aslında Çanakkale'de vücut bulmuş hali diyebiliriz. Gencinden yaşlısına kadar bütün herkes milli birlik içinde hareket etti ve Çanakkale zaferini dünyanın her taraftan bize karşı yaptığı saldırıya karşı durdu ve Çanakkale bizim için geçilmez oldu. Dolayısıyla bu milli birliğin belki de vücut bulmuş halinin en güzel örneği nedir dersek Çanakkale diyebiliriz.
2: Kesinlikle.
0: Bunun yanında mesela yine milli birlik ortak hareket etme, ortak değerlere sahip çıkma, vatana sahip çıkma. Evet. 15 Temmuz'da bunu görebiliyoruz. Evet. 15 Temmuz'da yine insanlarımız milli birlik içinde ortak tutum, ortak değerle bir araya geldi ve karşı durdu. Dolayısıyla orada da milli birliği vücut bulmuş halini görebiliriz. Bu da çok kıymetli. Onun için milli birlikte yani ortak değerlere halk olarak, vatandaki insanlar olarak, gençler olarak, yaşlısıyla genciyle sahip çıkma, birlikte hareket etme, o duyguyu yansıtma ve örnek olma milli birliği ifade ediyor. O yüzden de bu özellikle Çanakkale'nin, Çanakkale zaferindeki o bütün abidenin olduğu şehitliği biz gençlerimize götürüp göstermeliyiz. Evet. Oradaki milli birliğin o sembolünü yaşatmalıyız. Çünkü

0: bu değerleri gençlere vermezsek, bunu anlatmazsak milli birliğin ya da o birliğin getirdiği vatana sahip çıkma şuurunun ne kadar önemli olduğunu başka türlü anlatamayız. Hani biraz daha tarih anlatıyoruz, belki sözel anlatıyoruz ama onu yaşatmamız lazım. İşte o milli birliğin en önemli yeri orası. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oradaki anıtı götürüp gençleri göstermeliyiz. Burada nasıl bir omuz omuza mücadele verilmiş, nasıl birlik olunmuş, nasıl vatana sahip çıkılmış, o bilinci, o şuuru vermek ve milli birliği tesis etmek için kıymetli diye düşünüyorum. Onun için de gençlere, biz eğitimciler bunu anlatmalı, bunu yaşatmalıyız ki gerçekten o milli birlik bilincini de verebilelim gençlerimize.
1: Evet. Yok, Kara Fatma ruhunu, Nene Hatun ruhunu vermek bugün bu şartlarda aslında biraz daha zor. Ama işte biz tarihçiler aslında bunu aşılamaya çalışıyoruz. Her geçen gün sosyal medyanın da gücünü kullanarak, teknolojinin gücünü kullanarak aslında geçmişi biraz daha yaşayarak ve yaşatarak öğretmeye çalışıyoruz. İşte her yıl bir Çanakkale gezisi düzenlemeye çalışırız. Çocukların hocamın da dediği gibi Çanakkale abidesini görmesini isteriz. Yaşamasını isteriz. O ruhu az da olsa bir tatmasını isteriz. Bu noktada milli birlik ve beraberlik aslında en çok yaşayarak göstermek istediğimiz bir durum.
0: Kesinlikle. Yani ortak tutum oluşturma, ortak değerlere sahip çıkma, geleneklere sahip çıkma, bunları yaşatarak öğretmek. Şimdi marif eğitim modeline geçtik. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın bütün okullarda, işte önce ortaokul 5-6'larda, 1-2'lerde, lise 9-10'larda marif modelinde de öğrencinin yaşayarak, deneyimleyerek öğrenmesini kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Biz aslında işte bence milli birlik ya da bu birliği tesis etme, bu düşünceyi, bu bilinci gençlerimize vermek istiyorsak bunu yaşatacak alanlara götürmeliyiz. İşte Çanakkale bunun en güzel örneği, Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı en güzel alandır. Orayı göstermek, orayı yaşatmak. Hatta orada iyi bir gezi, iyi bir sunum yapmak ve gençleri bu konuda milli birlik etrafında daha da bilinçli hale getirmemiz yararlı olur diye düşünüyorum.
2: Evet. Her şey eğitimle başlar diyoruz. Evet. O yüzden milli eğitim çok önemli. Şimdi Çanakkale gezilerinde öğrenciler ne kadar şuurlu? Yani size de aynı soruyu sorayım. Yani milli birlik dediğimiz zaman bu kavramdan öğrenciler ne anlıyor?
1: Dediğim gibi her geçen gün aslında biraz daha bu tutumdan uzak nesiller yetişiyor. İşin en üzücü tarafı zaten burada başlıyor. Ama biz elimizden geldiğince milli birlik ve beraberlik noktasında geçmişten feyiz alıyoruz aslında. Çocuklarımıza gösterilerde, törenlerde biraz daha hani üstün körü görevler değil de geçmiş ruhunu yaşatacak görevler vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza Nene Hatun'dan tutun Kara Fatma'nın hayatına kadar birçok belgeseller izlettik. Yeri geldi dramasını yaptık. Yakın tarihinde işte Çanakkale'ye götürdük. Çocuklarımıza burada iyi bir rehberle aslında göstermeye çalışıyoruz. Biz onlara rehber olmadıkça onların bu tutumu sergilemesini beklemek zaten çok da mümkün değil. Biz eğitimcilerde burada aslında hata başlıyor. Tarihi biz ezberden çıkarmak zorundayız artık. Evet. Yani tarih bir ezber değil. Tarih yaparak, yaşayarak, belki geçmişi yad ederek ancak mümkün hale gelebilir. Geçmişten ders alarak bugün zaten aslında geleceğin temellerini atıyoruz. Bu noktada çocuklar bunları öğrendiğinde belki 10 çocuktan 10'u değil ama 10 çocuktan 5'ini burada kazanabiliyoruz.
2: Evet.
1: Tabii en çok da eğitimcilerin yanında ailelere de çok fazla iş düşüyor. Evet. Milli birliği, işte vatan sevgisini, bayrak sevgisini aşılamak gerekiyor çocuk yaşta.
2: Evet. Hocam, milli tarih bilinci bireyler için ve toplumlar için, toplum için daha doğrusu niçin önemli? Yani eğitim sistemi ve eğitimciler bu şuura sahip mi?
1: Eğitim sisteminde bu şura sahip olunduğunu düşünüyorum ama pandemiyle beraber çocukların eğitimden biraz uzaklaştığını düşünüyoruz tabii toplum olarak, eğitimciler olarak.
0: Her şeyden uzaklaştık. Evet, izole olup artık dört duvar arasında. Kesinlikle eğitimi öyle. De her şeyi onun içerisinde
1: bence
0: yapmaya çalıştık.
1: Bence pandeminin de zaten en büyük zararı eğitim camiasında oldu. Çocuklarımız asosyalleşti. İşte toplum biliminden, tarih biliminden uzaklaştılar tabii ki. Biraz daha yaş itibariyle ortaokul düzeyindeki çocuklara bunu aşılamak çok kolay. Fakat lise düzeyindeki çocuklar birazcık daha aslında aileden bu eğitimi görmüşse, oradan da bizler yakalayabilmişsek çok kolay ilerleyebiliyoruz. Ama ortaokul çocuklarında gerçekten aileden gelen bir bilinçle ilkokuldan çekirdekler yetiştirip günümüzde çok güzel çocuklar yetiştirebiliyoruz. Talip bilinci aynı zamanda zaten bizim için geleceğin temellerini atmak. Biz çocuklara her zaman söyleriz bunu. Tarihten ders çıkartarak geleceğimizi inşa etmeliyiz. Bu noktada bizim için büyük bir yol gösterici aslında. Evet. Çünkü geçmişte yaptığımız hataları yapmadan günümüzde daha iyi işler başarmak, devletimizi daha iyi bir yere getirmek tarihini bilmekten geçiyor. Evet. Bu noktada milli bilinci aşılamak da belki gerçekten bu anlamda elimizden gelenin fazlasını yaparak olacak.
2: Evet. Hocam milli tarih bilincine ne kadar sahibiz? Siz bu konuda neler söylersiniz?
0: Bu tabii milli tarih bilinci aslında şöyle. Yani biz işte Çanakkale Zaferi'nin 18 Mart'ta olması, 19 Mayıs 1919'da işte Samsun'a çıkış tarihinin, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olduğunun anlatılması. Bunlar bizim için tarihte dönüm noktaları. Yani 18 Mart'tan başlayıp Çanakkale Zaferi'ni iyi anlatabiliyorsak ve bunu okullarda öğrencilerimize bunu iyi yaşatabiliyorsak orada tarih, milli tarih bilincini aslında oluşturmaya başlıyoruz. Evet. İşte hocam bahsetti, yani Çanakkale Zaferi'nin yapıldığı alana muhakkak öğrencilerimizi götürmeliyiz. Orada milli tarih bilincini orada yaşatmalıyız. Bu çok kıymetli. Bunun yanında Samsun'a 1919'da çıkış tarihiyle birlikte Mustafa Kemal'in bu oradaki tarih bilincinin nasıl oluştuğunu, milli birliğin nasıl oluşturulduğunu öğrencilerimize iyi anlatmalıyız ki öğrenci milli birliğini, tarihini geçmişten o mücadeleyi öğrenerek gelecekte de vatanını nasıl koruyacağını, bu vatanın öneminin ne olduğunu, o yaşanılan o mücadelenin bir örneğini kendinde de belki hissederek, empati kurarak bunun vatanın ne kadar değerli olduğunu anlamasını sağlamış olacağız. Milli birliği böyle tesis etmeliyiz. Yani öğrencilere Çanakkale Zaferi'nin neden yaşandığını, orada nasıl bir mücadele olduğunu, orada neler yaşanıp ve nasıl sonuçlar alındığını oraya götürüp göstermezsek, orada yaşatmazsak, anlatamazsak sadece teorik olarak sınıfta anlatmamız orada oluşturacağımız milli bilinci zayıflatır. Biz onu yaşatmalıyız. Çocuk orada duygusal olarak o bağ kurabilmeli, orada empati yapabilmeli. Tabii bunu iyi bir rehberle de, öğretmenlerin iyi bir hazırlığıyla da orada bunu yaşatırsak bence tarih bilinci böyle oluşacaktır. Çünkü bu bir kültür de meselesi. Biz kadim kültürümüzü, kadim geleneklerimizi öğrencilerimize aktarmalıyız. Bir yandan da yaşatmalıyız. Ailenin de burada aslında önemi.
1: Kesinlikle.
0: Yani bireyselleşen bir aile kavramına doğru gidiyoruz. Yani daha geniş aile kavramından artık bireyselleşen bir aile, çekirdek aileye dönüyoruz. Orada mesela kendi kadim kültürümüzü, geleneklerimizi de aktarmada zorlanıyoruz. Bu noktada okulların rolü aslında çok ön plana çıkmış durumda. Onun için okulda hem uygulayacağımız program hem müfredat kendi kadim kültürümüzü, kadim geleneklerimizi aktarabilecek ortam sunacağı gibi bunun yanında milli tarih bilincini oluşturacak geniş bir yelpazede işte yaşayarak gösterebilecek alanları daha verimli ve zengin kılmaya çalışmalı. Marif modeli bunu kapsıyor. Evet. Çünkü daha çok bu konuda öğrencilerin tarihle ilgili olan değerlerini özellikle alanlarda yaşasın. Atölye kavramı şu anda çok yaygın biliyorsunuz Marif modelinde. Atölyelerde deneyerek, yaparak, yaşayarak öğrenirsin. Ama bu atölyeler sadece işte herhangi bir şey yapma değil. Birçok dersle ilgili, birçok disiplinle ilgili atölyeler olsun. Hem teknolojiyle ilgili olsun, hem geleneklerle ilgili olsun, hem tarihle ilgili olsun. Bunları aslında yaşatarak, hissederek, duygusal bir bağ kurarak, empati yaparak yaşasın ki kalıcı bir öğrenme olsun. Şu an Marif modeli de aslında bunu destekliyor. Onun için özetle milli tarih bilincini oluşturmak için muhakkak bu tarihin yaşandığı noktaları öğrenciye yaşatmalıyız. Bununla ilgili bir sergi de olabilir. Evet. Yani bir müze ziyareti de olabilir. Bugün Çanakkale Zaferi'nin ilan edildiği dönemde de geniş sergiler oluyor. Bu sergileri götürmek, orayla ilgili kompozisyon yazmak. İşte 1919'daki 19 Mayıs Gençlik Bayramı ile ilgili bir kompozisyon yazması, bir şiir yazması veya onunla ilgili bir etkinlikte yer alması çocuğun o bilinci oluşturmasında önemli sayılıyor ve önemli aşama kaydediliyor. Bunlar işte öğrencinin duygusal olarak da hissettiği, yaşadığı ve empati kurduğu etkinlikler olmalı ki evet. O zaman bu tarih bilincini ya da milli bilinci biraz daha kalıcı hale getirebilelim.

0: Belki de onların çok sevdiği yerden yaklaşabiliriz teknoloji açısından baktığımız zaman. Çocuklar artık günümüzde çok fazla ansiklopediler, kitaplar, işte müze geziyi bunları çok sevmiyorlar açıkçası. Bunları aşılamak da belli bir zaman alıyor. Belki onların en sevdiği yerden vurmak gerekiyor. Yani teknolojinin hep zararlarından bahsediyoruz. Canavarmış gibi, öcüymüş gibi konuşuyoruz ama gelinen Türkiye'de, gelinen dünyada artık teknolojinin çok aslında nimetlerinden yararlanmak gerekiyor. Çocukları belki buradan izole etmek yerine işte artık belki müzeye gitmek zor olabiliyor çocuklarla. Gezi düzenlemek, oraya götürmek zor olsa da teknolojinin nimetinden yararlanmak gerekiyor bu noktada. Kültür Bakanlığımızın yayınladığı birçok sanal müze var.
1: Evet.
0: Çocuklarımızı bazen artık anlatımdan sıkılabiliyorlar. Konudan sıkılabiliyorlar. Hemen internetten sanal müzeyi açtığımızda çocukların o andaki bakış açısı da değişiyor aslında. Çünkü yani bir yere oturtamıyorlar anlattığımız şeyleri. Teknolojiyi evet. kullanarak belki de bu noktada büyük destek alabiliriz.
1: Yani zaten teknoloji çağındayız ve bu çağın gereksinimlerini ayak uydurmak için de bunları yapmak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yoksa çok geç kalmış olacağız.
0: Yani
1: çünkü
0: zaten
1: hızlı bir
0: eğitimde
1: dönüşüm
0: de,
1: söz konusu birçok sektörde. Eğitimde evet. bunlardan bir tanesi.
0: Zaten. Eğitimde de zaten her geçen gün teknolojik aletler de artıyor. Yani evet. eskiden kara tahtamız vardı. Şimdi akıllı tahta var.
2: evet, i̇şte VR gözümüz vardı. De var. Yani VR gözlüklerle
0: evet,
2: artık
0: evet.
2: çok rahatlıkla müzeyi birebir yaşayabiliyor, gezebiliyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ama imkanları varsa tabii ki de gitsinler.
0: Tabii ki. O önceliğimiz. Ama gidemiyorsak da belki bu noktada hani o ezberden çıkartıp
1: evet.
0: anlattığımız şeyi gösterebiliriz.
1: Hocam tarih bilincinin zayıflaması bir milletin geleceğini nasıl etkiler?
0: Bir milleti yok eder aslında. Yani çünkü bir millet demek tarih demek.
1: Evet.
0: Tarihi olmayan bir milletin zaten bağımsızlığının olması da mümkün değil. Tarih bizim için burada bir yol gösterici aslında. Yani gelecekte hata yapmamak, geçmişte yaptığımız hatalardan ders çıkarmak ya da başarılarımıza başarı katmak tarihten geçiyor. Yani bir milleti yok etmek istiyorsak Mustafa Kemal'in deyimiyle tarihini yok etmek gerekir demiştir. Bu yüzden bizim için milli bilinci yok etmek, tarihi bilgilerimizi silmekten geçiyor hocam, öyle değil mi?
1: Yani tarih bilinci demek aslında, tarih bilincine sahip olmak demek aslında tarihten ders çıkarmayı bilmek demek
0: tabii
1: o zaman.
0: Tabii ki.
1: Evet. Yani ders çıkaramıyorsak.
0: Tarih elbet bir gün tekerrür eder diyor Mustafa Kemal, değil mi hocam? Yani o noktada tekrar edebilecek hatalarımız olduğunda ya da başarılarımız olduğunda biraz daha deneyimli olacağız aslında.
1: Tarihi iyi okumak gerekiyor.
0: Çok iyi okumak
1: gerekiyor. Doğru okumak gerekiyor.
0: Çok bu kadar şanlı bir tarihimiz varken bunu bilmeden geçmek bence zaten işte iyi olmaz bu millet için. Mücadeleleri tabii. aslında hiçe saymak demek aynı zamanda.
1: Dönem dönem anlatılan, kitaplara sığmayan bir tarihimizden.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Bahsediyoruz.
2: Evet, yani tarihimiz aynen öyle. Şanlı tarihimizi bilmesi, onları öğrencilerin idrak etmesi çok kıymetli. Çünkü tarih bize gelecekte neyi daha iyi yapacağımızı ve neleri başardığımızı gösteren aslında önemli göstergeler. Bunları öğrencilere iyi anlatabilirsek geleceğe bakış açılarını,
1: evet.
2: geleceğe dönük yapması gereken çalışmaları, o mücadeleyi, o azmi o şanlı tarihimizden öğrenecek, orayı görecek ve kendisinin de bunun içerisinde nasıl bir topluluğa ait, nasıl bir vatana ait bir evlat olduğunu da orada anlayacak. O yüzden de milli tarih bilinci çok kıymetli. Yani çocuklara bunu evet. iyi aktarmamız lazım.
1: Peki bizler tarihimizi yeterince gelecek nesillere aktarabiliyor muyuz? Yani eski kitaplar okuduğu zaman öğrenciler az önce konuştuğumuz gibi Atatürk'ün gençliği hitabesinde olduğu gibi anlamadığı çok fazla da kelime oluyor. Bir kitabı sözlükle okumak da akışı biraz bozuyor yani.
2: Evet, yani biz yeterince aktarıyor muyuz meselesi aslında şu anda eğitim programımızda, müfredatımızda gerçekten iyi hazırlanmış şu an yeni müfredatla bunu görebiliyoruz, aktarabiliriz. Sadece bunu dediğim gibi sadece kitaptan değil de evet, yaşatarak anlatmamız.
1: Bunu eğitim yani müfredat özelinde sormadım. Yani toplum olarak biz aktarabiliyor muyuz?
2: Toplum olarak işte bize şu görev düşüyor. Ben hep söylüyorum bizim mücadelemizin yani özellikle mücadelemizin bu vatanı korumak için bu milleti yeniden belki millet olarak kenetlenmiş bir millet olarak ortaya çıkaran yer Çanakkale. O yüzden de hem ebeveynlere hem anne babalara hem öğretmenlere büyük görev düşüyor. Yani Çanakkale'yi biz iyi anlatabilirsek, iyi yaşatıp öğrencilere, çocuklara bu bilinci orada verebilirsek, milli tarih bilinci orada başlıyor. Bunu başarabiliriz.
1: Evet.
2: Bu noktada da işte hem eğitimciler, hem ailelere, hem ebeveynlere büyük görev düşüyor. Buradan başlamalıyız. Bunun yanında tabii ki okula büyük görev düşüyor. Yani aileler bu

0: bilinci kendisi verebilecek ama okul bunun teorik tarafıyla destekleyecek, bilgi tarafıyla destekleyecek. Okul da bunu tekrar yaşatacak. O zaman milli tarih bilincini çok daha kalıcı hale getiririz. Çünkü öğrenciler bizde hepimizin bildiği bir sınav baskısı altındalar. Yani hem LGS'de hem YKS döneminde iki sınav baskısı altında, evet. Öğrencilerimiz biraz daha teorik bilgiyle hemen bunu kullanalım, sınavda başarılı olalım, sonra bunu kullanmayacağız, artık bunu unutuyor çünkü sınavı geçtik diyebiliyor. İşte bu sınav stresi ve baskısından hariç biz öğrencilerimize daha çok yaşatarak öğrenmeliyiz, empati kurmasını sağlamalıyız, projelerle, yarışmalarla daha ürün ortaya koyabileceği ve kendi emeğini ortaya koyduğunda unutmayacağı ortamlar sunmalıyız. Çalışmalar içerisine almalıyız. Bu o zaman kalıcı hale gelecektir. Çünkü eğitim gerçekten öğrencilerin hem kimlik inşasında, hem tarih, hem kadim gelenekler, kültürümüz aktarılmasında eğitimin rolü büyük. Yeter ki onlara bunu yaşatarak öğretebilelim.
1: Evet, yani tarih sadece akademik bir ders değil, akademik bir ders niteliği taşımıyor. Hayatın her alanında kazanılması gereken bir bilinçten aslında bahsediyoruz,
2: kesinlikle,
1: değil mi?
2: Evet, kesinlikle. Törenlerimizde de en çok bunu aşılamaya çalışıyoruz aslında. Her yıl coşkuyla öğrencilerimizi bu törenlere katmaya çalışırız. Kimisinde yas tutarız 10 Kasım'da. Evet. Kimisinde işte güzel danslar gösteririz. Bayrak sevgisini aşılarız. Ya bugün hala çocuklarımız bayrak yere düştüğünde öpüp kaldırıyorsa, yüksekte tutmaya çalışıyorsa bence tabii ki bilincimiz var. Yeterli mi? Değil. Yani bu zaten hepimizin tartıştığı bir konu. Bu noktada da aslında gençlere yüklenmek yerine bunun güzelliklerini göstermek gerekiyor. Türkiye son yıllarda zor zamanlar yaşadı. Özellikle pandemi bizi en çok vuran noktaydı eğitim camiasında. Son 2-3 yıldır da bence milli bilinci aşılamaya yönelik özellikle çok büyük çalışmalar yapılıyor okullarımızda.
1: Evet. Hocam şimdi açılışta da konuştuk. Milli mücadelede gençlerin rolü çok büyük. Hatta çocukların rolü. Evet. Çok büyük de 14-15 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Bugün gençler aynı ruhu hangi alanlarda gösteriyorlar?
2: Bence bağımsızlık duygusu Türk milletinin genel itibariyle vücut bulmuş hali. Yani bugün de aynı şey olsa ben eminim ki Türk halkı yine aynı mücadeleyi gösterecektir. Çünkü bizim genel itibariyle başka bir milletin buyruğu altında yaşamak, başka bir bayrağın altında yaşamak ruhumuzda yok. Yani bunu Orta Asya'daki Türklerden biliyoruz. Yani Çin egemenliğine girmeyi reddetmiş ve uzunca yıllar göçebe yaşamış bir milletten bahsediyoruz. Bugün de aynı noktada bence Türk halkı yine aynı cevabı verecektir.
1: Buna örnek olarak teknoloji girişimlerini de herhalde gösterebiliriz. Yani mesela Teknofest bunlardan bir tanesi. Orada
0: evet. Teknofest zaten başlı başına milli birliğin aslında şeyi, evet, tam bir arenası gibi aslında.
1: Bir sembolü oldu.
2: Evet.
0: O yüzden gerçekten Selçuk Bayraktar, kıymetli Selçuk Bayraktar'ın böylesine hem savunma sanayinde işte o milli birliği aslında, o milli ruhu canlandıracak hamleleri, buluşları, ondan sonra teknolojisi insanlardaki vatanda olan ya da vatanına olan güvenini, burada bulunmanın o güvenini, o milli bilinci, o milli gururu aslında yaşatmış oluyor. Teknofest de 7'den 70'e diyoruz. Çünkü ilkokul 1. sınıftan anaokulun çocuklarından 70 yaşındaki büyüklerimize kadar herkesi bir arada topladığı bir arenaya dönüşüyor ve orada milli gurur, milli bilinç bir daha zirveye çıkıyor. Evet. En son Kıbrıs'ta biliyorsun, evet. Ahmet, orada yapılmıştı tabii Ahmet Bey. Orada Kıbrıs'taki orada bizim belki o zulmü yaşayan büyüklerimizin oradaki heyecanını ekranlarda gördük. Yani gördük, inanılmaz, evet, gurur duyuyorlar. Uçakların sesinden, Teknofest alanında sergilenen o teknolojiyi gördüklerinde bir kez daha ana vatana karşı olan milli gururları, o sevgilerinin bir kez daha zirveye çıktığını görüyoruz.
2: Kesinlikle.
0: Tabii bu çok önemli. Dolayısıyla Teknofest'in bu milli, evet, birliği bir arada tutma ve onu zirveye çıkarma konusunda rolü çok büyük.
1: Bağımsızlığın ve egemenliğin çağımızda olmazsa olmazı teknoloji, ama milli teknoloji.
2: Evet,
1: milli teknoloji olmazsa olmaz, değil mi?
2: Kültürümüzü unutmadan, tarihimizi unutmadan. unutmadan teknolojiden yararlanmak bizi zirveye ulaştıracaktır.
1: Öğrencilerin ilgisi nasıl hocam?
2: Tarihe mi, teknolojiye mi?
1: İkisi de. Yani aslında
2: çocuklar
1: daha çok teknoloji
2: çağında yaşıyorlar. Yani bunu artık kabullenmek gerekiyor. Hepsinin elinde tablet, bilgisayar. Hatta birçok noktada bence bizden daha iyi kullanıyorlar. Daha çok hakimler. Tıkandığım noktalarda ben birçoğundan destek istiyorum bu noktada. Ya bilmiyorum, ben her geçen gün sanki çocuklarımızda tarih sevgisinin daha da arttığını görüyorum. Bunun da temel sebebi aslında her geçen yıl milli bayramlarımızı daha coşkuyla kutlamak. Çocuklarımıza bunu işte çekirdekten anlatmaya başlamak. Özellikle benim 5. sınıfımın konuları ilk çağ uygarlıkları. İşte tabletlerle Sümerlerin yazmış olduğu işte harfleri yazmaya çalışıyoruz. Tanrıları, tanrıçaları gösteriyoruz. İlgi
0: o zaman ait
2: oluyor.
0: Tabletleri de
2: evet,
0: gösteriyoruz.
2: Evet. İşte Göktürkçe isimlerini yazıyorlar. Orta Asya'daki o milli birlik duygusunu yaşatmaya çalışıyorlar. Göçebe olmalarına rağmen, zorlu bir hayata rağmen aslında Çin buyruğu altında yaşamamayı ilgi çekici buluyorlar. Ya. Bu noktada ben hani gençlerimize yüklenmek yerine gerçekten destekleyici tavırlar sergilemek gerektiğini düşünüyorum. Olumsuz yanları da olumluya çevirmek belki de biraz bu noktada bizim elimizde.
1: Hocam filmler ve diziler de hatta oyunlar da burada önemli bir rol üstleniyor değil mi?
2: Oyunlar çok çok önemli. Filmler noktasında yaş düzeylerine uygun olmayabiliyor. O yüzden seçici olmak gerekiyor. Hı-hı. Ama etkili mi? Çok etkili. Çünkü çocukların aklında en çok kalan şey filmler oluyor.
1: Ve oyunlar oluyor.
2: Evet. Oyunlar bir noktada belki tarih açısından akılda kalmayabiliyor ama filmleri uzunca yıllar akıllarını tutuyorlar. Muhteşem Yüzyıl bunun bir örneği. Öğrencilerim bugün hala oradan örnek verirler.
0: Evet, şimdi Dirilişe Ertuğrul işte dizi adı veriyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi Orhan var. Verebilirsiniz hocam.
0: Kuruluş Orhan tabii şeydeki hem dizinin setine gidip oradaki ortamı yaşamaları da aslında tarih açısından kıymetli. Çünkü orada da belki o dönemi bir empati kurarak neler yapılmış onu yaşamaları. Sonra onu dönüp teorik olarak da dinlediğinde aslında daha kalıcı hale geliyor. O yüzden de dizi filmler, iyi dizi filmler yapıldığında ki şu anda yapılıyor. Bunlar bile öğrencinin tarihi olan sevgisini, tarihi olan ilgisini artırmış durumda.
2: Marşlar da öyle. Yani
0: bunu iyi sunmak. Dolayısıyla iyi
2: şarkılarımız, türkülerimiz, marşlarımız. Çocuklar bunları duyar duymaz zaten bir coşkuya giriyor. Bazen beni Mehter Marşı ile karşılıyorlar sınıflarda.
0: Evet, tarihimizin tabii en önemli elimizde.
2: Evet. Evet,
0: güzel.
1: Şimdi hocam bazı öğrenciler tarih derslerini sevmiyorlar.
2: Evet.
1: Niçin sevmiyorlar? Yani öğretmenler mi sevdiremiyor?
2: Kısmen öyle de olabilir. Neticesinde bizler de hatalar yapabiliyoruz ama bence asıl sebebi biraz daha ezber olduğunu dayatmaya çalışmak aslında. Burada da maalesef devreye giriyor. Yani son 2 yıldır, 3 yıldır aslında tarihin bir ezber olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. İşte bir müfredat geliyor önlerine, sayfalar dolusu, bunu ezberle, sınava gir, işte böyle 100 alırsın gibi dayatmalarla çocukları aslında sıkıyoruz.
0: Aslında. Sınav baskısı biraz zorluyor.
2: Yani akışa bıraktığımızda aslında keyifle dinliyorlar. Belgeseller, filmler, oyunlar. Bu noktada çocukların bence sınav kaygısı ağır bastığı için sıkıcı buluyorlar.
1: Yani lisede tarih derslerinde işte bir savaş olur. İşte nedenleri, sonuçları madde
2: evet.
1: Ama bir hikaye yok yani. Biraz
2: kesinlikle.
1: Daha hikayeselleştirmek gerekiyor değil mi?
2: Hikayeselleştirmek
1: yani tarih dersi
2: gerekiyor.
1: Nasıl sevdirilir öyle sorayım
2: göstermek
1: size.
2: Gerekiyor. Yani bu noktada belgeseller bizim için en önemli aslında sevdirecek nokta. Çok iyi YouTube'da videolar hazırlayan öğretmenlerimiz var.
1: Evet.
2: Onlardan destek alabiliriz. Yani ben en iyisini biliyorum deyip ben her zaman çocuklarıma da söylerim. Bazen hata yapabilirim. Dersi sizin istediğiniz gibi anlatmayabilirim. Fikirlerinizi açığım. Nasıl anlıyorsanız size o yönde destek çıkarım diye söylüyorum. Ama bir noktada velilerimiz de aslında çocuklara sınav zamanı bunu ezberle yüz alırsın dediği evet. için bir noktada artık sıkıcı buluyorlar.
1: Hocam milli değerlere sahip çıkmak ve tarihi öğrenmek, teknoloji çağında sosyal medyanın gençler ve öğrenciler tarafından, hepimiz tarafından bu kadar sık kullanıldığı bir dönemde daha mı zor? Çünkü eskiden bilgiye ulaşmak esastı ancak şimdi doğru bilgiye ulaşmak esas olan, çok fazla bilgi kirliliği de var. Bu noktada neler söylersiniz?
0: Evet, doğru bilgiye ulaşmak çok önemli hale geldi. En son hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın hem Ulaştırma Bakanlığımızın ortak kararı Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun ortak kararı ve meclisten geçen 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı yasağı mesela çok yerinde bir karar oldu. Bunu daha önce de konuşmuştuk Ahmet Bey, hatırlarsanız. O dönem yani bu kararın alınması aslında öğrencilerin, özellikle 15 yaş altı öğrencilerin, ki bunun çoğunu zaten tamamen okullarında olan öğrenciler, bu öğrencilerin korumasız, ondan sonra rastgele her türlü

0: bilginin önüne düştüğü bir sosyal medya ortamında kirli bilgilere maruz kaldığını görebiliyoruz. Orada hem milli birlik olsun, hem milli değerler olsun, hem kendi kültürümüz ve kendi geleneğimize aykırı birçok bilginin oraya serpildiği durumu görüyoruz ve korumasız çocuklar. Onun için bu karar çok doğru ve yerinde oldu. Buradaki kararla öğrencilerin, en azından sosyal medyanın belli süzgeçten geçerek öğrencilerin önüne düşeceği bilgiye kadar hepsi sınırlandırılıyor. Dolayısıyla bu sınırlandırma hem sosyal medya kurumlarının yükümlülüğü altına girdi, onları bir yükümlülük altına soktu. Hem de bizim bu konuda ailelere, ebeveynlere şu mesajı vermiş oldu. Yani 15 yaş altındaki çocukları sosyal medyada başıboş bir hesap oluşturması riskli. Buna dikkat edin ve siz de bunu yaparken lütfen teyitli olarak açın. Bunu belli bilgileri vererek artık açabileceksiniz. Orada çok önemli bir mesaj da verilmiş oldu topluma. Onun için de sosyal medyanın bu risklerini hem meclisimiz hem bakanlıklarımız gerçekten görüp yerinde bir karar aldılar. Ve doğru bir kararla da çocuklarımızı bu risklerden korumaya başladılar. Şimdi bunun yanında tabii ki bizler de onun yerine koyabilecek, yani o boşluğu doldurabilecek hem okullarda, hem okulla ilgili eğitim yazılımı yapan firmaların çocukların bu bilince ulaşması için gerçekten iyi içerikler üretmesi lazım. Evet. Ki biz öğretmenler olarak, okullarda eğitimciler olarak bu içerikleri, doğru içerikleri öğrencilere dijital ortamda, işte o sosyal medyanın yerine koyabilecek şekilde sunmalıyız. Öğrenciler artık dikkat süreleri azalmış durumda. Yani çok kısa süreli videoları sürekli 3 saniye kaydırarak, evet, ilerliyorlar. Biz öğrencilerin bir sınıfta dikkat sürelerini ortalama 20 dakika olarak söylerdik hep. Neden? 20 dakika, 40 dakikalık bir dersin giriş bölümü, sonlandırma bölümü, özet bölümü, soru cevap bölümlerini çıkardığımız zaman aslında öğrenciye bilgi aktardığımız verimli, onun dikkatini çekebildiğimiz 20 dakikalık bir süre olarak düşünürdük. Şu anda o süre 4-5 dakikaya düşmüş durumda. Yani inanılmaz derecede dikkat süreleri azalmış vaziyette. Onun için bunun nedeni işte bu sosyal medyadaki kısa videolar ve bir alışkanlığa dönüşmüş olması, sürekli bir ekran kaydırma ve videodan videoya geçme, hızlı tüketim. Onun için de biz o sosyal medyada yer alan o içeriklerin yerine buna benzer daha sağlıklı içerikler üretmeliyiz. Gençlerimizi oradan kurtarırken, öğrencilerimizi oradan kurtarırken onlara bunun yerine koyabilecek içerikler sunmalıyız. Bunu hem okullarda, evet, hem de eğitim platformu, eğitim içeriği yazan, bununla ilgili kafa yoran uygulamalarla bunu öne çıkarmalıyız. O zaman işte bu risklerden çocuklarımızı koruyabiliriz. Tabii ki, evet, dediğim gibi aileler burada, öncelikle ailelere büyük görev düşüyor. Burada sınırlandırmalar, ondan sonra buna ilişkin öğrenciyi yaş grubuna göre kategorize eden uygulamalara uyarak sonra da okul olarak da bunu eğitim tarafıyla da pekiştirmiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam siz bu konuda neler söylersiniz? Sosyal medyanın yaygın kullanımı, öğrenciler tarafından doğru bilgiye öğretmek daha zor bir hale mi geldi sosyal medya ile birlikte?
2: Kısmen evet aslında. Çünkü artık doğru bilgiye bizler bile çok zor ulaşıyorken onların bunu süzgeçten geçirmesi biraz daha zor. Bu noktada hocamızın da dediği gibi aslında en büyük iş ebeveynlere düşüyor. Yani bizler bile okulda bir video izletmeye çalıştığımızda işte sağda solda çıkan reklamlar, çocukların bir anda dikkatini dağıtan bilgiler ya da görmesini istemediğimiz herhangi bir şey herhangi bir yerde çıkabiliyor. O yüzden önce bizim süzgeçten geçmemiz gerekiyor, evet, aslında. Yani çocuklara bir şeyleri yaptırıyoruz ama biz ne kadar bu noktada donanımlıyız, anne babalar ne kadar donanımlı, evet, ona da dikkat etmek gerekiyor.
1: Biraz yani her şey hızlandı. Şimdi Hayati Hocam da bahsetti, hızlı tüketiyorlar dedi. Odak süresi çok azaldı, evet, dedi sosyal, evet, medyayla birlikte. Aslında teknoloji çağında olduğumuzu düşünecek olursak eğer her şey çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Çocukların da bu anlamda odak süresinin düşmesi aslında onların çağa ayak uydurduğunu göstermez mi?
2: Kısmen evet, aynı zamanda da dikkat dağınıklığının da arttığını gösteriyor aslında. Yani odaklandıkları şeylerin eğitim değil, farklı şeyler olduğunu gösteriyor.
1: Evet.
2: Evet, bu yüzden bizim de eğitimciler olarak çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam, ailelere düşen görevler, biraz o kısmı da konuşalım, evet, sonra kapatalım.
2: En zorlu kısım.
0: Tabii aileler, biz eğitimciler olarak öğrencilerin hep ilk öğretmenini,

0: ilk eğitim yerinin aile, ev olduğunu söyleriz. Yani evet. ilk eğitim yeri ev ve ailedir. Dolayısıyla aileye büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Eğitim ve öğretim diyoruz. Eğitim ailede başlıyor. Okulda devam ediyor. Ama okul yanına bir de öğretim koyuyor. Dolayısıyla eğitim ailede başlıyor, okulda devam ediyor. Ama ilk eğitim olduğu için aileye büyük sorumluluk düşüyor. O yüzden ailelerin buradaki rolü, öğrencinin hem kadim kültür, kadim gelenekler, hem öğrencinin kendi davranış biçimiyle ilgili yaşayacağı sorunlara karşı tedbir alma, onunla ilgili gördüğü bir olumsuzluk varsa bu konuda destek alma ve bunu öğrencinin belki de duygusal, belki sosyal anlamda yaşadığı zorluklar varsa bunu gördüğü anda bu konuyla ilgili uzmandan destek alma noktası çok çok kıymetli. O yüzden ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Sonrasında okulda zaten öğretmen öğrenciyi aldığında oradaki desteği görmüş, o ilgiyi görmüş bir öğrenciye eğitim öğretimi vermek daha kolay oluyor. Ya. O yüzden ailenin bu bilinçli olması, okulla işbirliği içinde olması gençleri hem değerleriyle hem davranışlarıyla gerçekten iyi bir birey, iyi bir insan, vicdan sahibi ve gerçekten yardımsever, bir arkadaşını seven ve yardım eden bir birey olması konusunda iyi bir eğitim ortamını hazırlamış olur diye düşünüyorum. Onun için de ailelere burada gerçekten büyük sorumluluk düşüyor. Evet. Biz okulda da onu görüyoruz. Yani öğrenci bu konuda hem aileyle hem okulla işbirliği içerisinde olursa daha başarılı, daha evet. dikkatli, daha verimli oluyor.
1: Bir cümle de sizden alacağım.
2: Ben de öğretmenleriyle işbirliği halinde olan velilerimizin çok daha iyi yol kat ettiğini görüyorum. Bu noktada çocuğumuza destek vermek, çocuğumuzuz işte benim çocuğum yapmaz, benim kızım yapmaz demek yerine aslında öğretmenleriyle iyi bir iletişim kurmak kısmen çok önemli. En büyük işte bence okul camiasında rehberlik öğretmenleri düşüyor. Çocukların güvendiği aslında sığındığı en güzel liman rehberlik öğretmenlerimiz. Onların yapmış olduğu rehberlik sayesinde aslında evden de aldıkları o ahlaki değerle işlerimizi daha da kolaylaştırıyor. Bizim için de güçlü gelecek, güçlü çocuklar oluşturuyor aslında.
1: Evet. Peki Güler Hocam, Hayati Hocam, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
2: Bizler de çok teşekkür ediyoruz.
0: Ahmet Bey, teşekkür ederiz davetiniz.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Tarih öğretmeni Güler Çoban ve eğitimci Hayati Oktay bizlerle birlikteydi. Bizler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

0: Teknoloji.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: tekrar aracımı satacak olsam yine otobit aracılığıyla satarım. Böyle otobitte.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
3: lazım. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Kız keçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türk

0: Bişkek fırsatını kaçırmayın.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 25, Sakarya ve Balıkesir 26, Bursa 27. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 23, Kayseri 19, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 27, Aydın 29, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 26, Adana 27, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 13. Bolu ve Samsun 20, Karabük 21, Rize 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 22, Erzincan 17, Van 13, Ardahan 11. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 24 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Enerji sundu.
1: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Show daha neler var?
1: Vergini ödeyin, değerini görebil, daha kolay oldu Akbank Mobil.
2: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
1: Mobilin bankası Akbank.
3: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Ben Yüksel, Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Fiberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
8: Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
8: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
9: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Bakayım mı?
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım, garanti BBVA.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Tsuna. Idéfix, Idéfix. Alışılmadık alışverişin adresi Idéfix sundu. Idéfix, Idéfix.
1: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
2: I was wondering if you might stay with the girls.
3: You want me to babysit?
2: Thank you, Mr. Wilder.
1: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
3: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
1: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
3: There just might be something special about this place.
1: Adanın büyüsü bu akşam 20'de A Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Bir zamanlar uzaya çıkmak yalnızca bir hayaldi. İnsanlık yüzyıllarca gökyüzüne baktı ve oraya ulaşmanın yollarını aradı. 20. yüzyılda roketler sahneye çıktı. İnsanlar aya adım attı, uydularını yörüngeye yerleştirdi. Ama her seferinde roketlerin yüksek maliyeti ve riskleri engel oldu. Şimdi ise çok daha cesur bir fikir gündemde. Karşımızda uzay asansörü. Bir asansör düşünün. Ama bu asansör gökdelenlerin çatısına değil, dünya yörüngesine ulaşıyor. Yüzlerce kilometre yüksekliğe, hatta uzayın derinliklerine doğru yolculuk.

teknolojinin kalbinde son derece sağlam bir kablo var. Nanokarbon liflerden üretilen bu kablo dünyadan uzaya uzanıyor ve bir uydunun ağırlığıyla geriliyor. Böylece yeryüzünden uzaya kesintisiz bir hat oluşuyor. Roketlerin yerine elektrikle çalışan tırmanıcı kapsüller, yolcuları, uyduları, malzemeleri yörüngeye çok daha düşük maliyetle taşıyor. Hiçbir patlama, hiçbir dev yakıt tankı yok. Sessiz, temiz ve güvenli bir yolculuk.

Uzay asansörü sadece ulaşımı değil, ekonomiyi de değiştirecek. Uydular çok daha ucuza fırlatılacak. Uzay madenciliği geçerli olacak. Hatta Mars'a gidecek gemilerin yükleri buradan yola çıkacak. Elbette zorluklar var. Dünyanın dönüşü, atmosferin hareketleri, meteor çarpmaları ve devasa mühendislik hesapları. Ama bilim ilerliyor, teknoloji gelişiyor ve insanlığın hayali giderek gerçeğe yaklaşıyor.

Düşünün, bir gün tatil için uzaya çıkmak, bir asansöre binmek kadar kolay olabilecek. Uzay asansörü, Dünya ile evren arasında bir köprü olmaya hazırlanıyor. Geçmişte gemiler kıtaları birleştirdi, uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise uzay asansörü insanlığı evrenle buluşturmaya geliyor. Gelecek artık gökyüzünün ötesinde.

bilim tarihinin en büyük dehalarından biri. Astronomiden coğrafyaya, matematikten tıbba binlerce yıldır dünyayı etkileyen çağların ötesinde bir akıl.

Bu bölümde Doğu'nun dahi çocuğu olarak anılan El-Biruni'yi tanıyoruz. ...1973 yılında bugünkü Özbekistan topraklarında dünyaya geldi. Daha çocuk yaşlarda matematik, coğrafya ve astronomiye karşı derin bir ilgi gösterdi. Genç yaşta yazdığı eserleriyle bilim dünyasında dahi olarak tanınmaya başladı. Biruni sadece teoriyle yetinmeyen, gözlemi ve deneyi ön planda tutan bir bilim insanıydı. Onu çağdaşlarından ayıran da bu yaklaşım oldu.

En çok tanınan çalışmalarından biri, yeryüzünün şekli ve hareketleri üzerine yaptığı araştırmalardır. Dünyanın küresel yapıda olduğunu yüzyıllar önce hassas ölçümlerle ortaya koydu. Dahası, yalnızca kuramsal değil, deneysel bir yöntemle dünyanın çapını bugünkü değerlere çok yakın bir doğrulukta hesapladı. Astronomide güneş tutulmalarını ve ayın hareketlerini büyük bir hassasiyetle gözlemledi. Onun gözlemleri yalnızca İslam dünyasında değil, Avrupa bilim geleneğinde de yüzyıllar sonra yankı buldu.

Biruni coğrafyaya da damgasını vurdu. Hint alt kıtasına gitti, orada yıllarca yaşadı ve yerel kültürü derinlemesine inceledi. Hint Kitabı adlı eserinde sadece Hint felsefesini değil, dinini, coğrafyasını, bilimini ve toplum yapısını anlattı. O modern anlamda karşılaştırmalı kültür araştırmalarının ilk öncülerinden biriydi. Biruni'nin merakı sınır tanımıyordu. Tıbba da eğildi. Bitkilerin ve minerallerin şifasını inceledi. Kimya, matematik ve optik alanlarında da çok sayıda yazı kaleme aldı. Toplamda 150'nin üzerinde eser yazdı.

eserlerin çoğu yüzyıllar boyunca kaynak niteliğini korudu. Onun yazdıklarında dikkat çeken bir noktada yöntem anlayışıydı. Biruni, kabul edilmiş otoriteleri sorguladı. Gözlemleriyle uyuşmayan her teoriyi eleştirdi. Deney ve ölçümü teorinin önüne koydu. Bu yaklaşım, modern bilimsel yöntemin temelleriyle büyük bir paralellik taşıyor. En büyük eserlerinden biri Kanunül Mesudi'ydi. Bu eserde astronomiden matematiğe, coğrafyadan mekaniğe kadar çok geniş bir bilgi yelpazesi sundu. Eserinde yerin hareketlerini, gök cisimlerinin konumunu ve zaman hesaplarını inceledi. Biruni yaşadığı çağı çok aşmıştı. Yer çekimine dair fikirleri, gökyüzünün düzenine bakışı ve doğaya yaklaşımı yüzyıllar sonra Kepler'in, Newton'un yaptıklarıyla benzerlik gösteriyordu. 1048 yılında hayata veda ettiğinde arkasında sadece kitaplar değil, bilimin evrensel bir dil olduğunun kanıtını bıraktı.

Biruni, bilimin sınır tanımadığını, insan aklının evreni anlamada en büyük araç olduğunu gösterdi. Bugünün uzay teknolojilerinden coğrafi haritalamaya, kültürler arası araştırmalardan modern bilimsel yöntemlere kadar pek çok alanda onun izlerini görebiliyoruz. Bin yıl önce Horasan'dan yükselen bir ses bugüne ulaştı. El-Biruni sadece çağına değil, geleceğe de yön verdi.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor.

Dönüşüyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller, arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Teknoloji zirvelere tırmandı. Doğayla baş başa bir kaçamak, gücünü kendinden alan bir tırmanış. Ama artık sadece kondisyon yetmiyor. Dağlar, buzullar, sarp kayalıklar ve zirveler. Tüm bu coğrafi zorluklar artık teknolojiyle daha güvenli, daha hesaplı, daha erişilebilir. Gelin dağcılığın dijital dönüşümüne birlikte bakalım. Bir, akıllı dağcılık saatleri ve GPS cihazları. 2. Zirvelerde yolunuzu bulmak için artık yalnız değilsiniz. Akıllı dağcılık saatleri, GPS destekli cihazlar ve navigasyon sistemleri sizi her adımda takip ediyor. Üretilen akıllı saatler, yükseklik, hava basıncı, oksijen seviyesi ve nabız ölçümünü anlık sağlıyor. Bu cihazların bazıları uydu destekli açık arazi haritalaması sunuyor ve rotadan sapma halinde kullanıcıyı titreşimle uyarıyor. Acil durum modlarında konum bilginizi dağcılık merkezine ya da tanımlanmış kişilere anlık gönderebiliyorsunuz. İki, akıllı kamp ekipmanları. Kamp hayatı doğayla bağ kurmaktır. Ama konfor ve güvenlik de önemli. Teknolojik kamp ekipmanları sayesinde çadırınız, tulumunuz, lambanız bile sizinle konuşabiliyor. Akıllı çadırlar güneş panelleriyle enerji üretiyor ve iç ortam ısısını kontrol altına alıyor. USB girişli ısıtmalı uyku tulumları vücut ısısına göre otomatik ayarlanıyor. Hafif, katlanabilir, ısı yalıtımlı bu malzemeler uzun

Güç, dağcılıkta akıllı ceketler ve botlar. Dağlarda vücut ısısını sabit tutmak sadece konfor değil, hayati bir gereksinim. Bu yüzden giyilebilir teknolojiler artık dağcıların en önemli yardımcısı. Akıllı montlar, termal sensörlerle dış ortam sıcaklığını ölçer ve cihaz üzerinden vücut ısısıyla uyumlu olacak şekilde kendini ayarlar. Isıtıcılı botlar, şarj edilebilir lityum bataryalarıyla -20 derecede bile ayakları sıcak tutar. Bazı modellerde GPS ve yürüyüş verilerini de kaydeden sensörler bulunur. Hava koşullarına göre gözenek açıp kapatabilen adaptif tekstil teknolojisi terlemeyi azaltır ve ısıyı korur. Drone destekli keşif ve güvenlik. Sarp yamaçlar, görüş kısıtlı alanlar, rota belirsizlikleri. Artık bir drone uçurarak her şeyi önceden keşfedip planlayabilirsiniz. 4K kameralarla donatılmış dağ droneları hem manzara kayıtları hem de rota analizi için kullanılıyor. Üstten alınan görüntülerle tehlikeli bölgeler tespit edilebiliyor. Akıllı beslenme sistemleri ve su arıtma cihazları. Enerji her şeydir. Dağda sadece manzara değil, enerji ve su da yanınızda olmalı. Akıllı termoslar ve su şişeleri suyun sıcaklığını korurken, taşınabilir su arıtma cihazları dağ kaynaklarından alınan suyu anında mikroplardan arındırabilir. Ultraviyole ışınlı veya filtrasyonlu modeller bulunur. Beslenme konusunda da teknoloji iş başında. Yemekler özel paketlemelerle ısı kaybetmeden uzun süre dayanabiliyor ve akıllı ısıtıcı pedlerle ısıtılabiliyor. Teknoloji dağlardaki yol arkadaşımız. Güvenlik, konfor ve performans için gereken her şey artık çantanızda değil, parmak uçlarınızda. Unutmayın, zirveye ulaşmak tek başına değil, akıllı planlamayla mümkün.

Düşünün, bir odadasınız, karşınızda küçük bir kutu. Ama o kutunun içinden koskoca bir dünya akıyor. Sesler, yüzler, haberler, kahkahalar. Bugün sıradan görünen televizyon aslında insanlık tarihinin en büyük hayallerinden birinin gerçeğe dönüşmüş hali. Her şey 19. yüzyılda başladı. Radyo sesi taşımıştı. Ama ya görüntü sorusu akılları kurcalıyordu? İşte o soruya cevap arayan genç bir Alman öğrencinin adı tarihe geçti. Paul Nipkow. ...1884'te yalnızca 23 yaşındayken delikli bir disk icat etti. Döndükçe görüntüyü satırlara bölüyor, elektrik sinyallerine çeviriyordu. Basitti ama çığır açıcıydı. Bu disk, televizyon denilen hayalin ilk tuğlasıydı. Aradan yıllar geçti. 1920'lerin Londra'sında John Logie Baird bir kuklayı ekrana getirdi. 1926'da dünyaya ilk televizyon gösterisini sundu. İnsanlar gözlerine inanamadı. Artık sadece duymuyor, görüyorduk. O günlerdeki televizyon çok ilkel bir sistemdi. Mekanikti, bozuktu, görüntü bulanık ve titrekti. Gerçek devrim elektroniğin sahneye çıkmasıyla geldi. ...1927'de henüz 21 yaşında bir Amerikalı çiftçi çocuğu Philo Farnsworth, görüntüyü elektronlara dönüştüren Image Dissector adlı cihazı icat etti. Bu, modern televizyonun doğum anıydı. Aynı dönemde Rus asıllı bir mühendis Vladimir Zvolkin, ikonoskop kamera tüpünü geliştirdi. İki mucit arasındaki büyük patent savaşları yıllarca sürdü. Ama bu rekabet televizyonu hızla mükemmelleştirdi. Artık sahne hazırdı. 1936 Berlin Olimpiyatları. Dünyada ilk kez bir spor karşılaşması canlı yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı televizyonu bir süre duraklattı. Ama savaş sonrasında 1950'lerde televizyon evlere girmeye başladı. İlk başta siyah beyazdı. Ekranda sadece gölgeler ve tonlar vardı. Ama 1960'lar geldiğinde renk patladı. Artık insanlar dünyanın canlı renklerini salonlarında izleyebiliyordu. ...1969'da Apollo 11 Ay'a indiğinde 600 milyon insan ekran başındaydı. İnsanlık ilk kez evrensel bir anı aynı anda yaşamıştı. Bugün televizyon, dijital platformların, internet yayınlarının, akıllı ekranların gölgesinde yeni biçimler alıyor. Ama unutmamak lazım, hepsi 140 yıl önce bir öğrencinin yaptığı küçük delikli bir diskten doğdu. Bir diskle başlayan serüven bugün milyonlarca insanın hayatına yön veren küresel bir ekrana dönüştü. Televizyon sadece bir icat değil, insanlığın ortak hafızası, kültürlerin aynası, tarihin canlı şahidi oldu.

Geçmişin gizemleri, insanlığın unuttuğu teknolojiler binlerce yıl önce çağının çok ötesinde buluşlar. Tarih kitaplarında saklı kalan bazı icatlar bugün hala akılları zorluyor. Antik çağın bu esrarengiz teknolojileri geleceğin kapılarını aralar gibi. Gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Antik çağın gizemli icatlarını birlikte keşfedelim. Bağdat pili. 1930'lu yıllarda Bağdat'ta bulunan bir toprak küp. İçinde bakır bir silindir, demir bir çubuk ve asfalt tapası. İlk bakışta sadece bir kaplama. Ama araştırmalar bu nesnenin 2000 yıllık bir pil olabileceğini ortaya koydu. Sirke ya da asidik bir sıvıyla doldurulduğunda elektrik akımı üretebiliyor. Ama soru şu, antik çağda elektriği ne için kullanıyorlardı? Kimi uzmanlar bu pillerin metal eşyaları altınla kaplamak için kullanıldığını düşünüyor. Kimine göre ise tıbbi amaçlarla ya da tapınak ritüellerinde gizemli bir ışık kaynağı olarak kullanıldı. Bağdat pili hala çözülememiş bir antik teknoloji sırrı olarak duruyor.

Antik bilgisayar, Antikythera düzeni. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası açıklarında batmış bir gemide bulundu. Küçük bir metal kutu içinde çarklar ve dişlilerden oluşan kompleks bir mekanizma, Antikythera düzeni. Bilim insanları onu dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak tanımlıyor. Gökyüzündeki güneş ve ayın hareketlerini, gezegenlerin konumunu hesaplayabiliyor, güneş ve ay tutulmalarını bile yıllar önceden tahmin edebiliyordu.

Milattan önce 2. yüzyıla ait bu cihaz zamanın çok ötesinde bir mühendislik eseriydi. Böyle bir mekanizma ancak 18. yüzyıl saat yapım teknolojisinde yeniden görüldü. Arada kayıp 1500 yıl. Peki bu bilgi neden yok oldu? Heron'un buhar makinesi. Antik Mısır'da yaşayan Yunan mucit Heron, milattan sonra 1. yüzyılda ilginç bir düzenek tasarladı. Bir kazana su konuluyor, su buharı ince borulardan geçerek küre şeklinde bir metal topun içine doluyor, buhar küredeki deliklerden çıktıkça top dönmeye başlıyordu. Bu, dünyanın ilk buhar makinesiydi. O dönemde sanayi devrimi yoktu. Bir oyuncak ya da tapınak gösterisi olarak kullanıldı. Yine de bu icat, insanlığın gelecekte buhar gücüyle sanayiyi dönüştüreceğinin habercisiydi.

Roma betonu. Roma İmparatorluğu'nun devasa yapıları, Kolezyum, su kemerleri, limanlar, hepsi yüzyıllardır ayakta. Ortak noktaları Roma betonu. Modern beton 50-100 yılda çatlar, dağılır. Ama Roma betonu 2000 yıldır sapasağlam duruyor. Sırrı volkanik kül ve deniz suyuyla yapılan özel karışımda. Hatta deniz suyuyla temas ettikçe beton daha da güçleniyor. Bugün bilim insanları Roma betonunun formülünü çözmeye çalışıyor. Çünkü geleceğin sürdürülebilir yapılarında onun sırrı saklı. Viking pusulası, güneş taşı. Kutupların soğuk denizlerinde pusula daha ortada yokken Vikinglerin gizli bir seyir aracı vardı. Güneş taşı. Bu kristaller gökyüzü bulutlu olsa bile güneş ışınlarını kırarak yönü gösteriyordu. Böylece Vikingler Atlantik Okyanusu'nu aşarak yeni topraklara ulaşabildi. Basit bir taş gibi görünen bu doğal kristal, Orta Çağ'ın en stratejik teknolojilerinden biriydi. Bağdat pili, Antikythera düzeneği, Heron'un buhar makinesi, Roma betonu, Viking pusulası. Her biri antik çağın kayıp teknolojilerini gözler önüne seriyor. Onlar sadece geçmişin merak uyandıran eserleri değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan icatlar. Çünkü teknoloji sadece bugünü ve yarını değil, geçmişi de anlamamızı sağlıyor.

Akıllı şehirler sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir konsept değil artık. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan bu kavram, şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli kılmak için teknolojinin tüm gücünü kullanıyor. Peki akıllı şehirler tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi teknolojiler hayatımıza girecek ve bizleri neler bekliyor? Bir şehri akıllı yapan en önemli unsur veri toplama ve analiz yeteneği. Gelişmiş sensörler, kameralar ve internet bağlantılarıyla donatılan şehir altyapısı, trafik akışından enerji kullanımına, hava kalitesinden kamu güvenliğine kadar pek çok parametreyi gerçek zamanlı izleyebiliyor. Bu veriler yapay zeka algoritmaları ile işlenerek şehir yönetimine anında geri bildirim sağlıyor ve hızlı karar alınmasını mümkün kılıyor.

Örneğin trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre otomatik ayarlanıyor. Böylece bekleme süreleri kısalıyor ve yakıt tüketimi azalıyor. Akıllı enerji şebekeleri elektrik kullanımını optimize ederek hem tasarruf sağlıyor hem de çevresel etkileri en aza indiriyor. Atık yönetiminde ise akıllı sensörler sayesinde hangi bölgede çöp kutularının dolduğu anlaşılıyor ve temizlik ekipleri daha etkin organize oluyor.

Ancak bu teknolojik mucizelerin yanında bazı zorluklar da var. Kişisel verilerin korunması, siber güvenlik riskleri, teknolojiye erişim eşitsizliği ve altyapı yatırımlarının maliyeti akıllı şehirlerin önündeki önemli engeller arasında yer alıyor. Bu nedenle şehirler teknolojiyi insan odaklı ve etik prensiplerle kullanmak zorunda. Peki akıllı şehirlerde hayat nasıl olacak?

Evlerimiz ve araçlarımız birbirine bağlı, çevre dostu ve enerji verimli olacak. Sağlık hizmetleri, yaşlı ve engelli bireyler için uzaktan izleme sistemleri sayesinde daha erişilebilir hale gelecek. Eğitim ve kültür alanlarında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle zenginleşen deneyimler sunulacak. Sonuç olarak akıllı şehirler sadece teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda insan hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek vaadi taşıyor. Teknolojiyi doğru kullanabilirsek gerçek anlamda yaşanabilir şehirler inşa etmek mümkün. Gelecek çok yakın ve akıllı şehirler hayatımızın her alanına dokunmaya hazırlanıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda kimliğimizin en özel, en biçimsel hali olan parmak izlerinin cevaplarını arıyoruz. Peki bir telefon, bir kapı ya da bir cihaz nasıl oluyor da sadece parmağımıza bakarak bizi tanıyor? Hep birlikte inceleyelim. Her insanın parmak izi tektir. Dahası iki elinizdeki parmakların bile izleri farklıdır. Bu eşsizlik güvenlik teknolojilerinin en büyük kaynağıdır. Bir parmak izi okuyucu izinizi taramadan önce şunu yapar. Derinizdeki tepeler ve vadileri algılar, mikro algılamayla cildinizdeki desenleri analiz eder, minüşiye denen 35'in üzerinde noktayı haritalar ve her kişiye özgü bir şablon oluşturur. Optik okuyucular ışıkta tarama yapar, parmağın yüzeyini görsel olarak tarar. Kapasitif okuyucular elektrik yükleriyle derin desenleri ölçer. Ultrasonik okuyucular ses dalgalarıyla cildin alt katmanlarına kadar iz bırakır. Taranan bu veriler yalnızca görüntü olarak kaydedilmez. Yazılımlar parmak izinizin özelliklerini bir matematik modeline dönüştürür. Ve bu model kimliğinizi doğrulamak için her dokunuşta tekrar karşılaştırılır. Peki ya güvenlik? Parmak izi okuyucular bilgiyi kayıt altına alırken gerçek izi değil, kodlanmış bir anahtar modeli saklar. Yani telefonunuzda gerçek parmak iziniz yok. Sadece bir şifrelenmiş hali var. Teknoloji geliştikçe bu sistemler artık bankalarda, hastanelerde ve havaalanlarında yüz tanıma ve iris taramayla birleştiriliyor. Bir dokunuşla kapıları açan, telefonları uyandıran, güvenliği sağlayan teknoloji parmak izi okuyucular ve bu sistemin her birinci parçası sizin bedeninizde zaten mevcut.

Bir ilaç hastalığın tam merkezine ulaşıyor. Bir gömlek üzerine dökülen kahveyi emmeden geri itiyor. Bir güneş paneli bulutlu havada bile enerji topluyor. Tüm bunlar gözle görülmeyen bir teknoloji sayesinde mümkün. Nanoteknoloji.

Nanoteknoloji, maddeyi nanometre ölçeğinde kontrol etme sanatıdır. Yani bir metrenin milyarda birinde çalışan bir bilim. İnsan saç telinin 100.000'de biri kadar küçük parçacıklarla büyük değişimler yaratmak mümkün.

nanoteknoloji tıp alanında devrim niteliğinde gelişmelere öncülük ediyor. Artık ilaçlar vücuda girdikten sonra doğrudan hasta hücreleri hedef alabiliyor. Kanser tedavileri bu sayede daha az yan etkiyle daha fazla başarı sağlayabiliyor. Ayrıca nano ölçekte geliştirilen tanı cihazları hastalıkları henüz ilk aşamasında yakalayabiliyor. Güneş enerjisi panellerinin yüzeyine eklenen nano kaplamalar ışığı daha fazla emiyor, verimi artırıyor. Kumaşların leke tutmaması, camların kendini temizleyebilmesi, cep telefonlarının ekranlarının kırılmaya karşı daha dayanıklı olması, tümü nanoteknolojiyle geliştirilen akıllı malzemeler sayesinde. Gözle görülmeyen bu yüzeyler yağmuru, tozu, kirliliği geri itebiliyor. Toprağın nem oranı, bitkinin besin ihtiyacı, zararlı organizmaların hareketleri hepsi nanosensörler sayesinde anında tespit edilebiliyor. Bu teknolojiyle daha az su, daha az gübre ama daha çok verim mümkün. Nanoteknoloji sadece bir bilim alanı değil, bir dönüşümün anahtarı. Geleceğin malzemeleri, geleceğin tedavileri ve geleceğin şehirleri bu görünmez teknolojiyle şekilleniyor.

Sinemanın büyülü dünyası sadece oyuncuların ve senaryoların gücüyle oluşmuyor. Arka planda çağın en gelişmiş teknolojileri rol alıyor. Görüntüler, efektler, ses ve hareket hepsi bir araya geldiğinde gerçeküstü bir deneyime dönüşüyor. İşte sinema sanatının teknolojiyle buluştuğu yerler. Virtual Production. Yeşil perdenin ötesine geçildi. Artık devlet ekranlar üzerine yansıtılan gerçek zamanlı 3D ortamlar kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde oyuncular setteyken çevrelerinde gerçekçi bir evren yaratılıyor.

The Mandalorian gibi diziler bu teknolojiyle çekildi. Bu sayede masraflı yolculuklar yerine tek bir stüdyoda tüm evrenler kurulabiliyor. Yapay zeka destekli görsel efektler. Yapay zeka artık görsel efekt alanında da sahnede. Sadece saatler süren render süreçlerini değil, karakter yüzlerini yaşlandırma, gençleştirme, hatta hayatta olmayan oyuncuları diriltmeyi de üstleniyor. AI destekli derin öğrenme algoritmaları milyonlarca veriden öğrenerek görüntüleri hızla analiz ediyor ve gerçekçi hale getiriyor. Sonuç mu? Gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçek görüntüler. Hareket yakalama, mocap. Avatar, Planet of the Apes, Lord of the Rings. Bu filmlerin başarısında hareket yakalama teknolojisinin büyük payı var. Oyuncular özel sensörlerle donatılmış kıyafetlerle oynuyor. Bu sensörler en küçük mimik ve beden hareketini kaydediyor. Daha sonra bu hareketler dijital karakterlere aktarılıyor. Böylece sanal karakterler gerçek bir insanın duygularını ve hareketini taşıyor. Yüksek frekanslı görüntü kaydı, FHR ve 4K 8K çekim. Yüksek kare hızıyla kaydedilen görüntüler gözün görebileceği en akıcı deneyimi sunuyor. The Hobbit filmi 48 FPS'te çekilerek bu alanda önce oldu. 4K ve 8K çekimler ise detay seviyesini üst noktalara taşıyor. Bu teknolojiler sadece daha net görüntü değil, aynı zamanda derinlik ve doku hissi de katıyor. Sinema severler sahnelerin içine giriyormuş gibi hissediyor. Sinema, teknolojinin sanatla buluştuğu en güçlü platform. Yeni nesil kameralar, akıllı setler, gerçek zamanlı görseller ve 3 boyutlu seslerle her yeni film bizi geleceğin sinemasına bir adım daha yaklaştırıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda gökyüzündeki en büyük güç kaynağımızla, yani güneşle tanışıyoruz. Peki bu sıcak, uzak yıldız bir çatının üzerinden, bir tarla panelinden nasıl oluyor da elektriğe dönüşüyor? Güneş panellerinin içine bir bakalım. Her güneş paneli birçok fotovoltaik hücreden oluşur. Bu hücreler güneşten gelen ışık parçacıklarını, yani fotonları, doğrudan elektriğe çevirir. Peki bu nasıl oluyor? Işık hücreye çarpar. Hücrenin içindeki yarı iletken maddeler bu ışık enerjisini yakalar ve elektronları hareketlendirir. İşte bu hareket elektrik akımını başlatır. Güneş paneli bir nevi elektron akışını düzenleyen bir fabrika gibidir. Her hücre milyonlarca elektronu kontrollü bir yolculuğa çıkarır. Ancak üretilen elektrik evdeki cihazlar için hemen kullanıma uygun değildir. Çünkü bu elektrik doğru akımdır. Evlerde kullandığımız elektrik ise alternatif akımdır. İşte bu yüzden panelin ürettiği enerji önce invertöre gider. İnvertör doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Ve artık enerji lambaları yakmaya, buzdolabını çalıştırmaya hazırdır. Güneş parlıyorsa, güneş paneli elektrik üretmeye devam eder. Bulutlu havada bile ışık varsa enerji var. Geceleri ise işi bataryalar devam ettirir. Gündüz toplanan enerji bu akülere dolar, ihtiyaç olduğunda geri verilir. Güneş panelleri artık sadece evlerin değil, fabrikaların, okulların, tarım alanlarının ve birçok şehrin enerji çözümü haline geldi. Elektrik santrali gerekmeden, karbon salınmadan yenilenebilir ve sessiz bir güç. Kaynağı gökyüzünde, masrafı yerde. Ve unutmayın, güneş her gün doğuyorsa geleceğin enerjisi de her gün birikiyor. Güneş panelleri sadece enerji değil, daha temiz bir dünya da vaat ediyor.

Bir zamanlar hafızamız sadece kendimizde sınırlıydı. Anılar, fotoğraflar, kitaplar hepsi zamanla silinir, kaybolur, unutulurdu. Ama artık dijital dünya bu unutkanlığı kaldırdı. Her şey kayıt altında, her şey hafızada ve bir soru giderek daha büyük bir hal alıyor. Unutmak artık mümkün mü? Peki bu hafıza nereye kaydediliyor? Saniyede milyonlarca veri dijital depolama merkezlerine akıyor. Bunlar dünyanın dört bir yanına yayılmış dev sunucu çiftlikleri. Her biri verileri mikron kalınlığındaki manyetik tabakalarda ya da katı hal sürücülerinde ışık hızında saklıyor. Bazen bir fotoğraf kuzey kutbuna yakın bir veri merkezinde donmuş halde, bazen de çöl sıcağında çalışan bir sunucuda nefes alıyor. Dijital hafıza artık gezegenin nabzıyla birlikte atıyor. Bir düşünün, çocukluğunuzun her detayı, her tat, her koku, her sosyal medya paylaşımınız, her fotoğrafınız hafızanızda ve sunucularda saklanıyor. Dijital hafıza bir yandan yeni tarihçeler yaratıyor. Bireyler, topluluklar, şirketler, hükümetler hepsi geçmişi kaydediyor, analiz ediyor, öğreniyor. Ama gerçek hafıza sadece kayıt değil, duyguyla, anlayışla, bireyin özel deneyimiyle yaşanıyor. Gelecekte belki de her insanın kendi dijital hafızası olacak. Bilgisayarlar, görseller, sesler ve dijital kayıtlar hafızanın yerini alacak. Ama bir soru kafa karıştırıcı. Dijital hafıza bize her şeyi sunuyor. Ama aynı zamanda hafızanın doğal dengesini bozuyor olabilir mi?

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İyi yarıştı kimi?
4: Yoğun bir gün değil mi?

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası.

0: istediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Altın herkes.

0: fırsatını kaçırmayın.
1: Fakir Hausgeräte.

0: Trakia, Hausgeräte.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
4: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
3: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
8: hadi. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
9: basit. Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Digi Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Digi Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Digi Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Burada mı?
1: Evet, teşekkürler.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, bu çok tehlikeli.
1: Vahşi atları çok iyi tanırım. Onlar tehlikeli değiller. Merak etmeyin.
0: Burada kalamazsın bu.
1: Her şey yolunda. Hoşça kal.
0: Kızım, duyuyor musun? Burası çok tehlikeli. Kızım. Ah kızlar. Hiç söz dinlemezler.

0: Zavallı köpek, zavallı şey. Korktun mu? Zavallı şey. Bu seni incitiyor mu ha?
1: Fernanda, ne yapıyorsun?
0: Kaybol üvey evlat. Onunla sadece oynuyorum.
1: Ver onu. Onu rahat bırak.
0: Yoksa ne olur koca kafalı? Zaten buraya ait değilsin. Bu benim köpeğim. Ve benim evim. Burada yaşamıyorsun.
1: Kes şunu.
0: Peki kesmezsem ne yapacaksın?
2: İspanya'da trajik kaza. Mikaşı varsa hastanede. Rüzgar fırtınası yaralandıktan sonra geri döner.
3: Mika. Pamuk Prenses. Uyan hadi. Mika uyan hadi.
4: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Ve?
3: Yok bir şey. 3.27 gece sol kaşı hafifçe seyirdi. Hepsi bu kadar.
4: Nasılsa uyanacak. Doktorlar bundan kesinlikle emin.
3: Ama anlamıyorum. Doktorlar fiziksel olarak iyileşti diyor. Ne bekliyor?
4: Benim Pamuk Prensesim.
3: Ama 100 yıl uyumuştu.
4: Fanny, tıbbi olarak yakında uyanmaması için bir neden yok. Ve uyanacak da. Hazır olduğunda.
3: Şimdi gitmeliyim.
4: Sosyal hizmet stajı nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Zor çocuklarla mı çalışıyorsun?
3: Evet. Ama deneyimim var.

0: Öyle mi? Nasıl?
1: Hoşça kal Pamuk Prenses.
0: Pani?
1: Üzgünüm, yüzyıl bekleyemem. Görüşürüz Bayan Schwartz.
0: Görüşürüz Pani.

0: Herkese günaydın. Ben tekerlekli yemeklerden Samuel. Aç at menüsünü sen mi sipariş ettin? Havuç konusunda özel bir teklifim var ve belki siz biraz... Fırtına, sen neden hiçbir şey yemiyorsun? Ha? Neyin var? Ha? Neden dışarı çıkmıyorsun? Güneş parlıyor. Çimenler yemyeşil. Bana yarını göster. Gel buraya. Artık o kadar kötü görünmüyor, ha? Artık acıdığını düşünme, olur mu? Ha? Baksana. Benim için bunu bir dener misin bakalım? Hı? Çok lezzetli. Alo?
1: Merhaba ahır çocuğu.
0: Mika nasıl? Bir değişiklik var mı?
2: Hayır, yok. Uyuyor ve rüya görüyor.
3: Hey! Dikkat et.
4: Yok bir şey. Anlamıyorum. Ameliyat fenakarlık geçti ama bir türlü düzelmiyor ve hiçbir şey yemiyor.
0: Böyle olmaz. Dışarı çıkmalı ve yemeli.
4: Ama her şeyi denedim.
0: Ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Üzgünüm, kapatmak zorundayım. Ejderha bekliyor.
2: Tamam, hoşça kal.
3: Fanny,
2: güzel sabahlar.
5: Diskodan mı geliyorsun? Bu sabahın neresini güzel buluyorsun bilmiyorum. Tüm zamanların en dakik olmayan stajyerine sahibim ve bu yüzden
2: üzgünüm
5: de...
2: Üzgünüm ben.
5: Shawanks'e neden onlara tatlı bir evlatlık vermediğimizi çünkü şeytanın kızı olduğunu açıklamalıyım. Ve senin yüzünden geç kaldım her zamanki gibi.
2: Ariel mi?
5: Günaydın. Doğru. Ari, şimdiden o kız...
2: Üzgünüm.
5: 7 tane mi? Hayır, 3 yıl boyunca 8 koruyucu aile. Muhtemelen kapalı bir tesiste gönderilecek ve kotamı bu şekilde mahvetmiş olacak. Ah, pardon.
3: Hey,
5: o zaman söyle bana Fernanda. Yani diyorsun ki... Ari sana saldırdı mı?
3: Evet, Justin Bieber'a işkence ediyordu. Ben de ona durmasını söyledim ve sonra o bana saldırdı.
5: Peki, Justin Bieber'ın...
2: Kötü saçlı şarkı söyleyen bir model.
6: Justin Bieber bizim köpeğimiz. Onun bıyıklarını yaktı hem de çakmakla. Zavallı hayvan travma geçirdi.
5: Anlıyorum. Köpeğe bakabilmemiz mümkün müydü?
6: Justin Bieber, gel tatlım. İşte şunu gördün mü? Kesinlikle çok korkmuş.
5: Evet.
2: Ama bu...
5: Anlıyorum. Ancak hayvanlara zulüm kesinlikle çok ciddi suçtur. Bu bir uyarı
2: sinyali. Evet, üzgünüm. Ama şuna bakın. Onun yanında...
5: Dediğim gibi çok ciddiye alıyoruz.
2: Evet.
5: Ve eğer Ari özür dilerse belki bir kere
6: hayır,
5: yamarsız...
6: Hayır, kesinlikle hayır.
5: Eğer bunun son
6: hayır.
5: hatası...
6: Ari'den bıktım usandım. Bu son.
5: Evet.
2: Köpeğe bunu Ari yapmadı. Diğer kız olduğu çok açık. Köpekten belliydi.
5: Ari kendisi ve başkaları için bir tehlikedir. Terapiye ihtiyacı var. Ve dediğim gibi, gittiğimiz kapalı bir tesis, hapishane değil. Çok güzel bir çocuk yuvasından farkı yok.

0: farklı bir terapi ansı olmaz mı? Çömlek, çilek, tablo. Yunuslarla ilgili bir şey?
1: Korkarım ki hayır. Her ne kadar İskandinavya'da keçileri terapi hayvanları olarak kullanıp büyük bir başarı elde etseler de Almanya'da o kadar ileri gitmedik. İçeri girelim. Yürüyün.
0: Ama bir dakika bekle. Yani terapi keçileri. Bence sorun yok. Eminim burada da buluruz.
2: Hiç gerek yok. Yine de teşekkürler.
0: Kaltınbach Terapi Merkezi. Durun. Keçilerden daha iyisini buldum.
3: Ne yaptın?
0: Gerçeği esnetmekten başka bir şey değil. Kaltınbach'ta binicilik terapisi. Harika.
3: Hayır, hiç de öyle değil. Bu adam kaçırma. Hapse girebilirsin.
0: Hayır, patronum çok mutlu oldu. O tesisi görmeliydin. Berbattı, orada kalamazdı.
3: Fanny, zaten çok fazla sorunumuz var. Başka birine katlanamam. Uyumsuz çocukları değil, atları tedavi ediyoruz. Geri dönmek zorunda.

0: Neden burada karanlıkta duruyorsun? Dışarıda güneş parlıyor. Gel. Hasta mısın? Bu da ne böyle?
1: Mika.
0: Bir şey yapmayacağım.

0: Gitmek zorundayım. Ama geri döneceğim.
1: Belki atlarla olmak ona gerçekten yardımcı olur. İşe yarayabilir.
2: Atlara sarılmak birini değiştirebilir mi? Buna inanıyor musun?
1: Hayır, bunu hiç görmedim.
2: O Mika gibi değil.
0: Hey! Manyak gibi traktör kullanıyorsun.
2: Tamam, belki biraz Mika gibi olabilir.

0: Oh, hayır. Hayır. Oh, olamaz. Hayır. Aha. Güzel temiz çamaşırlarıma ne yapıyorsun böyle? Şuna bak. Hepsini tekrar yıkamak zorunda kalacağım. Hey, bırak şunu.
1: Onu saklayalım. Sonra Bayan Kaltenbach'a nasıl söyleyeceğimizi düşünelim, tamam mı? Ne demek hayır? Bayan Kaltenbach'ın çok keskin bir dili var. Yani ben ne dersem onu yapacağız. Olamaz. Tam arkamda mı? Bayan Kaltenbach, ben açıklayabilirim.
2: Bu gerek olmayacak Samuel. Az önce Frankfurt'la telefon görüşmesi yaptım. Konuyla ilgili bilgilendirdiler. Evet. Ari nerede?
1: Kim?
2: Açık konuşmuyor muyum? Kim bilir, belki de dilim o kadar keskin değildir.
3: Bunda Sam'in hatası yok, tamamen benim fikrimdi.
2: Biliyorum Fanny, onu buraya getirdiğin için gerçekten çok mutluyum.
3: Evet, ben de mutluyum.
2: O zaman nerede o? Ve karnını doyurmuşlar mı? Uzun bir yolculuktan kaskatı kesilmiştir.
1: Kaskatı mı?
2: Samuel, lütfen git ona bahçede biraz egzersiz yaptır.
3: Bayan Kaltenbach.
2: Sorun değil Fanny, onu da idare edeceğiz. Evet, hadi başlayalım. Mika ikinizle de gurur duyardı. Hı hı.
4: O beni bir at mı sanıyor?
2: Ve sen kimsin?
4: Ben mi? Ben... ben aslında Sam'in kuzeniyim.
2: Evet. İyi o zaman. Kaltenbach'a hoş geldin delikanlı.
4: Teşekkür ederim.
1: Sam'in kuzeni mi? Sen deli misin ha?
4: Evet, işte burası.

0: uşak sana kakao ve yer mantarı getirecek.
1: Ne?
0: Şakaydı, rahatla. Ve o da Mika.
1: Peki bu?
0: O da Fırtına. Ve bu da Milan. Milka'nın erkek arkadaşı ve Ora, Fırtına'nın tayı. İkisi Kanada'da vahşi doğada kayboldular. Vahşi atlarla ilgiliydi. Onu yakalamaya çalıştık ama... Ve yarın sabaha kadar göze çarpmamak için elinden geleni yap.

0: Al.
1: Teşekkür ederim.
0: Mercimek yahni.
1: Aç değilim.
0: Böyle devam edemez. Dışarı çıkıp yemek zorunda. Mika uyanmazsa fırtına ölecek.
1: Öyle mi dersin?
0: Bana mı soruyorsun? Aralarında mistik bir bağ olduğunu söyleyip duran sensin. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Açlıktan ölen bir at görüyorum.
1: Ben burada çözümün Mika'nın fırtına ile olan bağında bulunabileceğini sanıyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet, aslında sorun bu bağlantının kesilmesi.

0: Bu da ne?
1: Çizimler. Moğolistan gezimden. 1971 yılında gitmiştim.
0: Vay canına. Bu çok tuhaf. Bu o değil mi?
1: Evet, bu resmi biliyorsun. Şu at karakterlerinden biri. Norsoj ve Uyuyan Kız. Öyle adlandırılmış. Çünkü o...
0: Mika.
1: İnsanlarla değil, atlarla beraber uyur.
0: Uyuyan kız atla aynı enerjiye sahiptir. Suyun enerjisi. Serin, akıcı, yumuşak ve pürüzsüz. Akış bozulursa ikisini de içine çeken bir girdap yaratır. Yani Mika fırtına iyileşmiyor diye mi uyanmıyor? O da Mika uyuduğu için mi yemiyor?
1: Doğru.
0: Bu çok saçma. Efsaneniz bu sorun için bir çözüm sunamıyorsa eğer, gerçekte kalmayı tercih ederim. Gerçekte ikisi de tekrar iyileşecek.

0: Bayıldak. Savaşçı.
1: Ona kim bakacak? Sen de gideceksin. Zaten çok meşgulüm.
2: Merhaba millet.
1: Tinka.
2: O kim?
3: Ari.
1: Ari.
2: Mükemmel. Bayan Kaltenbach beni onu bulmam için gönderdi. Ona solucan ilacı vermeliyim. Pantolonunu çıkarır mısın lütfen?
3: Gerçekten. Üzgünüm. Bilerek yapmadım. Bu bir refleksti.
2: O bir şakaydı. Sen deli misin?
4: Tinka, demek istediğimiz şu ki... Ari'nin küçük bir davranış bozukluğu var. Yardım almadan kendini bir evde bulmasın.
2: Küçük bir problem mi dedin sen? Baksana burnum kanıyor.
4: Evet, ama o kadar da kötü değil.
3: Onlara kaçtığımı söyleyebilirsin. Genelde yaptığım şey bu.
1: Hı?
3: Ve denediğin için teşekkürler.
1: Bir dakika bekle. Genelde kaçar mısın? Peki bu sefer neden olmasın?
3: Gerçekten.
1: Tamam o zaman. Bayan Kaltenbach'ın dediği gibi değil mi? Zor vakaların üstesinden geliyoruz. Temizlik yapar, cila yapar, battaniyeleri taşır. Hepsi tedaviye yönelik değil mi? Ne diyorsun Ari?
3: Evet.
1: İyi. Tinka bence...
2: Bu mümkün değil. O çok rahatsız.
1: Anlıyorum. Ah Fanny, sen Archibald'ın ne yaptığını duydun mu?
4: Hayır, ne yaptı?
1: Kafasında Maria'nın k***yle geziyordu.
4: Görünüşe göre bu midilli de çok rahatsız.
2: Tamam, kabul.
5: Çok iyi. Bugünlük bu kadar yeter.
6: Herkese aferin. Güzel sabahlar dilerim.
5: Aman tanrım, işte geliyor.
6: Nasıl görünüyor? Koşuyor mu?
5: Ah, iyi bir ilerleme kaydettik.
6: İlerleme öyle mi? Ne güzel. Görmem gereken ilerleme değil. Artık sonuçları görmek istiyorum. Yarış sezonu 3 hafta sonra başlıyor. Farkında
5: evet,
6: mısınız?
5: Evet, Andorra'nın bir daha yarışabileceğinden emin olmadığımızı söylemiştim. Düşerken çok büyük bir travma geçirmiş. Beklemeliyiz.
6: Sen fikrini kendine sakla. Soru şu ki, o işe yaramaz atı çalıştırabilir misin? Evet ya da hayır.
5: Anlayamadım.
6: Duymuyor da. O işe yaramaz atı çalıştırabilir misin? Evet ya da hayır.

0: Ona bir çuval para yatırdım. Karşılığını vermeli.
1: Evet. Sonra o çuvalı al ve...
2: Burası hala Kaltenbağ. Bunu unutmayın. Biz en iyisiyiz. İşimizi yapalım. 3 hafta içinde Andorra yeni gibi olacak. Güveniniz için teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Memnuniyetle.
1: Peki o zaman...
0: Size veda ediyorum.
1: Evet, sizi tanıştırayım. Bu Bayan Herburg. Kısa süre önce at yönetimi alanında sınıf birincisi olarak mezun oldu. Ve yeni meslektaşımız diyebiliriz.
2: Merhaba, Isabel.
3: Merhaba.
2: Senin adın neydi?
3: Isabel. Çöpçü Samuel. Yani Sam.
4: Tinka! Ne yapmalıyım? Nereden başlayalım? Şu battaniyeyi getir.

0: Hey.
1: Aman Tanrım.
0: Ne oluyor? Aman Tanrım.
1: Ne oldu bu hayvana?
2: Aman Tanrım, çıldırıyor mu?
0: Şunu gördün mü?
1: Hayır.
2: Ne oldu bu hayvana? Tanrım.
3: Ya hey, ne yapıyorsun?
4: Gel bakalım. Çok iyi. İleri. Güzel. İyi, gel. Hey. Dur. Hey.
1: Tinka.
4: Dur. Dur.
5: Hey siz ikiniz. Yemeğe yardım edebilirsiniz. Binicilik terapisi nasıl gidiyor?
4: Geri ve yokuş aşağı gidiyor.
5: Ha? Hey. Sen ona ne yaptın?
4: Hiçbir şey.
5: Tamam, sakin ol. Tamam, ne oluyor burada? Hadi ama Dieter, ne oldu? Ne yapıyorsun? Tamam, hey.
4: İşte hey. Sorun bu.
5: Tamam.
4: Atlar
5: dur,
4: benden
5: dur.
4: Nefret ediyor.
5: Dur, hey.
4: Bak, tam olarak böyle söylemem.
5: Senin derdin ne? Kes şunu Dieter. Dieter, tamam. Dieter, hey. Ne yaptığını
4: Peki,
5: sanıyorsun
4: ayağım.
5: Sen?
4: Belki de haklısın.
1: Ama neden?
4: Biliyor musun? Belki de atlarla ilgilenmek senin işin değil. Başka bir şey dene. Step dansı, çömlekçilik, bunun gibi bir şey.

0: Yemek ister misin? Sen de step dansını sevmiyorsundur.
1: 120'ye 168. Demek ölçümlerim böyle. Canım, bu çok yüksek ve kalbin için iyi değil. Uygun bir doktora gitmelisin.
2: Sen hayvanları tedavi ediyorsun. Ben onlardan biri değilim.
1: Her zaman son sözü söylemek zorundasın. Kalbin için iyi değil. Evet. Bunu her sabah ve akşam al. Bana söz ver.
2: Bu inekler ve domuzlar
1: evet,
2: için
1: öyle
2: mi?
1: Sana veteriner olduğumu söylemiştim. Tanrı aşkına. Ne bekliyorsun? Ne varmış? Evet. Yüksek tansiyon. İnsanlar için. Her sabah ve akşam. Bazen her şey çok fazla gelebiliyor.
2: Hem de en kötü zamanda, haklısın.
1: Hoşça kal canım. Tamam mı?
2: Hoşça kal canım. Teşekkür ederim.
1: Bana söz ver.
2: Evet.
1: Güzel. Aha. Merhaba.

0: Bak sen.
1: Sana harika haberlerim var.
2: Doktor Anders, burada ne yapıyorsunuz?
3: Patronu muayeneye geldim. Uygun bir doktor tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Ona bunu söyler misiniz lütfen?
2: Evet, evet ama
3: özellikle
2: ben
3: özellikle sinirlenmezse çok iyi olur. Yoksa çok...
0: Önce bana sormadan
3: kötü olur.
0: Bunu nasıl yaparsın?
3: Her şey yolunda mı?
0: Evet, yolunda.
3: İyi.
0: İçeri gel Samuel. Pekala Isabel. Baştan başla.
1: Kaltenbach için en iyisini istiyorum. Torununuz komada ve maalesef zamanı durduramayız. Yeni bir eğitmene ihtiyacımız var ve Tordur bu iş için...
2: Bir dakika, Tordur Torvaks'ın mı? Büyücü mü?
1: Ta kendisi. Onu aradım ve Kaltenbach'a gelip eğitmenlik yapmakla ilgilendiğini söyledi.
2: Burada mı? Yok canım.
0: Samuel, Bay Torvaks'ın hakkında ne biliyorsun?
2: O en iyisi. O korkunç düşüşünden sonra buzdağının kraliçesini iyileştirmişti. Ve umutsuz vaka olan elmas
0: tamam,
2: sırtı da var.
0: Tamam, bu kadar yeter. Sizce neden bu kadar ünlü bir at eğitmeni birden Kaltenbach'la bu kadar çok ilgileniyor?
2: Evet, doğru.
0: Aa, fırtınası, çok doğru. Lütfen Bay Torvalds'ına gurur duyduğumuzu ama ilgilenmediğimizi söyleyin.
1: Buna çok pişman olacaksınız.
0: Evet, olabilir. Ben burada olduğum sürece Kaltenbach'a ayak basamayacak. Samuel, bu tabletleri odama götürüp yatağımın yanındaki küçük tencerenin içine koy lütfen.
2: Tamam.
0: Isabel, başka bir şey var mı?
1: Hayır.
2: Isabel bekle. Ölür de başkasının fırtınayı eğitmesine izin vermez.
1: İşte bunda haklısın.
2: Öyle mi? Peki nasıl?
1: Zayıf bir kalbi var. Onun böyle üzülmesine izin vermemeliyiz.
2: Aslında o çok sağlam biridir.
1: Sen merak etme. Hı? İdare edeceğiz. Tabletleri odasına götüreyim mi? Zaten o tarafa gidiyorum.
2: Peki.

0: Fuat sen?
1: İhtiyar düşündüğümden daha sert. Kimseyi fırtınaya yaklaştırmıyor.
0: Bu senin sorunun. Ben sadece o atla ilgileniyorum. Eğer ahırları istiyorsan tek şansımız bu. Kızıl saçlı uyanırsa her şey biter.
1: Biliyorum. Bir planım var.
0: İyi. Şimdi işim var.

Yesene. Sorun ne? Aç değil misin? Sana zarar vermeyeceğim. Neyi yanlış yapıyorum? Bendeki bu sorun ne?

0: Buna gerek yok. Sen kimsin?
1: Ari.
0: Ne?
1: Ben Sam'in kuzeniyim.

0: Peki sen kimsin?
1: Sem'in büyük babası.
0: O.
1: Her kimsen Ari, bilmen gereken önemli bir şey var. Asla kolunu kaldırarak bir ata yaklaşmamalısın.
0: Neden?
1: Onları korkutur, tehdit eder.
0: Bu nasıl oluyor?
1: Bunun gibi.
0: Özür dilerim.
1: O kadar kötü değil.
0: Tabii ki çok kötü. Yapmak istemiyorum. Birdenbire oluyor işte. Kendimi tutamıyorum.
1: Hiçbir şey sebepsiz olmaz. Atlar ve özellikle de bu enerjiye tepki verir. Ve öyle görünüyor ki sende bundan biraz fazla var.
0: Bunu biliyorum. Atlar beni sevmiyor.
1: Hayır. Enerji iyi bir şey olabilir. Tabii onu kontrol edebilirsen. Fırtına bir kaza nedeniyle kendi enerjisinin çoğunu kaybetti. Yaşama gücünü de. Bu yüzden yemeyecek.
0: Bana bunu öğretebilir misin? Enerji meselesini. Ben çok isterim.
1: Evet.
0: Ben bunu gerçekten...
1: Ne? Tam olarak çok... ne istiyorsun?
0: Ona yardım edebileceğimi hissediyorum. Daha önce hiç böyle bir hisse kapılmamıştım. Sanırım bu yüzden kaçmadım. Belki de ben ona...
1: Yakında görüşürüz Ari.
0: Görüşürüz.

0: Ah Marian, lütfen. Pencereyi aç. Burası inanılmaz sıcak.
1: Ne? Ama burası
0: ben
1: çok soğuk.
0: Ben soğuk değil, sıcak diyorum. Cehennemden daha sıcak.
1: Sen iyi misin?
0: Tabii ki hiç iyi değilim. Torunum derin bir komada mahsur kaldı. Fırtına açlıktan ölüyor. Kimse nedenini bilmiyor. Ve şimdi o gün hızla yaklaşıyor. Hadi bakalım, pencereyi kapat. Esiyor. Soğuk, soğuk, çok soğuk. Çok çok soğuk.
1: Tabletlerini getireyim mi?
0: Ben bu akşamki tabletlerimi aldım.
2: Üzgünüm, sanırım yemeğe geciktim.
0: Mika,

0: Bayan kalçam var.
1: Şimdi sakin
2: ama
1: ol.
2: Ama ben şimdi iyiyim doktor. Bir öküzün kalbine sahibim.
1: He, yaşlı bir öküz. Yüksek tansiyonu olan. Doktorunuz olur.
2: Sen bir veterinersin. Veteriner.
1: Şimdi son sözü ben söyleyeceğim. Tabletlere rağmen kalp krizi geçirdin. Bu ciddi. Ölüm kalım meselesi. Bir molaya ihtiyacım var.
2: Sürenin sonuna geliyoruz artık.
3: Bayan Kalçam, bak biz hallederiz.
2: Artık.
3: Size söz
2: Benim
3: veriyorum.
2: Endişelenme, biz de yapabiliriz. Lazım.
4: Sanırım nefesi kesildi. Hayır. Nefes al. Evet.
3: Kıpırdamadan uzanmaya devam edin ve derin nefes alın.

0: Merhaba Ari.
1: Mika. Sen burada mısın?
0: Burada olmak için var olmam gerekmiyor.
1: Ama o zaman neden buradayım?
0: Onun için. Sana ihtiyacı var. Tehlikede. Bunu hissediyorsun değil mi?
1: Ama ona nasıl yardım edebilirim?
0: Enerjisini kazanmasına yardım et. Ona bin. İkimize de faydası olur.
1: Ama... Bekle! Mika! Mika!
0: Ona bin. İkimize de faydası olur.

0: He?
1: Ona binmeyi öğrenmeliyim. Bu önemli.
0: Ama niye?
1: Biliyorum işte. Ama fazla zamanım yok.
0: Niye?
1: Bir rüya gördüm.
0: Evet. Bu mantıklı.
1: Öyle mi?

0: Öğretecek misin?
1: Şimdi beni iyi dinle. Bir ata yaklaşmadan önce bilmen gereken birkaç
0: şey... Biliyorum. Tinka bana hepsini öğretti. Denge, ritim ve koordinasyon. Hadi başlayalım. O da neydi öyle?
1: Tam tahmin ettiğim gibi, bunda iyisin. Farklı bir yaklaşım deneyelim.

0: Ve onları saymayı unutma. Çünkü kaç tane vida var biliyorum.
1: Ne? Sen deli misin? Bunu asla yapamayacağım.
0: Evet. Yapacaksın. Sabırla ve bu senin ilk dersin.
2: On iki, on üç, on dört, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 386 mıydı?

0: gün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek, 5000 TL'ye varan indirim fırsatı

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 25, Sakarya ve Balıkesir 26, Bursa 27. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 23, Kayseri 19, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 27, Aydın 29, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 26, Adana 27, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 13. Bolu ve Samsun 20, Karabük 21, Rize 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 22, Erzincan 17, Van 13, Ardahan 11. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 24 derece.
3: Seramik hava durumunu sundu.
5: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
6: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
7: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
8: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
9: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
10: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
11: Ama gelen giden yok işte.
12: Bu da tamam.
13: Kolay gelsin.
14: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
15: Aslında biz onlara gidiyoruz.
16: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
17: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
18: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
17: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
19: Futbol heyecanı binde. LG 55 inç 4K Ultra HD Vebo Smart TV 29.990 lira.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: 681 tane. Artık binmeye başlayabilir miyiz?
1: Maalesef doğru değil.
0: Ama

0: Biraz ekmek ve bal ister misin?
1: Bu da ne?
0: Yabani arılar. İkinci dersimiz öz denetim.
1: Ama artık ekmek ve bal istemiyorum.

0: Ve üçüncü ders?
1: Konsantrasyon. İşte bu yayı al. Şu yastığı görüyor musun?
0: Yapmak istemiyorum. Bunu yapamam. Bunları değil, binmek istiyorum.
1: Öğrendiğimiz ilk ders neydi?
2: Ve hazır buradayken Stockholm'dan gelen gençlik yardım görevlileri yakında bizi ziyaret edecek. İskandinav meslektaşlarımıza modern tedavi yaklaşımımızı gösterebileceğimizi ve onları binicilik terapi merkezimize davet edebileceğimizi düşündüm. Adı neydi?
0: Kaltenbach.
2: Kaltenbach. Evet, orası. Bir randevu alsan iyi olur.
0: Şimdi mi?
2: Evet, şimdi.

0: Ona bin. İkimize de faydası olur.
1: Nefes alıp yayını kaldır, tut, hedefine nişan al ve nefesini ver. Ve yayı dikkatli şekilde bırak. Yine tek akıcı bir hareketle yayını kaldır, nefes al, tut, hedefine nişan al ve onu bırak. Güzel. Evet, okçuluğun iç huzurla çok alakası vardır.

0: Tam olarak 695 tane var. 3 kere saydım. Peki, doğru mu?
1: Olabilir. Çünkü onları hiç saymadım. Başka bir şey?
0: Ballı ekmek yiyelim mi?

0: geldim.
1: Geldiğini duymadım.
0: O nerede?
1: Dur bir dakika. Çok aceleci olmamalıyız.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Hayır. Yaşlı kadın gitti ama diğerleri burada. Yeteneğimizi görürlerse belki bu onları ikna etmeye yeter.
0: Ne istediğimi unutmadığın sürece.
2: Bayıldak, savaşçı. Enerjisi ateş enerjisidir. Ve çok parlak yandığında onu tüketir. Bayıldak gerçek muadilini ancak bir atta bulabilir. Buluştuklarında enerjileri birbirine akar. Çünkü her biri diğerinin eksiğini anlar ve onu tamamlar.

0: Bay Dotelvay, siz gitmiyor musunuz? Mika yakında dönecek. O zaman Andro'ya yardım edebiliriz.
1: Andro'ya ihtiyacı olan yardımı zaten aldı delikanlı. İnanılmaz. Yine koşuyor. Sanki şeytan arkasından kovalıyormuş gibiydi.
0: Öyle mi? Ama nasıl?
2: Nasıl değil Semi? Kim?
0: Tordur. Büyücü?
3: Üstüme düşeni yaptım. Sıra sende.
2: Elbette. Fırtınayı alacaksın. Ama o atı neden istediğini hiç bilmiyorum. Kaltenbağı onsuz ele geçirebiliriz.
3: Çok hırsızsın ama şu var ki atlar konusunda hiçbir şey bilmiyorsun. Önemli olan gücü hissetmek. Hem de bir...
2: Girin.
0: Hey, benimle konuşmak mı istedin?
2: Bir şey göstereceğim.
0: Yardımcı tesis yöneticisi. Bu ne demek?
2: Şu demek. Terfi ediyorsun. Artık sol kolumsun.
0: Oo, vay canına.
2: Başka iyi haberlerim de var. Tordur burada eğitmen olarak kalmayı kabul etti.
0: Gerçekten mi?
2: Onun neler yapabildiğini sen de gördün.
0: Tordur. Andro'yla yaptığın şey inanılmazdı. Bayan Kaltenbach yanılıyormuş. Bunu nasıl yaptın?
3: Diyelim ki parmağımı yaraya sokup iyileştirdim.
0: Bu ne demek oluyor?
2: Teşekkürler Semi. Artık gidebilirsin.
0: Tabii.
2: Ve fırtınayı getirin lütfen. Tordur yarın onunla çalışmaya başlayacak.
0: Bir dakika. Ne?
2: Fırtına. Ona yardım etmeliyiz.
0: Hayır. O daha iyi. Artık yiyor ve Bayan Kaltenbach...
2: Yanılmış. Bunu kendin söyledin.
3: Fırtınanın eskisi gibi olmasına yardım edebilirim. Bunu istiyorsun. Değil mi?
2: Mika için.
0: Elbette. Bayan Kaltenbach anlayacaktır. Beni anlayacak. Bana minnettar olacak.
4: Archibald, ne yaptın sen böyle? Bundan seni nasıl kurtaracağım ben?
0: İkisi de bana burada minnettar kalacak.
4: Sam dur.
0: Şimdi değil.
4: Fanny aradı. Arıyı gördün
0: tamam,
4: mü?
0: Tamam dur. Fanny'nin işlerini ayıracak vaktim yok. Neden biliyor musun? Çünkü artık yardımcı tesis yöneticisiyim. Isabel beni terfi ettirdi. O arkamda, öyle değil mi?
4: Hı.
0: Hayır.
4: Aa, evet.
0: Neden sürekli bu oluyor? Fanny, merhaba.
5: Ari nerede? Patronum buraya birkaç İsveçli getiriyor. Ari gittiyse işin bitti demektir.
0: Bu binicilik terapisi fikri çok saçmaydı. Ari'nin atlarla arası pek iyi değil. Bahse girelim kaçmıştır ve hapse girersen...
5: O zaman sen ve zehirli sarışının önü mü açılır?
0: Yardımcı tesis yöneticisiyim. İşimi yapıyorum.
5: Sadece süslü bir ifade olduğunu biliyor musun?
0: Ne?
5: Hı.
0: Dur biraz, neden bahsediyorsun? Benimle böyle konuşamazsın.
5: Ari!

0: Bu çok çılgıncaydı.
1: Ve kesinlikle daha önce bazı çılgınca şeyler yaşadık. O atın insanlara yaptığı şey inanılmaz.
0: Dünyanın onun için deli olmasına şaşmamalı.
2: Dünya neden fırtına için deli oluyor?
0: O ünlü bir at. Kısmen soyundan ve biraz da...
2: Mika yüzünden.
0: Evet. İkisi arasındaki bağlantı görülmesi gereken bir şey. Ama bugün harikaydın. Gerçekten çok iyi biniyorsun. Ve fırtına da harika görünüyor. Ah, Isabel çok heyecanlanacak. Ve sanırım artık kurtulduk. Ve eminim açık yarıştaki performansı onu yine unutulmaz kılacaktır.
1: Ve o bürokratlara başardığımızı göstereceğim. Arıyı fırtınada gördüklerinde merhaba binicilik terapisi.
0: Nereye gitti? Belki onun için biraz fazlaydı. Büyük baba, haklıydın. Arı savaşçı.
1: Ha? Ne?
0: Büyük babanın at masallarından biri. Arı Mika gibi. Ama yay ve oklarla.
3: Olay bu zaten. Arı Mika gibi değil evlat.

0: Merhaba Ali. Bunu mu arıyorsun? Neden girip çıkarken kapıyı kullanmıyoruz?
1: Biz mi?
0: Şey, seninle konuşmak istiyorum. Sam önceden aceleci davranıyordu ama... Ari, gerçekten başardın. Görüyorsun değil mi? 2 hafta önce seni korkuttuğum için gözümü morartırdın.
1: Olabilir.
0: Kesinlikle. Bu harika. Sosyal yardım görevlilerine nasıl değiştiğini gösterirsen o zaman bir şansın var. Ben de hapse girmem. Ve herkes için iyi olur.
1: Bunu anlamıyorsun. Yapamam.
0: Evet. Yapabilirsin. Ve Mika aldırmaz.
1: Bunu nasıl bilebilirsin? Mika burada değil. Ve fırtına onun atı.
0: Evet, Mika fırtınaya benim atım diyor. Onların bağlarını kimse koparamaz. Kıskançlık sadece korkaklar içindir. Bunları düşünmemelisin, hadi. Isabelle ve şu sosyal yardım gençlerine de gösterelim.
1: Hayır, bu imkansız.
0: Bay Kaan haklıydı. Sen Mika gibi değilsin.
1: Böyle mi söyledi?
0: Peki neden? Bize yardım ederdi, işler zorlaştığında kaçmazdı. Bu arada sana bunu vermemi istedi. İlk otobüsün sabah 5:30'da kalktığını bilmende fayda var. Hayatında iyi şanslar.

0: fortuna. En büyük korkun nedir? Ateş.
1: Hey uykucu! Kalkma vakti. Gitmeliyiz hadi.
2: Hı?
1: Her şey hazır. Sosyal yardım görevlileri birazdan gelir.
2: Bu...
1: Evet domates. Elma kalmamıştı. Bam bam bam ketçap. Bu harika olacak. Resmen patlayacak.
2: Hayır hiç sanmıyorum. Ali gitti ve başım belada.
1: Ne demek gitti?
2: Kaçtı gitti işte.
1: Hayır.
2: Kaçtı.
1: Hayır.
2: Nasıl?
1: Seyret. At bakalım.
2: Ne yapıyorsun?

0: Söylediğim gibi. Ketçap.
1: Sen buradasın. Bana kalırsa başlayabiliriz.

0: Evet. Hazır mısın? 3 hafta önce açlıktan öleceğini düşünmüştüm. Ama eski haline döndü. Senin sayende.
1: Evet, işte geldik.
0: İyi o zaman. Her şeyi hazırladım. Bunu yapabilirsin.
1: Birlikte yapabiliriz.
0: Elbette, birlikte. Bol şans.

0: Ari, yani Ariel, onun adı Ari. O bizim en zor vakalarımızdan biriydi. Agresif, dengesiz, içe dönük. Terapi fayda etmiyordu.
1: Fayda etmiyor muydu?
0: Evet, ben de müdahale ettim. Kişisel olarak bu terapi şeklini savundum. Ve sonuçta...
1: Bir dakika, bunlar domates mi?
0: Evet, evet. Evet, doğru. Ve bu terapinin meyve verdiğini gururla bildirmek isterim.
1: Hayır, meyve.
2: Tamam, tamam, devam et, devam et.
0: Evet,
2: dikkat et.
0: Atlar,
2: tamam, gel.
0: Meyve, sebze, gel yukarıya. Domates, tamam, yerler.
2: Evet, şimdi dön. Dön, dön, dön. Evet, evet, dön. Evet, işte burası. Tamam, şimdi dur ve oturabilirsin.
3: Sam.
2: Hadi otur.
3: Sam.
2: Gözlerini açabilirsin.
3: Ne? Merhaba.
1: Merhaba.
3: Merhaba. Burada neler oluyor? Bunlar domates mi?
2: Evet. Ari onları vuracak. Bir yay ve okla. Çağırayım. Ari, hadi bin ona.
3: Bir dakika. Sam. Tamam.
2: Evet, tamam.
3: Göster zamanı.
1: Evet, işte başlıyor.
3: Müzik terapimiz de var.
4: O attan uzak dur.
0: Pardon, sorun nedir? Sen
4: bu ahırları ben işletiyorum. Siz kimsiniz?
0: Ben Beretta, gençlik yardımı.
4: Ve burada neler oluyor?
0: Biz İsveçlilerle birlikte Ari'nin ata binmesini izleyeceğiz.
4: Hayır, evet. Binmeyecek.
2: Fırtınayı göstermek istedin değil mi? Ve Ari ona binebilir. Başka kimse yapamaz. Çocuk veya yetişkin. Güven bana. Ari, hadi göster bize.
0: Ve oradaki kim?
5: Fırtına. Nihayet.
4: Bu çocuk sirkine bir son verelim artık.
0: Burası bir terapi merkezi değil.
3: Konu o değil ama.
0: Anlamıyor
3: Ali
0: musun
3: artık
0: beni?
3: Agresif değil.
5: Hadi onu bana ver.
6: Hayır.
5: Onu vereceksin. Çünkü o senin atın değil, bunu biliyorsun. Sen sadece bir çocuksun.
6: Ne yaptığını biliyorum. Ama bende işe yaramaz. Onu koruyorum.
5: Kimden? Benden mi koruyorsun? Yolundan çekil, seni küçük kız.
2: Ari, yapma! Ari!
3: Olamaz. Buranın haline böyle. Hey!
6: Dışarı çıkmam gerekiyor ama pencereler parmaklıklı.
3: Yani duvardan mı geçmeyi düşünüyordun?
6: Peki bana ne olacak?
3: Brita az önce çocuk bakım evini aradı. Bir saat içinde alacaklar. Deli olmadığını açıklamaya çalıştım. Ama ben de bundan pek emin değilim Marie.

Kendini kontrol Ari. Yönü olmayan enerji kaostur. Konsantre ol. O zaman bir çözüm bulacaksın.

0: Neydi o?
1: Hiçbir fikrim yok. Ama önemli olan yaşlı kadın gitti ve fırtına artık senin. Ve şimdi geriye yapılacak tek bir şey kaldı. O da ahırları bana devretmen. İmzala.
0: O kalp krizi çok uygun oldu değil mi?
1: Onun için çok fazlaydı. Sadece anlamasına yardımcı oldum. Yarın onu ziyarete gidip üzerindeki yükü tamamen kaldıracağım. Ve Kaltenbach benim olacak. Ödülün seni bekliyor.
0: Fırtına. Sabırsızlıkla bekliyorum.

0: pişman olacaksınız. İkiniz de.
1: Onu rahat bırak.
0: Şu an onun yaptığını anlamıyorsun çocuk. Bu onun iyiliği için.
1: Hayır, o korkuyor. Ve korku iyi değildir. Onu rahat bırak.
0: Ama korku çok güçlüdür.
1: Bu iş böyle olmaz. Atları kırıyorsun.
0: Kırmak mı? Bu çirkin bir kelime. Şimdi izle ve nasıl olur

0: Duş öğren.
1: Hayır.
0: Buradan dışarı çıkamazsın.
1: Seni uyarmıştım. Fırtına. Buraya gel. Bana doğru gel. Atla. Atlamak zorundasın. Şimdi. Korkma, buradayım. Atla.

Artık güvendesin fırtına. İstersen yatabilirsin. Nöbet tutarım.

0: Bayan Katamba.
1: Oh.
0: Günaydın.
1: Isabel, günaydın.
0: Oturabilir miyim?
1: Lütfen.
0: Burası güzel ve sessiz. Güzel değil mi?
1: Hı-hı.
0: Nasılsınız? Biraz solgunsunuz.
1: Huzur evine geldiğimden beri sağlığım önemli ölçüde iyileşti. Çok daha iyiyim. İyileştim.
0: Ben öncekinden örnek alıp para transferini imzalama cüretinde bulundum.
1: Peki ya Mika uyanırsa ne olur?
0: Olabilir ama bunu konuşmuştuk.
1: Evet, zamanım doldu gibi. Ama ahırlarımın ruhunun korunmasını sağlamakta kararlısın, öyle değil mi?
0: Elbette.
1: Ancak...
0: Bayan Katenbağ.
2: Evet genç bayan, çömlek dersi zamanı geldi.
1: Ah Yuri, geliyorum.
2: Hı hı.
0: Yani Bayan Katenbağ.
3: Evet, evet, evet.

0: Geldiğiniz için teşekkür ederim. Direkt konuya gireceğim.
1: Ne?
0: Bayan Kaltenbach, ahırların yönetimini bugünden geçerli olarak bana devretti.
1: Aman tanrım.
0: Sessiz olun.
1: Gerçek.
0: Görünen o ki, bilmeden zihinsel rahatsızlığı olan bir kızın burada kalmasına izin vermişiz.
2: Hadi ama.
0: Yetkililere bilgi verildi. Sorumlular cezalandırılacak. Dün bu kız çalışanlarımızdan birini ciddi şekilde yaraladı. En değerli atımızı çaldı ve onu da alarak buradan kaçıp gitti.
3: Belki fırtınayı çalmak için iyi bir nedeni vardı. Torder Thorvaldsen'in yöntemleri tartışmalı.
0: Evet, bu da bizi önemli bir konuya getiriyor. Tinka'nın bundan böyle binaya girmesi yasaklanmıştır.
3: Ne?
4: Isabel, bunu yapamazsın. Buraya 3 yaşındayken geldi.
0: Evet Sam.

yapabilirim. Seninle birlikte çalıştığımızı sanıyordum ama senin ve kız arkadaşının çiftlik aleyhindeki davranışları bana başka seçenek bırakmıyor. Bu yüzden sen de kovuldun.

0: Bu da ne fırtına?
1: Ama... Ayak altında.
0: Kriz geçiriyorum. Kriz geçiriyorum. Aman tanrım. Halüsinasyon görüyorum. Kriz geçiriyorum. Tabletlerimi getirin. Neredeler? Lanet olası işe yaramaz. Tabletlerim hangi cehennemde? Nerede?
1: Bayan Kartın'da.
0: Aa, ben.
1: Şuna bir bakın. Onlar sizin tabletleriniz değildi. Isabel onları ateşe attı. Ve yerine diğerlerini koydu.
0: Ne? Ne? Ne yaptı? Olamaz.
2: Bekleyin, daha bitirmedim.
3: Ben bitirdim. Hamağa uzanacağım ve Maria Kaltenbach'ın geri dönmesini bekleyeceğim.
2: Size bir konudan bahsetmedim. Bayan Kaltenbach iyileştikten sonra bir daha ahırlara dönmemeye karar verdi. Çok fazla anısı var. Ve yeni binicilik merkezimizi inşa etmek için arazinizi kullanacağız. Bu yüzden ay sonuna kadar boşaltmanız
4: gerek. Sana bunları yapma hakkını kim veriyor?
2: Evet, kim veriyor? Bayan Maria Elizabeth Kaltenbach'ın kendisi veriyor. Kaltenbach bana ait. Ne yaptığını sanıyorsun?
1: Artık birinin seni durdurması gerekiyor.
2: Sen mi? Kendini Geronimo sanan değersiz bir çocuk. Hiç sanmıyorum doğrusu.
0: Oo, Bayan Herburg, söylemeliyim ki kelime seçiminize çok şaşırdım.
2: Bayan Kaltenbach.
0: Evet.
2: Bu ne güzel bir sürpriz. Ama anlamıyorum.
0: Evet, ben de pek anlamıyorum kızım. Oradaydım. Rahatlatıcı bir nekahat dönemi yaşıyordum. Her şey emin ellerdeydi. Aniden hastane arkadaşlarıma atlarımdan birinin bir Pocahontas'la dört mala koşturup onları ok ve yayla neden ölümüne korkuttuğunu açıklamak zorunda kaldım.
2: Bu durumdan olumsuz etkilenmenize gerçekten çok üzüldüm. Şokların kalbiniz için kötü olduğunu biliyorum.
0: Kalbim mi dedin?
5: Bayan Kaltenbach, ben en büyük hayranınızım.
0: Ahırlarımı hemen terk edin.
5: Ben de gitmek üzereydim zaten.
0: Hala çok acıyor mu?
5: Hayır, merak etmeyin, çok yakında yere döneceğim.
0: Federal polise ve Binicilik Federasyonu'na senden bahsettim. Ari'nin ifadesini duyduktan sonra bir daha asla bir atı tedavi edemeyeceksiniz.
1: Sen bir sihirbaz değilsin.
5: Sen ve ben tekrar görüşeceğiz. Bir yere yaz bunu.
0: Evet, az önce nerede kalmıştık?
1: Kalbinizde mi?
6: Evet, sonunda gelebildik. Burada şikayete konu olan kişi kim?
7: Bu ben oluyorum. Adım Fanny Schleicher. Ari'yi buraya ben getirdim. Onun burada yaptıklarının sorumluluğunu alıyorum. O Sam'in kuzeni değil.
0: Bunları biliyorum Fanny. Polis buraya senin için gelmedi. Gelmeden önce Ari ile harika ve uzun detaylı bir sohbet gerçekleştirdik. O çok özel bir kız.
7: Evet öyle. Ama Ari ve benim için gelmedilerse o zaman neden?
0: Ari, sen anlatır mısın?
1: Bayan Kaltenbach'ın kalbi yüzünden.
8: Aman tanrım.
0: Beni zehirleyebilirsin ama gerçekten Kaltenbach'ın ruhunu
8: nasıl olur?
0: Yok edemezsin Isabel. Tanrı aşkına. Uzaklaşıyor beyler. Hadi bakalım.
4: Hadi koşun, onu tutuklayın.

0: Aman Tanrım. Mika uyanmış.
1: Ne?
2: Teşekkür ederim.
3: Şükürler olsun.

0: Tamam. Burada duralım. Hadi git. 5 dakika.
1: Sorumlu sensin.
0: Geri gelecek. Merak etme.
2: It takes

Burası çok güzeldi. Hoşça kal fırtına.

0: Mika!
1: Ari, teşekkür etmek istedim. Onu kurtardın.
0: Sorun değil. Benim için zevkti.
1: Sürekli bunun rüyasını gördüm. Ve yangının. Ancak bir şey yapamadım.
0: Ben de bunu hayal ettim. Şimdi hatırlıyorum.
1: Evet. Rüyalar üzücü olabilir ama sonunda alışabilirsin.
0: Gitmek zorundayım.
1: Biliyorum.
2: Alo?
1: Görüşürüz.
0: Hoşça kal.

0: Yani şimdi mi demek istiyorsun? Hemen mi? Peki, tamam. Tamam. Tamam, çok iyi. Hoşça kal. Arayan biri Tay'dı. Sana bir koruyucu aile bulmuşlar. Seni oraya götüreceğim.
1: Peki. Önemli değil.
2: Benim için önemli ama. Kilometrelerce araba kullanmak zorunda kalmak istemiyorum.
0: Kullanmayacaksın. Çok yakında.
2: İyi o zaman. Nereye gidiyoruz?
0: Geri dönüyoruz.
1: Geri mi?

0: Gel buraya.
1: Bütün Kaltenbağ ekibi istedi. Tekrar görüşeceğimizi söylemiştim.
2: Evet, hadi çabuk.
3: Evet.
2: Olur, tamam, oraya da bakalım.
3: Hadi gidelim.
2: Hadi yürü.
4: Ay, tamam, fotoğraf çektirmek istiyorum. Hadi.
1: Gergin misin?
2: Yine bakmak istiyorum.
1: Neden gergin olmam gerekiyor? Cesaretini korursan muhtemelen daha iyi olur.
2: Evet evet.
4: Doğru. Ay, oturdum ben.
2: Tamam, yanına geliyorum.
5: Umarım annen o çocuğu yanına alarak ne yaptığını biliyordur.
2: Evet.
5: Ariella, Ari. Hayır. Geçmişte gerçekten çok kötü davrandı. Bunu bilmelisiniz.
6: Benim kızım öğretmeninin arabasını ateşe verdi ve sonunda her şey yoluna girdi. Ah.
1: Tamam, öyleyse başlayabiliriz.
3: Evet. Ve şansınız açık olsun.
1: Aa, hayır, şansa ihtiyacı yok.
3: Ha?
1: Ama buna ihtiyacın var.
3: Ne? Ama bunu yapamam.
1: Tabii ki yaparsın. Fırtına yanında.

0: yapabiliriz?
1: Bayanlar ve baylar, zamanı geldi. Fırtınayı tanıyorsunuz. Belki yetenekli bir şovmen olarak ya da bir üst düzey yarış atı olarak. Ama onu daha önce hiç böyle görmediniz. Binicilik kadar eski bir disipline çıkıyorlar. Bunu Kaltenbach'taki yeni aile üyemizle birlikte gerçekleştirecekler. İşte Fırtına ve Ari.
2: Ne Ari mi?

acilen yeni bir isme ihtiyacın var.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İyi yarıştı kimi?
5: Yoğun bir gün değil mi?

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
4: Otobit'te. Cimriye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
5: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim. Bitti böyle Otobit'te.
6: Hayatına renk katacak.

0: Cuma Abim'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Anka Streset 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Anka Streset 10.550 lira.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çek.

0: 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 26, Adana 27, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 13. Bolu ve Samsun 20, Karabük 21, Rize 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 22, Erzincan 17, Van 13, Ardahan 11. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 24 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Ödemeler dengesi. Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerin parasal değerlerini gösteren hesap tablosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: ...1919'da attığın o ilk adımdan bu yana izindeyiz. Atatürk'ü anmak gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. CNS Tesis Yönetimi ve Güvenlik Hizmetleri.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
8: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
9: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
10: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: tipi bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
1: Vadim Baranov. Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Dram türündeki Moda filmi vizyonda. Alice Weinekor'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda güzel aktris Angelina Jolie başrolde. Moda, Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında üç kadının hayatının Paris'te kesişmesine odaklanıyor.

0: 1990'larda yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Mortal Kombat filminin devam halkası Mortal Kombat 2 vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon McCoy oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Carl Urban, Tete Gabriel ve Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Devam halkası film daha yoğun aksiyon ve yeni karakterlerle izleyici karşısında.
1: Hep içinde olduğunu fark etmektir.
2: Oh! Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
3: Merak etme. Vuramazsın.
2: Hey! Beni geri yolla. Dönmek istiyorum.
3: Kaderimiz ordularımıza göre belirlenmemeliydi. Belirleyecek şey dövüştü.
2: Ben büyük bir savaşçı değilim. Ben bir şampiyon değilim.
4: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
5: Bitir işini.
2: Ben mi?
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
6: Sen Johnny Cage. Artık bunun bir parçasısın.
2: Gösteri zamanı.
5: Buraya gel.
6: Johnny bundan sağ kurtulamaz.
8: Vadim Baranov was a visionary director.
0: Gerilim türündeki Kremlin'in büyücüsü filminin yönetmeni Olivia Assayas. Karizmatik aktör Jude Law, Alicia Vikander de filmin başrolünde. Law filmde Putin'i canlandırıyor. Venedik'te dünya premierini yapan Kremlin'in büyücüsü 1990'ların başında Rusya'da tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov'un yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini anlatıyor. Aksiyon gerilim türündeki David McKenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği Fünye gösterimdi. Aaron Taylor Johnson ve Theo James'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasıyla oluşan kaos ortamını, tahliye karmaşasından yararlanarak banka soygunu planlayan ekibin hikayesini konu alıyor.

0: It's ticking.
1: Clear! Hard cover, no!
2: Go, go, go!
3: Mom, look at this. I shouldn't be there.
4: Repeat, massive bank job.
0: We've just been working in the sewer, boys. Got the stench to prove it.
5: It's in here. What did you think was gonna happen?
6: Bazen en alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
7: Animasyon komedi türündeki Arnie ve Barney Şapşık Kardeşler vizyonda. Film, şiddetli kuraklık sırasında tüm karınca kolonisinin çözüm arayışına girmesiyle geride kalan en beceriksiz iki karınca Arnie ve Barney'nin gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yuvalarını kurtarmak için atıldıkları sakarlık dolu komik macerayı anlatıyor.
6: Neden ipi kancaya bağlamadık?
8: Kayıp suyun sırrı. Henüz arkasında kimin olduğunu bilmiyorum.
9: Affedersiniz, onu gördünüz mü? Kusura bakma, arkanı suratın saldım.
8: Özel ajan bayan Sivri, çayırı kurtarma görevindeyim.
6: Devam edelim.
9: İnşallah iki karınca tamamen aklı başında ve güvenilirdi.
10: Ve Maya daima haklıdır.
6: Hayır patron.
9: Başaramadık Arnie.
8: Merak etme, suyu bulacağız.
9: Birlikte.
6: Durdurun!
11: Yakaladım.

Sevgili izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Serdar Ortaç, sözleri ve müziği kendisine ait Farkında Değil çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: Farkında değil, farkında değil.
1: Merve Günay, sözleri ve müziği Bertin Yıldız'la kendisine ait Senden Sonra'yla dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasında.

5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan ve soruşturma dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri şarkı olarak dinleyicilerle buluşturdu. Telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağı Gülistan şarkısı dijital platformlarda ön sırada.

Sefo sözleri ve müziği kendisine ait Yine Seni Severdim'le dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Sena Şahin ve Umur Erdem, sözleri Şahin'e, müziği Erdem'e ait Yokluğuna Ağladığım Gece parçasıyla haftanın en fazla dinlenilen isimlerinden oldular.

0: Akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım'ın İstanbul'un tarihi camileri ve kubbelerini fotoğraf sanatının özgün diliyle yeniden yorumladığı Gök Kubbe sergisi, Yıldız Holding ev sahipliğinde Holding'in Çamlıca kampüsündeki seminer salonunda ziyarete açıldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'in de olduğu açılışta Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü konuşma yaptı, serginin anlamını paylaştı.
1: Gök Kubbe, İstanbul'un tarihi camilerini ve kubbelerini, şehrin hafızasını sanat imkanlarıyla görünür kılıyor. Sayın Yıldırım'ın objektifinden İstanbul ışığın, zamanın ve mekanın iç içe geçtiği özgün bir anlatımla karşımıza çıkıyor. Sergide yer alan eserler bizleri bu kültürel ve tarihi mirasa dair yeniden düşünmeye davet ediyor. Böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle başta değerli sanatçımız Sayın Nevzat Yıldırım olmak üzere serginin hayata geçmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.
0: Eserleri genç yaşlarından itibaren uluslararası modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına giren akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım, 2 yıl emek verdiği sergisini izlenci izleyicileri için anlattı.
2: Merhaba, hakikaten çok özel bir günde karşı karşıyayız. Benim için Yıldız Holding'in çatısı altında sanatseverlerle buluşuyor olmak oldukça kıymetli. Gök Kubbe esasında kubbe formunu doğrudan bir çatı formu olarak görmekten ziyade anlam ve mana derinliğiyle görmemiz gerektiğini düşündüğüm için ele aldım. Doktora sonrası yaptığım bir üretim sürecidir aslında. Bu uzun süre zihnimle gezdirdiğim, düşündüğüm, yazdığım, araştırdığım, akademik olarak da bir geçmişi olan bir hikaye. Işık meselesi, ışık elbette fotoğrafın alfabesidir ve bu anlamda Gök Kubbe de mana itibariyle yüzyıllardır farklı düşünceden, görüşten, inançtan insanları aynı çatı altında topluyor. Burada 40 farklı eser var ve her bir eserin kendi içinde belli matematiksel hesaplamalarla üst üste çekim tekniğiyle ele aldım. Fotoğrafları rastlantısal zamanlarda, rastgele anlarda çekmedim. Defaatle aynı mekana giderek, farklı açılardan analiz ederek, bakarak, belki de bu süreçte öğrenerek, yolculuğumuzu düşünerek fotoğraf ürettim. Bu bakımdan da İstanbul'un Suriç'inden, işte Üsküdar'ından, Fatih'inden, farklı bölgelerindeki Osmanlı'dan günümüze var olan bu şehrin alameti farikası olarak tanımladığımız yapıları ele aldım. İstanbul gerçekten çok büyük bir hazine ve bu kadim şehrin güzellikleri, hikayesi, kendine ait bütün sırları hepimiz için ilham olan bir şehirdir. Yüzyıllardır sanatçılar, ressamlar, şairler, müzisyenler üzerine yazıyor, düşünüyor, bir anlatı ortaya koyuyor. Bu bakımdan da ben de fotoğraf sanatının kendi diliyle dünyada en büyük bilinen markalarımızdan biri olan İstanbul'u evrensel bir anlatıyla, kompozisyonla sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
3: Peki, çekim yaparken siz

0: ve en çok etkileyen mekan hangisi oldu?
1: İstanbul'da tabii dediğiniz gibi birçok farklı mimari form görüyoruz. Mimari yapı görüyoruz. Farklı camileri görüyoruz ama belki bunların içinde bizi en çok etkileyen ve üzerine çok düşünmemizi sağlayan, elbette ki Ayasofya'nın ayrı bir önemi var ama benim gönlümde Süleymaniye olmuştu. Çünkü Süleymaniye üzerine çok şiirler yazılmıştır. Mimar Sinan'ın en ihtişamlı eserlerinden bir tanesidir. Yani İstanbul'u en güzel yerine konumlanmış olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten şehrin hepimizin zihin dünyasında ortak bir kimlik ve aidiyetlik kurmasının en önemli sebebinin bir tanesi de bu yapılarla olan gönül ilişkimizdir, gönül bağımızdır. Bir şekilde görüyoruz, işte ne bileyim gölgesinden geçiyoruz veya başka bir şekilde orayla ilgili bir metin okuyoruz falan. Yani İstanbul bu anlamda çok zengin bir şehir ve her birinin kendine ait anlatısı, kendine ait bir düşüncesi var.
0: Çekim yaparken aklınıza kalan bir yaşam hikayesiyle karşılaştınız.
1: Esasında tam şöyle diyelim, kubbe formlarını fotoğraflarken tabii ki bir araştırmayla oraya çıkıyorsunuz. Böyle rastgele elinize makinenizi alıp fotoğraf çekmiyorsunuz. İstanbul'da da bu anlamda Mimar Sinan'ın eserleri elbette ki çok büyük bir mühür olarak karşımıza çıkıyor. Ama en efsane, en ihtişamlı, en görkemli kubbenin Selimiye olduğunu düşündüğümüzde Mimar Sinan daha sonra dönüyor, altı kubbeli Piyalepaşa Camisi'ni inşa ediyor. İstanbul'a inşa ediyor tekrar. Yani İstanbul'un mimarlık tarihinde de İslam tarihinde de şehri seven herkes için ayrı bir öneminin olduğunu söyleyebiliriz.
2: Yıldız Holding'in Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı ve sanatı toplumla buluşturma hedefi doğrultusunda Gök Kubbe sergisini randevu alarak Yıldız Holding Seminer Salonu'nda ziyaret edebilirsiniz.

Yıl 1957. Kent İstanbul. Türkiye büyük bir değişim sürecinin eşiğindeyken tarihi dokusunu koruyan ancak modernleşme adımlarının atıldığı bir şehirdi İstanbul.

1950'lerden itibaren başlayan imar çalışmalarıyla Megaşehir adeta bir şantiye alanına dönüşmeye başladı. Bu, şehrin çehresini kökten değiştiren önemli bir döneme işaret etti. O yıllarda hızla artan nüfus ve göç dalgası şehirde yeni konut ve yolların yapılmasını zorunlu kıldı.

İzlediğiniz görüntüler tam da o yıllardan. Hasanoğlan Köy Enstitüsü tarafından hazırlanan bu çalışma 1957 İstanbul'unu, deprem felaketi, tramvay kazaları ve kentsel dönüşüm süreçleriyle ele alıyor. Bugün görsel arşiv niteliğindeki video şehrin kalabalık sokaklarını, Boğaz'ın değişmeyen atmosferini ve kentteki dönüşümleri yansıtıyor.

Ayrıca 1957 yılında bir de Hollywood filmine sahne olmuştu Megakent. Joseph Pevney'nin bir elmas kaçakçısının tekrar döndüğü İstanbul'da öldü sandığı kadını bulmasını konu alan İstanbul filminde seyirci bir dakikaya yakın süre İstanbul'u keşfe çıkıyor.

Mr. Bean, 2012 Londra Olimpiyatları açılış törenine izlediğiniz performansla damga vurmuştu. Kameralar Olimpiyat Stadyumunu ve Londra Senfoni Orkestrası'nı tararken seyirciler Vangelis'in Ateş Arabaları eserinin dünya standartlarında bir performansına tanık olacağını düşünüyordu. Ancak hiç de öyle olmadı. Zamansız ve efsane bir gösteriye şahit oldular.

Mr. Bean'e orkestra tarafından muhteşem film müziğindeki elektronik ritmi taşıma görevi verildiğinde izleyiciler anında gülmeye başladı. Zira Mr. Bean görevini öyle mizahi bir tavırla yerine getirdi ki artık bu 2012 Londra Olimpiyatlarında gündem olacak tarihi bir gösteri olmuştu. O akşam bu gösteriyi stadyumda bulunan 60 binden fazla sporsever keyifle izledi ve dünya çapında tahmini 1 milyar televizyon izleyicisi tarafından da seyredildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşuyor. 9 Haziran tarihine dek devam edecek festivalde 13 eser 22 temsille seyircilerin beğenisine sunulacak. Festivalin açılışı dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grandin'in prodüksiyonu Lucia di Lammermoor Operası'nın premieriyle AKM Opera sahnesinde yapılacak. 1 Haziran'da Altın Çağın Kadınları adlı barok konser Süreyya Opera sahnesinde sahnelenecek. 3 ve 10 Haziran'da AKM Opera sahnesinde sahnelenecek Kuğugölü Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin prodüksiyonuyla seyirciyle buluşacak. 6-10 Haziran'da Süreyya Opera sahnesinde Küçük Prens Çocuk oyunu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez festivalin minik seyircilerine özel sahnelenecek.

0: çalışmalarına 15 Kasım 2025 tarihinde başlayan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu Merhaba konseriyle AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Tamamı 15-25 yaş arası klasik müziğimize gönül veren genç sanatçılardan oluşan koronun şefliğini Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği sanatçısı Atakan Aktaş üstleniyor. Gençlik Korosu'nun ilk konserinde 1. bölümde Dede Efendi'nin Sultaniyegah takımı ve aynı makamda şarkılar yer aldı. Saz ve ses solistleriyle başlayan 2. bölümde ise koronun seslendirdiği Hicaz makamındaki eserler vardı. Konser bitiminde şef Atakan Aktaş'ın genç koro sanatçıları dışarıdaki müziği değil, kendi özümüz ve kültürümüzün müziğini tercih etti cümlesi seyircilerden bol alkış aldı.
1: Her tercih bir vazgeçiş. Onlar dışarıdaki müziği değil, bizim kendi özümüzü, kültürümüzü, müziğimizi tercih ettiler.

Led Zeppelin'in efsane solisti Robert Plant, müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan Saving Grace projesiyle 2 Temmuz akşamı 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnede. Müzik tarihinin en ikonik seslerinden biri olan Plant, konserde folk, blues, country ve gospel arasında dolaşan, gösterişten uzak ama derinlikli tınıları hayranlarına sunacak.

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay Mayıs ayında da konserlerine dolu dizgin devam ediyor. Onay 20 Mayıs'ta Tekirdağ Yılmaz İçöz sahnesinde, 23 Mayıs tarihinde ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Avlu Fatih Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Usta piyanistin konser programında Bach, Haydn, Mozart ve Beethoven'ın klasikleşmiş eserlerine ek olarak Ahmet Adnan Saygun'un yapıtları da yer alacak.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi Say Place Jazz on Tour with Skoda ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. Pozitif Müzik Organizasyonu ile gerçekleşecek turne, Türkiye genelinde 7 şehir ve 10 konserle müzikseverlerle buluşacak. Say turne kapsamında 19 Temmuz'da Ayvalık Amfiteyatro'da, 24 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu'nda, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Mozart, Chopin, Bach ve Vivaldi'nin ölümsüz eserlerinden popüler müzik, caz, bluesla dizi ve film müziklerine uzanan repertuar, Candela sahnesinde her hafta farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buluyor. Diabloan in Noa, binlerce mum eşliğinde 18 Mayıs akşamı tarihi Kastel binasında müzikseverlerle buluşacak.

Yaşar ve Sad Berkan'ın müzesi seyahat sanatı sergisiyle ziyaretçilerle buluşuyor. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı topraklarına yönelen yolculukların izini süren 300'ü aşkın eseri bir araya getiren Meşer'deki sergi, seyahat kavramını yalnızca bir yer değiştirme değil, bilinçli bir seçme ve kaydetme pratiği olarak ele alan seyahatnameleri odağına alıyor. Seyahatnamelerin yanı sıra dönemin dünyasını yansıtan tablolar ve Osmanlı coğrafyasına dair objeler de sergide görülebiliyor. 23 Mayıs 2027 tarihine dek devam edecek serginin küratörlüğünü Sad Berkan'ın müzesinden Merve Uca, koordinasyonunu ise Sad Berkan'ın müzesi direktörü Hülya Bilgi üstleniyor.

İlk kez 2022 yılında America's Got Talent sahnesinde keşfedilen Unreal, illüzyon, hikaye ve kusursuz senkronlarıyla izleyenleri şaşırtıyor.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İyi yarıştı kimi?
3: Yoğun bir gün değil mi?

0: Kuveyt'te kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
2: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna ile avantajlı planla.
1: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
3: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım.

0: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Haydi.
2: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
1: I was wondering if you might stay with the girls.
2: You want me to babysit?
1: Thank you, Mr. Wilder.
0: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
2: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
0: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
2: There just might be something special about this place.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
2: değerinde Trinksat. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Ne? Kazancım net, sigortam net.
3: Mine, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı seste buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
4: Bu kanalı küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
5: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor.
6: Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
3: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor.

0: Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
1: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.

Kukla Tiyatrosu'nda heykeltıraş olarak çalıştıktan sonra polimer kilden bebekler yapmaya başlar ve yaptığı oyuncak bebekleriyle katıldığı bir sergide büyük ilgi görür. Bu sergi sonrası ününü artıran Zaykov o günden bugüne bir fenomen.

sanatçının Türkçe'de sanatsal bebek olarak ifade edilen, dünyada Art Doll olarak bilinen çalışmaları sanatseverleri şaşırtıyor. Genellikle oyuncaktan çok sanat objesi olarak görülen el yapımı bu bebeklerin gerçek insandan bir farkı yok diyebiliriz. Bu sanatsal çalışmaları heykelin özelleşmiş bir türü olarak da görebiliriz.

Düşünsenize, yerden binlerce metre yükseklikte masmavi gökyüzüne daha yakın dağlara tırmanmak. Heyecan ve özgürlüğü keşfetmek. Çoğumuz belki bu heyecanı ancak filmlerde yaşıyoruz. Koltuğumuzda izlerken bile o adrenalinin bir bölümünü hissedebiliyoruz, değil mi? Sevgili izlenci izleyicileri, gelin Beyaz Perde'nin en iyi dağcılık filmlerine bir göz atalım.

0: James Franco'nun başrolde rol aldığı 127 saat bir biyografi filmi. Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan film, genç bir dağcının bir kaza sonucu kolunun kayaya sıkışmasıyla başlıyor. Umudunu kaybetmeden hayatta kalmaya çalışsa da tam 5 gün boyunca bir kolu kayaya sıkışmış halde kalan dağcı, en sonunda izlerken bile tüylerinizi diken diken eden bir çözüm buluyor. Film Franco'nun performansıyla bir taraftan özgürlüğe davet etse de öte taraftan çarpıcı sahneleriyle gerim gerim geriyor.
1: Oh!

0: Hızlı bir şekilde yol bulmanız gerekiyor. Fırtına geliyor. Burada yakalanmak hiç iyi olmaz.
1: Bu kayadan inebilirsek tabii.
2: Şuradakine ne dersiniz? İlk iniş için çok uygun.
3: Hayır.
4: Kırılma Noktası 2015 yapımı bir macera filmi. Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekte ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır. 1991'de çekilen çok beğenilen filmin devamı niteliğinde.
1: Hadi yapalım şunu.
0: Yapalım.
5: Seni izlerim. Helikopterle konuşurum.

0: İşte bitti. Yolun sonu.
1: Everest, kült olmaya aday bir fırtınada hayatta kalma mücadelesi. Jack Gyllenhaal'ın başrolde yer aldığı yapım, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmaya çalışan bir grup dağcının 1996 yılında gerçekten yaşadığı bir olaydan sinemaya uyarlandı. Everest dağının zirvesine tırmanmaya çalışan iki ekibin yolu bir şekilde kesişir. Nefes bile almayı imkansız hale getiren bir kar fırtınası ise korku dolu bir maceranın fitilini ateşler.

0: oxygen! Okay, I'm gonna find oxygen! But you gotta stay here! Okay, stay here! Don't move, I'll be back!
1: Yakında bizim işimiz elimizden alır ha. Biraz daha sar ha. Evet oluyor.
2: 1993 yapımı Dağcı'da usta aktör Sylvester Stallone rol alıyor. Dolu dolu aksiyon içeren filmde dağcılığın pek de bilmediğimiz bir hikayesine, kurtarma ekibinin dünyasına dahil oluyoruz. Mahsur kalmış bir dağcıyı kurtaramadığı için işi bırakmaya karar veren Gabe, merkezdeyken bir sinyal alır ve son kez işini yapmak için bölgeye gider. Ancak kurtarma görevine çıktığı zaman aslında aldığı sinyalin mahsur kalmış bir grup masum tarafından gönderilmediğini fark eder.
3: Gabe, hayır!
1: Sana doğru geliyorum!
3: Hayır! Bu alat iki kişiyi kaldıramaz. Ona hemen benim kayışımı gönderiyorum, tamam mı?
1: Kayış onun zaman yok, ben gidiyorum.
3: Gabe, kahretsin! Hayır!
4: Hayır!
1: Sana senin için geliyorum!
4: Dayanamıyorum, kayıyorum!
1: Dayan, geliyorum!
4: Yardım edin! Gabe, artık dayanamıyorum!
1: Sana aşağı bakma, bana bak! Dayan!
4: Deniyorum!
1: Kopuyor, neredeyse kopuyor.
3: Sana!
4: Yapamayacağım!
3: Sarah, hayır!
5: Onu tut Gabe, sıkı tut, sıkı tut.
1: Geldim Sarah. Sarah geldim.
4: Gel, ölmek istemiyorum.
3: Sarah, dayanabilirsin hayatım, yapabilirsin.
4: Hayır!
1: Sarah, kendini yukarı çek.
3: Sarah, kendini yukarı çek.
4: Yardım et!
1: Susak, dayan! Seni yakaladım, yakaladım. Seni yakaladım.
4: Yardım
1: tamam canım.
3: Hayatım, diğer elini uzat.
1: Ölmeyeceksin.
4: Kayıyorum.
3: Onu tutmaya
1: çalış. Hadi.
3: Sera, tut onu. Onu tutmaya çalış Sera.
1: Hadi.
4: Gel.
1: Bunu yapabilirsin.
4: Düşmeme izin verme lütfen.
1: Hadi Sera.
4: Onu tut dedim. Kurtar onu.
5: Gabe, düşmeme izin verme lütfen. Lütfen ölmek istemiyorum.
1: Sera, seni tutuyorum. Kendini yukarı çek.
4: Kayıyorum.
3: Bunu yapabilirsin Sera, lütfen güzelim, kendini yukarı çek.
4: Kayıyorum.
3: Hadi çek.
4: Kayıyorum.
3: Gabe, lütfen elini bırakma. Onu sakın bırakma Gabe.
4: Düşmeme izin verme.

ve diğer bir kült olmaya aday film 2000 yapımı Dikey Limit. Film bizi dünyanın en tehlikeli doruk noktalarından biri olan K2'de bir kurtarma hikayesine götürüyor.

kalbimizi yerinden oynatan sahneleriyle ünlü filmi izlerken bile donuyoruz.

1991 yapımı dağcılık filmi K2 özellikle tırmanma sahnesiyle sinema severlerin hafızasına kazınmış vaziyette.

0: Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Sev Kardeşim, Mavi Boncuk ve Arabesk. Televizyonda belki onlarca kez izlediğimiz, hatta her gün yayınlansa yine izlerim dediğimiz bu efsane filmlerin usta yönetmeni Ertem Eğilmez. Belki de günümüz yönetmenlerine esin kaynağı olmuş Yeşilçam'ın dehası bir yönetmen. Öyküsü 1929 yılında Trabzon'da başladı. İstanbul Üniversitesi'nde aldığı iktisat eğitimini bir süre Kadıköy Moda'da bakkallık yaparak değerlendirdi. Zaten bu iş onun eğitimiyle ilgili ilk ve son işi oldu. Çünkü onun derdi yaratıcılığını konuşturmaktı. Bu amaçla Çağlayan Yayın Evi'ni kurdu. Ama gözü sinemadaydı.
1: İşte ben de onu söylemek istiyorum.
2: Anlatmayın, biliyorum. Siz de şunu bilmiş olun ki o sizin terbiyesiz, kaba, küstah oğlunuzla evlenmeyi aklımdan bile geçirmiş değilim.
0: İlk filmini kendi deyişiyle rejisöre verecek paramız olmadığı için rejisörlüğünü de ben yaptım. Kamera, montaj nedir bilmiyorum. Kameramanım bilir diyerek çekti. Öztürk Serengil ve Fatma Girik'in başrolünde oynadığı Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi filmi o senenin en büyük çıkışını yaptı. Bu cesaret kendisinin de dediği gibi Eğilmez'in paçayı yırttığı film oldu.
1: Görün.
3: Ne diyeyim bebe? Fır, gel buraya.
4: Alçak boş!
3: Binin arabaya. Gitmezseniz vururum kızı. Önce beni vur.
0: Bir yıl sonra Kartal Tibet ve Hülya Koçyiğit'in başrolünü oynadığı Senede Bir Gün filmi gösterimdeydi. Ve Yeşilçam'da Ertem Eğilmez filmleri kuşağı da böylece başlamış oldu. Televizyonun olmadığı radyo devri Türkiye'sinde sinema severler özellikle onun filmlerini izlemek için salonlarda kuyruk oluşturuyordu.

0: Heinrich!
1: ...1974 yapımı film, Define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki maceralarını anlatıyordu. Başrollerde ise Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Guruda ve Halit Akçatepe gibi isimler vardı.
0: Siz ne dersiniz be?
1: Salak Milyoner ses getirince Ertem Eğilmez neredeyse aynı kadroyla bu kez Köyden indim Şehre filmini çekti.
2: Öf be!
3: Çuval altın sahibi olduk. Tam 10.000 tane.
2: Çuvalı da iyi akıl ettik. Evet. Hiç kimse içinde altın olduğunu anlamayacak.
4: Ayaklarınızın altını öpeyim, bırakın beni. Bir hafta daha kalamam burada.
5: Ne yapalım kızım? Patronun olacak namussuz yediği dayaktan hastanelik oldu. Çıkmadan da parayı alamıyorum.
1: Ardından 1975'te Emel Sayın ve Tarık Akan'ın bir araya geldiği Mavi Boncuk geldi.
4: Kendimi! Ben bütün bir tavuğu bir haftada yiyemezdim. Bir oturuşta hepsini bitirdim.
1: Filmin ana teması kaçırılan kişinin kaçırana aşık olmasını, yani psikolojide Stockholm sendromu üzerine kuruluydu.

0: sizin adlarınız ne?
1: Sana ne?
2: Aa, ne ayıp.
3: Ve Hababam sınıfı. Hafize anası, Kel Mahmut'u, İnek Şaban'ı, Güdük Necmi'si, Damat Ferid'i ve Badi Ekrem'i ile Türk sinemasının kült film serisi. Melih Kibar'ın efsane fon müziği ile benzeri bir daha yapılamayan Hababam sınıfı hala izleyenleri kah güldürüyor, kah hüzünlendiriyor, kah ders veriyor.
1: Hocam, Hababam sınıfından şikayetçiyim.
4: Gene ne yaptılar?
5: Kung fu mu öğreteceksin? Hayır çekirge.
6: Kung fu.
5: Anladım, Funku. Aptal çekirge, sinirlendirme beni.
3: Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eserinden uyarlanan Hababam sınıfını Ertem Eğilmez lise yıllarından hareketle çekti. Ve Eğilmez'in o yıllarda bir prensibi vardı: yıldız isimlerle çalışmamak. İşte bugün Yeşilçam denilince akla gelen isimler aslında Hababam sınıfının ilk bölümü çekildiğinde pek de ünlü değildi. Ve bu kült filmle ilgili bir dipnot daha: Hababam sınıfı 1975'te salonlarda o kadar çok talep gördü ki tam 28 hafta gösterimde kaldı.
7: Bu ekip anamız Kanuni Sultan Süleyman İmparator Nero.
5: Güzel.
3: Ertem Eğilmez, serinin ikincisi olan Hababam sınıfı sınıfta kaldığı da aynı sene çekti. 1976'da ise Hababam sınıfı uyanıyor seyirciyle buluştu. Hafızalara kazınan diyaloglarıyla seri büyük ilgi gördü ve görmekte.

0: Usta yönetmen 1976'da Hız Kesmeden Süt Kardeşleri çekti. Bu filmde de Eğilmez'in gözde oyuncularından Kemal Sunal ve Şener Şen başroldeydi. Süt Kardeşler, ünlü yazar Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın Gulyabani filminden sinemaya uyarlanmıştı.
1: Hayatta hiçbir şeyden korkma.
2: Allah! Ani olarak düştüm de.
0: Para ve insanlığın çatışması beyaz perdede hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı. Gülen Gözler, Münir Özkul'un can verdiği Yaşar Usta ve Adile Naşit'in oynadığı eşi Nezaket Hanım'ın vitrininden bu çatışmayı naif bir dille yansıtıyor. Ve sonunda kazanan insanlık oluyor. Ayrıca Fikret'inden asla vazgeçmeyen Şener Şen'in canlandırdığı pilot Vecihi de şüphesiz Türk sinemasına damgasını vurmuş karakterlerden biri. Kısaca 1977 yapımı bir Ertem Eğilmez filmi olan Gülen Gözler, hiçbir oyuncunun birbirinin önüne geçmediği kurgusuyla toplumu ileriye taşıyacak önemli mesajlar vermesi bakımından da döneminin en iyilerinden oldu.
3: Peki ulan peki, verdim gitti. Ama bir daha tepemde dolaşmak yok, tamam mı?
0: Efsane yönetmen 1977'de Hababam Sınıfı serisinin 4. filmini çekti. Hababam Sınıfı Tatilde. Bu film serinin ilk filminden itibaren oynayan Halit Akçatepe'nin olmadığı, Kemal Sunal'ın da seride oynadığı son film oldu.

0: sıraya gir.
1: Erkek güzeli Sefil Bilo ve Banker Bilo filmlerinin ardından Ertem Eğilmez bu kez Ababam Sınıfı Güle Güle ile seyircinin karşısına çıktı. Yıl 1981'di ve bu film serinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmiydi. Ababam Sınıfı Güle Güle, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan üçlüsünün olmadığı film olmasının yanında Gel Mahmut tiplemesiyle ünlenen Münir Özkul'un da yer almadığı tek Ababam Sınıfı.
2: Bu iyiliklerini nasıl öderim Münir abi? Beni çölde buldun, evini açtın. Allah senden.
1: 44 film yöneten, 5 senaryoyu kaleme alan Türk sinemasının en üretken yönetmeni Ertem Eğilmez'in son filmi ise hasta yatağındayken odasına gelen görüntüleri izleyip ekibini yönlendirerek çektiği arabesk oldu. Sinema tarihimizin öncülerinden olan film, absürt komedi dilinin de ilk örneklerinden.
3: İşte nüfus kağıdı. İnanmazsanız bakın.
0: Ver bakayım. İşte müjde yazıyor burada. Yalancı.
1: Ertem Eğilmez, son filminin montajlı halini gördükten 3 ay sonra 60 yaşında aramızdan ayrıldı.
0: Ne bileyim Müjde, seni Ekrem'in kollarında görünce aklıma başka bir şey gelmedi. Sen de affet Tanrım. Sana inandım, sana güvendim. Sensin Kerim, sensin Rahim. Ey bağışlaması bol Rabbim, aç şu kızın gözlerini.
1: Günlerce çalışıp üzerinde tek bir cümlenin bulunduğu kağıtlarla sete gelip çekimlere başlayan, ömrü boyunca yalnız başına mağazaya girip alışveriş yapmayan, film setlerinde ne kadar sinirli ve sabırsızsa, insan ilişkilerinde o kadar özenli olan bu nevi şahsına münasır yönetmen, kuşkusuz Türk sinemasının mihenk taşları.

Nostalji sözcüğünün Fransızca'da özlem anlamına geldiğini biliyor musunuz? Daha detaylı anlatımıyla geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlem. Nostalji yaşamak için eski albümlerimize bakarız bazen. Ah o günler deriz. Bazen de sohbet esnasında bir anımızı paylaşırız, keyifleniriz.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de biz sizlere biraz nostalji yaşatalım ve TRT arşivinden seçtiğimiz sizi çok eskilere, belki de çocukluğunuza götürecek kıymetli görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Bir de ekleyelim. Geçmişin güzelliklerinin gelecek günlerimizi süslemesi dileğiyle.

Türk sanat müziğinin efsanelerinden Müzeyyen Senar, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Muğla yöresine ait Ferahidir Kızın Adı türküsünü seslendiriyor. Yıl 1978.

Starajda Pekkan bir Türk sanat müziği parçası söylüyor. Ayrılık yaman kelime. Ve 47 yıl önceki bu videoda bir kez daha görüyoruz ki Pekkan gerçekten yıllara meydan okuyor.

2012'de kaybettiğimiz Türk halk müziğinin usta sesi Kamil Sönmez, Karadeniz yöresinden Kiremit'e su düştü ve Gemiciler Kalkalım türküleriyle bir müzik şöleni sunuyor. Not düşelim, takvimler 1980'i gösteriyor.

0: yasakları, deniz başının tacı, yoklayıcı ırkati, inşallah çıkaracı.
1: Tabii ki arabesk müziğin güçlü sesi Orhan Gencebay'ı anmamak olmaz. Gencebay, klasikleşen Mevsim Bahar Olunca şarkısıyla bizlere 1979 yılından nostalji yaşatıyor.

Şimdi de müziğin Barış abisi Barış Manço'nun 1976 yılında seslendirdiği Vur Havvur şarkısını izliyoruz.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap Yayın Evi'nden okurla buluşan bir aşkın tarihi, edebiyatımızın usta yazarlarından Mehmet Rauf'un klasik romanı. Rauf, 1915'te basılan kitabında yer alan hikayeleriyle 20. yüzyılın başında Osmanlı ailesinde ve kadın erkek ilişkilerinde yaşanan değişimi gözler önüne seriyor. Okurlar, Osmanlı toplumunun son dönemi

doğru edebi, tarihi, psikolojik ve sosyolojik bir yolculuğa çıkıyor. Dünya edebiyatının usta yazarlarından Emily Bronte'nin romanı Uğultulu Tepeler, İngiltere'de Victoria döneminde orta sınıfın yükselişini, gösterişli yaşamların moda oluşunu anlatıyor. Bronte, 1848'de öldüğünde dünya edebiyatının en güzel yapıtlarından birini, ilk ve tek romanı Uğultulu Tepeleri bıraktı ardında. Can Yayınları'ndan çıkan bu roman, kimine göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük aşk romanı, kimine göre çağlar ötesi bir eser ya da insanın içine işleyen bir anlatımla dile getirilmiş uzun bir şiir. Tıknaz, Vecihi, İmdat, köpek kovalama ustası bir kedi Kurnaz, 20 katlı düğün pastası ve uzaklardan uçarak gelen anne terliği ödülü. Yazar Anıl Basılı'nın karalamaları ve Eda Ertekin Toksöz'ün renkleriyle hayat bulan Timaş Çocuk Yayınları imzalı Uçan Anne Terliği, birbirlerine neşeyle bakanlara ve aramızda dolaşan şans kelebeklerine göz kırpıyor. Enver Paşa'nın ailesi tarafından 90 küsür sene boyunca muhafaza edilen ve tam metinleri ilk defa Naciyem, Ruhum Efendim kitabında yer alan mektuplar, Paşa'nın ayrıntıları şimdiye kadar bilinmeyen Rusya ve Orta Asya günlerindeki faaliyetlerini aydınlığa kavuşturuyor. Turkuaz kitaptan yayınlanan eser, Enver Paşa'nın bizzat kaleme aldığı kendi tarihi. Gece uyurken bir anda kafanızın içinde çalan şarkıdan nasıl kurtulacağınızı biliyor musunuz? Küçük boy, orta boy ve büyük boy içecek tuzağını hiç duydunuz mu? Hiç reddedildiğinizde kamyon çarpmışa döndüğünüz oldu mu? Bazı insanlar neden değişimden korkar? Yazar Jenna Louise Smith, 3. Göz Yayınları'ndan çıkan herkesin bilmesi gereken 500'den fazla psikolojik gerçek kitabında bu soruların cevaplarını ustalıkla ve mizahi bir biçimde veriyor. Gerilim romanlarının tartışmasız ismi Dan Brown, uzun süre sonra okurlarıyla Sırların Sırrında buluştu. Saygın simgebinin profesörü Robert Langdon, yeni bir ilişkiye başladığı noetik bilimci Catherine Solomon'ın vereceği konferansa katılmak için Prag'a gider. Acımasız bir cinayet hayatlarını kaosa sürükler ve Catherine, kitabıyla birlikte aniden ortadan kaybolur. Fantastik bilim kurgunun zirvesindeki eser, Altın Kitaplar imzasıyla raflardaki yerini aldı.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme.

0: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
3: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.

0: Huawei Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm...

0: kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: bir ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
2: I was wondering if you might stay with the girls.
3: You want me to babysit?
2: Thank you, Mr. Wilder.
1: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
3: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
1: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
3: There just might be something special about this place.
1: Adanın büyüsü bu akşam 20'de A Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.
5: Alışılmadık.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün Çatlı filmindeki performansıyla çok konuşulan sevgili Vedat İnceefe konuğum. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
1: Merhabalar Funda Hanım, iyiyim. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hayırlı olsun filminiz.
1: Sağ olun.
0: Bu kadar birebir, yani siz Çatlı'nın gerçekten aynısısınız. İnanılmaz yani, şu an Çatlı oturuyor karşımda ama... Çok merak ediyorum çünkü biz sizi yeşil sahalardan tanıyoruz. Evet. Futbolculuktan oyunculuğa bir geçiş oldu. Evet. Nasıl oldu?
1: Yani tesadüfler diyelim.
0: Tesadüf diye bir şey var mı bu hayatta?
1: Tesadüf diye bir şey var benim olayım çünkü. Bizim yapımcımız olan ikinci yapımcımız Engin Okur. Benim oğlum futbol oynuyor Kemer Urgaz'da. Devamlı onu götürürüm getiririm, arada sırada yürüyüş yaparım. O da Engin de orada yürüyüş yapar, devamlı yapıyormuş zaten hani önceden. Yönetmen Onurtan da Çatlı filmiyle imzaları atmış, aileyle görüşmüş ama şeyi arıyor, Çatlı'yı arıyor.
0: Kim oynayacak? Kim yani oynayacak? Çok önemli bir şey bu.
1: Ondan sonra Engin demiş ki böyle demiş ya, bizim eski Galatasaraylı Vedat var, Vedat abi. Demiş buralarda bakıyorum da demiş hani çok benzetiyorum demiş, bir görüşmek ister misin demiş. Onurtan da herhalde bir medyada biraz gezinmiş bakmış, o da benzetmiş. Sonra bir görüşmemiz oluyor. Görüşmede bir 5 dakika sonra diyor ki sen Abdullah Çatlı'sın diyor ve görüşmemiz sonlanıyor. Sonra bir teaser çekiyoruz. Tepkiler de iyi gelince aileyle tanışıyoruz. Hı hı. Aileyle Gökçen ve Selcan Hanım'la tanışıyoruz. İlk geldiklerinde bir 2-3 dakika yüzüme bakmıyorlar benim. Teaser'ı çektikten sonraki ortamda. Dedim herhalde benzetemediler falan dedim. Fakat tam tersi, Selcan Hanım'ın gözünden böyle bir damla yaş gelince çok etkilendiğini ve çok benzediğimi, hal ve hareketlerine benzediğini söyleyince bu iş stat veriliyor. Ondan sonra da çekimlere başlıyoruz.
0: Bence o kadar anlattınız. Biraz izleyelim, sonra üzerine tekrar konuşalım. Tamam.
2: Aslan değiliz ama aslan gibi kükremek bize düşer.
3: Sana düşmen.
2: Sürekli diplomatlarımızı vuruyorlar. Artık bu işe birilerinin dur demesi gerekiyor. Asalıyı bitirmek istiyoruz. Ülkenin sana ihtiyacı var Abdullah. Bu görev için var mısın?
4: Bana bir C4 verin. Eyfel'i yerle bir edeyim albayım.
5: Nerunak'ı Abdullah Çatlı'ya.
6: Ice Türk'ü merhem borç. Trakir neri gülüm kare.
4: Operasyon iptal. Çocukları öldürmek onların yolu. Kurşunu zalime sıkacaksın. Mazluma değil.
7: Ben size bir gelecek kurayım derken sizinle hiç ilgilenemedim.
8: Seni çok severim baba.
7: Her şeyi sizin için yapıyorum, biliyorsun değil mi?
8: Biliyorum.
9: Bu adamlar başımıza iş açacak dedim. Bunlarla irtibatı kes.
7: Yakalanırsak devletle alakamızın olmadığını iddia edeceğiz. Kaygılanmayın.
10: İp üstünde yürüyorsun evlat. Durma. Yürüyüşüne devam et. Onca yetimin hakkı yerde kalmamalı reis.
11: Kurgun dişine kan değdi.
7: Ya susturacağız ya da kan kusturacağız.
12: Şimdi ondan son bir isteğim var ve bu ülkesi için yapacağı en önemli görev olacak.
4: Yakarım bu dünyayı, tek bir Türk'ü ezdirmem. Allah şahidim olsun sizi bu sokaklardan...
0: Çekimler ne kadar etkileyici.
1: Evet.
0: Yani ve hiç durmayan bir film aslında. Temposu çok yüksek.
1: Aynen.
0: Ama biraz hikayeyi sizden dinlemek istiyorum. İzleyici bu filmde tam olarak ne izleyecek Abdullah Çatlı'nın hayatına dair?
1: Yani izleyeceği bölüm, yani hayatının bir kesiti diyelim. O da yurt dışına çıkışı. Hı hı. Ve yurt dışında Asala'ya, Asala terör örgütüne karşı yaptığı ilk mücadelenin başlangıcı.

0: Bir 7 yıllık bir bölümü izliyoruz. Ondan sonra ikinci bölümde de işte cezaevine düştüğü dönemi, cezaevindeki yaşadıkları, yine aynı şekilde Asala'ya devam karşı devam etmiş olduğu operasyonlar var. Cezanın içerisinde yönetti. Ondan sonra da Türkiye'ye dönüşü. Papa suikasti, Papa suikastinin devlete bağlanması, Türk devletine bağlamak için bir takım girişimlerde bulunması ama Abdullah Çatlı'nın burada kendi kimliğini ortaya çıkartarak bunun bireysel bir eylem olduğunu, yani 2-3 kişinin yaptığı değil, sadece bir kişinin yaptığını söyleyerek Türk devletini çok büyük bir uluslararası bir skandaldan kurtarmak. Yani bu bölümler, sonra Türkiye'ye dönüşü ikinci bölümde zaten bunları izleyeceğiz.
1: Peki Z kuşağına, yani Abdullah Çatlı'yı tanımayan bir nesle Abdullah Çatlı'yı nasıl anlatırsınız? Abdullah Çatlı kim?
0: Yani Abdullah Çatlı şöyle, Z kuşağı, yani benim gördüğüm kadarıyla çoğu insan tanımıyor gibi gözükebilir ama Z kuşağı sokak röportajlarında birkaç karşıma denk geldi. Abdullah Çatlı kim diye sorduğunda yaşları 20-21 yaşlarında, 23-25 yaşlarında olan insanların Abdullah Çatlı'nın kitaplarını okuduğunu gördüm. Abdullah Çatlı'nın kim olduğunu bilen bir kesim var. Gerçekten onları, onu merak eden, onun hayatını merak eden, hayatını kitaplardan okuyan bir kesim var. Nasıl anlatabiliriz Abdullah Çatlı'yı? Yani bir...
1: Nasıl biriydi?
0: Yani şimdi ben Allah rahmet etsin, öldüğünde Galatasaray'a geldim ilk sene. Bizim karşılaştığımız noktalar da varmış. Hani gittiğimiz kuaför aynı, işte böyle bir geçişlerimiz var. Aynı anda belki tıraş olmaya gitmemişiz ama aynı yerde tıraş olmuşuz. Böyle bir şeyler var.
1: Aslında işte tesadüf yok.
0: Tesadüf yok ama hiç karşılaşmadık. Yani hiç böyle bir yerde denk gelmedik kendisiyle. Biliyorsunuz 96'nın 3 Kasım'ında da Suruk kazasında rahmetli oldu. Abdullah Çatlı'yı şöyle anlatabiliriz. Türkiye'deki sağ sol davasından yurt dışına çıkmak zorunda kalan, mecbur kalan, yoksa kalsa idamla yargılanacağı çoğu arkadaşı gibi, o da sağdan ve soldan kimseye acımadan insanların o dönem 12 Eylül zamanı insanların sorgusuz sualsiz asıldığı dönemler. Yani hatta filmde de zaten fragmanla da izlediniz. Yani diyor bir süreliğine diyor oğlum diyor, hani yurt dışına çıkman lazım diyor. O da hayır diye cevap veriyor ama işte çoluğu çocuğu onlar göz önüne gelince çıkmak zorunda kalıyor ve yurt dışına çıkmışken de Türk devletinin ve milletinin başına böyle olan Asala terör örgütüne karşı bir karşı mücadeleye geçiyor. Ve çok ciddi mücadeleler veriyor. Ondan sonra da Fransız polisinin ve Asala'nın beraber yapmış olduğu bir operasyonla da yakalanıyor. Ondan sonra cezaevine giriyor. Yani 7 yıllık bir mücadelesi var o dönemde. Gerçekten çok iyi işler yapmış. Türk devletine çok önemli bilgiler sağlamış. Bunlara karşı direnmiş, bazı eylemler yapmış. Ve ciddi Fransız hükümetiyle Asala terör örgütünün aslında baktığınızda çok birleştiği yerler var. Yani Fransız devletinin Asala terör örgütüne aslında yardım ettiği bazı yerler var. Sonradan Asala'nın yakalandıktan sonra Fransız devletine karşı bir eylemi var. Bu eylemden sonra Fransa'nın da Asala'ya karşı bakış açısı değişiyor ve aslında bunlardan da kurtarıyor. Bunu yapan da Abdullah Çatlı'dır. Yapmış olduğu eylemlerde işte bunların hiç kimseyi dinlemeden yapmış olduğu bazı eylemler Fransa'da devam edince Fransa hükümeti de bunları dışlamaya başlıyor. Ya bunun

0: Başlangıcı da bana göre Abdullah Çatlı ve yanındaki Serden Yeşilir.
1: Hı hı. Fransa'da da çekimler oldu. Evet, Budapeşte'de de birçok farklı. Evet. Set nasıldı? İnanılmaz bir çatışma sahneleri izledik. O anları nasıl anlatırsınız bize? Sizi zorladı mı mesela?
0: Tabii ki yani benim ilk işim. Yani baktığınızda böyle üst segmentte bir filmde başrol oynamak gerçekten kolay değildi. Hı hı. Gerçekten çok zorlandığım dönemler oldu ama bunu her yerde ve her programda da söylüyorum. Yönetmenimiz ve oyuncu arkadaşlarım, ekip çok yardımcı oldular. Hı hı. Onların emeklerini hiçbir zaman için şey yapamam. Gerçekten bana bu konuda çok yardımcı oldular. Ve çok destek oldular.
1: Oyunculuğu sevdiniz mi?
0: Ekranda insan kendini izleyince çok farklı oluyormuş.
1: Siz mesela izlediğinizde ne hissettiniz? Nasıl buldunuz?
0: Yani çok tüylerim diken diken oldu. Ha, ben mi yaptım, ben mi oynadım gibilerinden. Bunu yapabilmişim, gerçekten nasıl yapmışım dediğim zamanlar da oldu. Ama gerçekten çok kolay bir iş değil ya. Yani bizim deseler ki futbol mu, oyunculuk mu, ben yine futbolu seçerim.
1: Gerçekten.
0: Evet.
1: Yani bu cevabı aslında bekliyorduk. Evet. Peki kızlarının yorumu ne oldu? Film bittikten sonra size ne dediler?
0: Şimdi geçen gün Nevşehir'de beraberdik. Hı hı. Bu zamana kadar hiç sormadığı bir soruyu Selcan Hanım sordu bana. Dedi ki, sen dedi kendini nasıl gördün dedi bu filmde dedi. Dedim vallahi bilmiyorum dedim. Siz daha şey yaparsınız. Biz dedi seni çok beğendik. Yani gerçekten bu kadar yürekten ve içten oynamana müteşekkiriz dediler. Ve takdir ettiler. Şimdi aile öyle bir şey ki rahmetli babalarını bana da abi der zaten Selcan sağ olsun. Sen benim abimsin der. Söylediği şu, sen artık bizim ailemizdensin. Çok teşekkür ederiz. Yani bunu candan ve gönülden oynadığın için çok teşekkür ederiz. Ve çoğu şeyin yani benziyor dediler. Hani insanların bir yaratılışı vardır, bir de ikizi vardır. Biz dedi seni dedi ona benzetiyoruz dedi. Diğer kişi sensin dedi. Dedim teşekkür ederim dedim ama dedim yani tabii ki dedim babanız gibi olamayız. Hiç kimse babanız gibi olamaz. Onun için böyle bir duygusal bir anımız oldu.
1: Ya çok duygusal. Ya. Ama gerçekten etkileyici bir film olmuş bu arada. Çok tebrik ederim ve heyecan verici şu ki ikincisi geliyor. Devamı oluyor.
0: Evet.
1: Yani oyunculuk aslında bitmedi, devam edecek.
0: İkincisi zaten çekildi.
1: Çekildi mi?
0: Tabii.
1: Aa!
0: İkincisi zaten çekildi. Şu anda montajda. Yani bu 90 günlük süre içerisinde çekmiş olduğumuz 4,5 saatlik bir şey var. Malzeme var.
1: Aa, yola tabii çıkarken peki var. İki film olarak mı çıkmıştınız?
0: Yok. Tek film olarak çıkmıştık. Aha. Ama yani sinemada takdir edersiniz ki 4,5 saat sinemanın içerisinde kimseyi tutamazsınız.
1: Evet.
0: Onun için bunu ikiye böldüler. Yani kıyamadılar. Hiçbir şeyin atılmasına, dışarıda kalmasına gönülleri el vermedi diyelim. Hı hı. Onun için 1 ve 2 olarak kısmetse bu da Kasım ayında veya Kasım Aralık aylarında bir yerde yayınlanacak.
1: Vizyona girecek ya da platformda.
0: Evet.
1: Peki bu çatışma sahneleri için sizi böyle en zorlayan hangi sahne oldu?
0: Vallahi şimdi hapishane sahneleri var. Şimdi o ikinci bölümde. Bu sahneler de mesela bu bombanın patladığı bir meydandaki bir sahne var.
1: Hı hı.
0: Orada çatışma her taraftan kurşun yağıyor. İşte şey bir de bunlar yüzünüze gözünüze geldiği zaman böyle bir zarar verebilecek şeyler bunlar. Tabii bunlara dikkat ediyorlar ama ne kadar da dikkat etseler olmadık bir yerden bir şey size zarar verebilir. En zorlandığımız sahnelerden bir tanesi de oydu.
1: Hmm.
0: Aslında cezaevi sahneleri var. Kavgamız var, şey var. Hı hı. Hapishaneden kaçışımız var. Bunlar falan çok değişik sahneler.
1: Çok heyecanlı evet, bence. Evet. Çok bence sizin için çok şahane bir deneyim olmuş. İkiyi evet, de merakla bekliyoruz.
0: İnşallah.
1: Peki Çatlı dışında oyunculuk devam eder mi?
0: Ya bu çok iddialı olur. Yani devam ederim dersem çok iddialı olur. Etmem dersem de çok iddialı olur. Onun için bu

0: işi zamana bırakmak gerekir diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yani ben artık bundan sonra oyuncuyum diyemem.
1: Hı hı. Ama mutlaka çünkü, teklifler gelecektir.
0: Yani bir şeyler olabilir ama yani iki tarafa da bir şey söyleyemem şu anda. Ortadayım. Yani ben böyle bir projede yer aldım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İlk işim olmasına rağmen de bir şeylere yapabildiğime inanıyorum. Şu an izledikten sonra söylüyorum ama izlemeden önce bana sorsaydınız yapabildiniz mi bu işi, becerebildiniz mi deseydiniz hani bilmiyorum derdim. Yani çünkü çok farklı şeyler. Sektörümüz farklı.
1: Ama yani, bambaşka yani. Evet. Biri futbol, biri...
0: Evet.
1: Peki benzeyen yanları var mı futbolla sinemanın?
0: Yok.
1: Hiç mi yok?
0: Hiç yok. Yani futbolda yemene, içmene, beslenmene, dinlenmene, her şeye dikkat edersin. Antrenmanını yaparsın. Ama burada yemene, içmene, işte ne bileyim dinlenmene zaman yok. Çünkü devamlı bir şey. Sıcak, peki, soğuk, işte üşüdüm, ben bunu çekemem, üstüme mont giyerim diyemezsin. Yani o sahneyi çekmen için üstünde tişört varsa tişört de çekersin. Yani hastalık, mastalık, Allah'a şükür o dönemde o kadar soğuk olmasına rağmen hastalanmadık. Ama ondan sonraki bir dönem gerçekten bir 3-5 gün yataktan kalkamadım.
1: Evet. Peki yıllarca futbol, şimdi kariyerinize dönüp baktığınızda hayal ettiğim gibiydi diyor musunuz?
0: Kariyerim mi?
1: Evet. Nasıl görüyorsunuz?
0: Hiç hayal etmemiştim. Çünkü bizim zamanımızda şöyle anlatayım. Ben 14 yaşındayken babamla, rahmetli babamla bir konuşmamız vardı. Biz o zaman, benim memleketim, ben Burhaniye, Balıkesir Burhaniye'liyim ben. Babam orada kum çakıl afriyat işleri yaparken asker çocuğum vardı. Babam 1981 yılında emekli oluyor. Kum çakıl afriyat işleri yaparken etraftakiler babama dedi ki, yani bu çok yetenekli bir oyuncu, bunu buradan götür. Yazık olacak buna burada diye. O zaman da Beşiktaş Kongre üyesi bir arkadaşı vardı. Beşiktaş'ın seçmeleri için bir mektup gönderdi. Mektuptan cevap, kabul ettiler beni. Biz evimizi, barkımızı taşımadan önce gittim, ben seçmelere girdim. Bu seçmelerde 1000 küsür tane adam vardı. Bunların içinden 6 tane oyuncu seçtiler. Bir tanesi de bendim. Dedi ki, sende bir şey var demek ki. Hadi dedi, tasları topladık, İstanbul'a geldik. Yani bana söylediği şu vardı. Bir gün beraber karşılıklı bir yemek yedik. Yemekte dedi ki, ben dedi futbolcuya, ne zaman futbolcu derim biliyor musun dedi. Milli takımda oynarsa futbolcu derim dedi. Dedim oynayacağım, milli takımda da oynayacağım dedim. Böyle 14 yaşında böyle bu sözü verdim babama.
1: Ve başardınız.
0: Ve seneler geçtikten sonra Avrupa Şampiyonası'na dönüşünle babam beni caddenin tam ortasında karşıladı. Arabayla geldim, arabadan indim, arabanın önüne geçmiş, kollarını açmış. Dedi ki, ben söyledim ona, oldu mu dedim, olmaz mı be dedi. Sarıldı. Ya hayatımda belki duydum en büyük gururlardan bir tanesi, verdiğim sözü, 14 yaşında verdiğim sözü 21-22 yaşında babama bunu tekrar ispatlamış oldum. Yani ben senin dediğini yaptım, oldum demeyi. Hayatımdaki en gurur duyduğum sahne benim oydu.
1: Ne güzel bir anmış gerçekten. Evet. Çok da duygusal bence. Peki yani, sizin kariyer yolculuğunuz şanslı mıydı, zorlu muydu?
0: Yani kolay değildi ama şanslıydım. Mesela ben ikinci ligde oynarken, Karabükspor'da oynarken, yani şu anki TFF birinci ligde oynarken benim bir maçıma Fatih Hoca geliyor, Fatih Terim geliyor. Sarıyer, Karabük maçına. Orada beni görüyor. Ondan sonra ikincilikten işte ilk maçım, ben Azerbaycan'a, milli maç olarak Azerbaycan'a karşı oynadım ben. Amili olarak. Benim ilk takıma davet ediyor. İlk maçımı o zaman oynadım. Ondan sonra bir Ukrayna maçı oynadım Samsun'da. Ardından da dedi ki, ikincilikten bir oyuncu dedi, Avrupa Şampiyonası'na götüreceğim dedi. 96, Euro 96 Avrupa Şampiyonası'na götüreceğim. Şimdi bir kişi deyince burada 4-5 tane oyuncu var. Ben varım, Ümit Davala.

0: var, bir Ümit Dağ var. Ondan sonra Selahattin vardı. Fenerbahçe'ye gelmişti hatta. Böyle bir 5 kişilik bir grubuz. Bunlardan bir tanesi de benim. Ama hangimiz alacağı belli değil. Ankara'da finaller vardı bizim. Birinci lige, Süper Lig'e çıkma finallerimiz vardı. Diyarbakır maçında elendik. Akşam otele geçtik. Otelde de televizyonda milli takım aday kadrosu açıklanmaya başladı. Herkes de yanımda, arkadaşlarım, takım arkadaşlarım, Karabük Spor'daki. Seyrediyoruz. İşte baştan aşağıya en son paragrafa geldi. Demir Çelik Karabük Spor'dan Vedat İnceyefe. Allah'ım bir mutlu olduk, bir mutlu olduk. Arkadaşlarım da sağ olsun öyle milli takım aday kadrosuyla İstanbul'a geldik. Oradan da Finlandiya'ya, oradan İngiltere'ye, Avrupa Şampiyonası.
1: Vay ya, ne güzel bir yolculuk.
0: Evet. Peki. Böyle bir şeyimiz oldu, anımız oldu.
1: Peki Fatih Terim'i nasıl anlatırsınız bize?
0: Tabii Fatih Terim bizim jenerasyonla eli değmediği oyuncu yoktur. Yani baktığınızda beni mesela işte dediğim gibi TFF birincilikten almış. İşte Türkiye, bütün Türkiye'deki takımların hepsini bilen, hepsindeki oyuncuları tanıyan, onları izleyen, 3. ligi, 2. ligi ne varsa hepsine bakan ve orada bir şey varsa da alıp milli takımına koyan bir insan. Yani 4 sene beraber çalıştık. Hı hı. Ondan sonraki 2002-2003 sezonunda yine beraber çalıştık. 5 senelik bir beraberliğimiz var. Ayrıca milli takımda milli takımdan hocam. Milli takımdan beraber geçiş yaptık zaten. Galatasaray'a. Yani emeği üstümüzde çoktur. Çok büyük başarılara imza attık. Şimdi Fatih Hoca'nın olduğu yerde kimse ağzını açıp bir şey söyleyemez, konuşamaz. Onun dediği neyse o olur. Devre arası mağlup soyunma odasına girdiğinde kimse başını kaldırıp da bir şey diyemez. Yani devre arası mağlup olmadan içeriye girmek için elinden gelen her şeyi yapan bir takım vardı. Hele maç bitiminde mağlupsen soyunma odasına girmek istemezdi kimse. Kaçmak isterdi. Onun için bizim için önemli yani Fatih Hoca. Bizim,
1: Fatih Terim bir okuldu diyebilir miyiz?
0: Tabii ki. Yani Fatih Hoca o dönemki oyunu, sistemi, oyuncu grubu, onlara inancı vermiş olduğu taktik, disiplin, bunların hepsi çok önemlidir bizim jenerasyon için.
1: Peki günümüz futbolunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anlamda soruyorum. Sizin döneminiz daha mı zordu? Şu an mı zor? Çünkü şu an günümüz futbolu biraz böyle bahisle anılıyor mesela. Yani sizin döneminiz daha mı temiz bir zemindeydi?
0: Vallahi ben 53 yaşındayım. Bu yaşıma kadar elime daha bir kere iddia, bahis bir şey almadım ben. Hani bizim jenerasyondaki insanların çoğu da zannediyorum ki almamıştır. Yani çünkü bizim böyle şeye ihtiyacımız yoktu. Bizim kazancımız zaten belliydi. Yani bunun üstüne bir kazanç daha eklemeye gerek ve ihtiyaç duymuyorduk. Çünkü o kazanç da o kadar şey ki, yani bir de hele kendi maçına bunları yapıyorsan, yani gerçekten yazık ki, ne yazık. Yani kendi maçında bu işleri yapabiliyorsan, yani affedersiniz, yediğiniz yemeği pisliyorsunuz demektir. Onun için bizim jenerasyonda böyle şeyler yoktu. Yani biz kazandığımız neyse Allah bereket versin deyip geçip gidiyorduk yani. Ama baktığınızda futbol çok büyük bir endüstri. Hı hı. Ve bu endüstrinin içinde çok büyük, çok farklı şeyler oldu. Yani bizim zamanımızda teknik direktör, yardımcısı, kaleci hocası. Şimdi baktığınızda bir öyle bir ekip var ki, yani futbolcuların dışında arkadan gelen 100-150 tane ekip var. Yani işte fizyoterapisti, osu busu, işte masörü, bir tane dedi. Bizde bir tane, iki tane masör vardı o zaman. Şimdi her iki oyuncu, üç oyuncuya bir masör düşüyor. Yani sadece onlarla ilgileniyor. Atletik performans hocaları artık bir tane değil, 8-10 tane. Sakatlık olduğunda biz tek başımıza antrenman yaparken şimdi burada bir ekip var. O ekip profesyonel bir şekilde bunlara yönelik. Biraz şeyinden çıktı, yani rayından çıktı işler. Artık çok büyük bir endüstri olduğu için insanların yan

0: materyalleri de kullanmaya başladı. Fazlalaştı. Yani çok insanın olduğu yerde maalesef büyük problemler oluyor. Çünkü bir aidiyet duygusu yok orada. Yani bizim zamanımızda mesela bizim masörümüz Mehmet abi, Erkan abi, babası Erkan abinin Galatasaray'ın malzemecisi. Oradan masörü oğlu. Yani bir aidiyet duygusu var. Geçmişten gelen insanları tanıyor. Mehmet Akpınar milli takımla masörlük yapmış. Uğur Durul Galatasaray'da yapmış, milli takımla yapmış. Bunların hepsi çok önemli insanlardı. Ama bir iki kişi. Yani onun yanında çalışan başka kimse yoktu. Şimdi onun etrafında 8-10 tane de adam var. Kim olduğunu bilmiyorsun. Çünkü işe ihtiyaç var. İnsan alıyorsun, getiriyorsun. Kim, ne olduğunu bilmeden oraya koyuyorsun. Belki senin içerideki bilgilerini dışarıya veriyor. Belki senin özelini dışarıya açıyor. Bunların hiçbirisini bilmiyorsun. Ki bu aralar zaten Galatasaray'da böyle bir sıkıntı var. Bunun kimin yaptığı, işte kadro erkenden dışarıya veriliyor diye.
1: Evet, nasıl sızabiliyor?
0: Var, çok insan var çünkü orada. Yani hangisi olduğunu bilmiyorsun. Yani bu işi orada çalışan mı, güvenliği mi, bilmem neyi mi, hiçbirisini bilmiyorsun. Yani hiçbirisini tanımıyorsun. Tanımadığın insanların da bunları yaşamak da çok zordur. Yani. Bulmak da çok zordur.
1: Doğru, haklısınız. Peki sizin döneminizde sanki böyle maçlar daha keyifliydi. Bunu çok, benim kişisel görüşüm, çok olaylıydı. Yani kavgaların bile başka bir ruhu vardı. Siz ya. Nasıl görüyorsunuz? Şu an izlediğimiz maçların böyle bir tadı tuzu yok gibi.
0: Ya artık, olay yok. Yani olay olamaz çünkü artık senin ağzınla çürük dişini bile çekiyorlar. Yani o kadar böyle bir kamera sistemi var ki. Yani artık bir şey yapamıyorsun. Sadece futbol oynamak. Evet, ama futbolun içinde bazen temas da var. Yani bu teması yapmazsan, futbolu özgü hareket değil ki bunlar. Yani adam diyor ki kafa topuna çıkacağım. Kolları kaldırmadan kafa topuna nasıl çıkacaksın? Bunu kaldırırken adam alttan kafasını sokmuş. Dirseğin adama gelmiş. Bunu sen yapmıyorsun. Bu vücudun normal doğal hareketi bu. Bunu yapmazsan zaten kafa topuna çıkamayacaksın. Ya çıkamayacaksan, o topa kafa vuramayacaksan niye oradasın ki? Yani bunu anlamak, bunu bilmek, buna göre karar vermek, artık iş biraz şeye döndü. Yani artık düşünebiliyor musun? Sahadaki olan şeyi var bile doğrusunu karar veremiyor. Yani Türkiye'de bırak hakem, içerideki kameradan 50 kere izleyen var bile karar veremiyor. Yani futbol doğasından çıktı bana göre.
1: Gerçekten. Aynen. Bunu sizden duymak çok ilginç. Yani
0: çıktı yani. Doğasından yani, çıktı. Omzunun bir bölümü şeye girmiş, offside. Ya bakıyorsun adamın omuzu da orada. Bir bölümü değil. Yani omuz yok orada. Ya bu haftaki maçta mesela yani Galatasaray'ın şey maçındaki maçta omzunun Gençler Birliği maçında verilen gol normal, doğal gol. Offside ile alakası yok. Yani var sana gösteriyor. Orada da şey yok. Offside yok. Niye bu kararı verdin diyorsun. Offside diyor. Ya offside olmayan bir şey nasıl offside olabilir?
1: Nasıl olabiliyor?
0: İşte olabiliyor işte. Hakemin vermiş olduğu kararlı oluyor. Yani sahada yetkili kişi hakem. Hakem gidiyor, VAR'da izliyor. O yönlendiriyor. Önle diyor. Potansiyel offside diyor. Veriyor. Yani aslında offside ile hiç alakası yok pozisyonun. Yani bizim zamanımızda aynı çizgi. Artık bunların değişmesi lazım ya. Biraz VAR'ın da çok bize yaramadığını söyleyebiliriz yani.
1: Değiştiren bir şey olmuyor çünkü.
0: Yani,
1: peki öyle. Sizin döneminizde, sizin maçlarınızda keşke şunu yapsaydım dediğiniz bir maçınız var mı? Bir olayınız. Ya da yapmasaydım dediğiniz bir olayınız.
0: Yok. Yo,
1: her şeyi iyi ki yaptım mı?
0: İyi ki yaptım, evet.
1: Ya da iyi ki yapmadım. Şu kaldı içimde dediğiniz bir şey.
0: Yok, hiçbir şey yok. Ben yani iyi ki yaptım. Bütün hepsini yaptım. Yani olması gereken buymuş, yaptım.
1: Evet, her şey olması gerektiği gibi oldu aynen, diyebiliriz.
0: Aynen.
1: Peki, Lucescu'yla da çalıştınız.
0: Evet.
1: Kendisi.
0: Evet, ona da.
1: Nur içinde uyusun, evet. Vefat etti. Nasıldı onunla çalışmak? Nasıl anlatırsınız?
0: Lucescu'yla 2 sene çalıştım. 2000-2001, 2001-2002 sezonunda. Yani Lucescu çok ansiklopedi gibi bir teknik direktördü. Gerçekten bizim zaman o dönemde Fatih Hoca'dan geçen kadroda gidenler çok olmuştu. 2000-2001'in başında. Çok eksik bir kadromuz vardı. Yapılan transferler de öyle çok iyi transferler değil diyebiliriz. Ama o kadroyla gerçekten ilk senemizde çok fazla başarılı olamadık ama ikinci senemizde şampiyon olduk. 2001-2002 sezonunda ve gerçekten parçayı bütüne, hani futbolda bir parça vardır. Mesela defans bir parçadır, stoper bir parçadır, orta saha bir parçadır, santrofor, kanatlar, bunlar parçayı bütüne çok muntazam bir şekilde birleştiren ve bunları sahada uygulayan, gol yenilmemesi gerektiği yerde yenilmeyen ama atılması gerektiği yerde de attıran taktik antrenmanları çoktu. Mesela Luchescu'nun. Milli takımda da beraber çalıştık. O milli takımın başındayken ben U19 takımını çalıştırıyordum. U19 milli takımını çalıştırıyordum. Avrupa Şampiyonası'na gittim. Benim bir hafta yanıma geldi. Finlandiya'ya bir hafta yanıma geldi. Takımı izledi. O dönem Ümit Bil takım boşaldı. Boşalan yere dedi ki sen buraya hak ediyorsun. Senin oraya geçmen lazım bu ekiple beraber dedi. Ben Ümit Bil takımın başına geçtim dönüşte. Yani çok çok kavgalarımız olmuştur. Yani çok böyle karşılıklı kavgalarımız olmuştur. Ona rağmen bunları bir günden bir güne gelip de ileriki işte milli takımla seneler geçmiş milli takımla karşılaşmışız. O yine sen mi demedi ve hak ettiğini verdi. Gerçekten o konuda Allah rahmet etsin hakkını yiyemeyiz. Bizim dönemimizdeki bütün herkes.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet etsin.
1: Peki transferler dediniz. Şu an günümüz transferlerini nasıl buluyorsunuz?
0: Çok astronomik. Yani baktığınızda Türkiye bir Premier Lig değil ama Premier Lig düzeyinde transferler var. Yani Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, işte ne bileyim Beşiktaş'ı. Yani gerçekten çok üst düzey transferler var. Ki olması gereken de bu tabii ki ama daha önce olması gereken başka şeyler var. Bunlar da oyuncuyu daha erken keşfedip, daha ucuz maliyetle alıp, bu oyuncuya yatırım yapıp, yani sizin bu oyuncuyu daha erken tespit edip, takımınıza katıp, daha sonra da para kazanarak satmak. Biz bunda değiliz. Seneler boyunca da, yani senelerce de bu böyle olmadı. Hep bir dönem iyi bir yerde kariyer yapmış, son dönemine gelmiş, senin de işte birleştiğin yer Türkiye Ligi. Türkiye Ligi'nde 2-3 sene daha idare edip ondan sonra ayrılıp memleketten gitmiş, emekliliğini yaşamış oyunculardı. Şimdi biraz daha genç oyuncu ama çok maliyetli genç oyunculara gittik biz. Gerçekten yani Osimhen Galatasaray adına çok büyük bir transfer. Ama şöyle söyleyelim, gerçekten Galatasaray'da olmazsa olmazlarından bir tanesi. Fenerbahçe'ye baktığınızda Kante çok büyük paralara geldi. Artık Arap Yarımadası'ndan Fenerbahçe'ye transferi ama çok üst düzey bir transfer. Yani çok maliyetli bir transfer. Ama genç Kante gibi oyuncuları bulma ihtimaliniz varken bunlara yatırım yapmıyorsunuz. İsmi gelip buraya monte ediyorsunuz. İsmin size bir şeyler katacağını zannediyorsunuz. Ama bir dönem katıyor, ondan sonra parasını alıp gidiyor. Ve siz de vermiş olduğunuz bu parayla kılıyorsunuz.
1: Beklenti de çok yüksek.
0: Yani beklenti çok yüksek. Beklentiler çok üst düzey. Yani o oyuncu gelince herkes diyor ki şampiyon olacağız. Bu oyuncu gelince diyor ki kesin şampiyonuz. Ama
1: keşke bir oyuncu bile olsa.
0: Aynen, bu iş bir takım oyunu. Bir ekip oyunu bu iş. Yani bu ekibin içerisinde sadece teknik direktör oyuncuları yok. Yani oradaki senin tesislerin içerisindeki biraz önce saydığım unsurların hepsi var. Unsurlarla da iyi olman lazım. Onlarla da iyi geçinmen lazım. Onlara da hakkı neyse vermen lazım. Onların ahının sende kalmaması lazım. Ne bileyim, herkes ballı kaymak yerken ona da san ayağını dayamaman lazım.
1: Haklısınız işte. Ne diyelim peki, evet. Bu kadar para konuşmuşken bir de stoperleri sormak istiyorum. Evet. Çok para alıyorlar. Sizin döneminizde de böyle miydi?
0: Yok ya, biz orta düzey. Ben o dönem

0: Galatasaray'dan işte geldiğimde bir de Avrupa Şampiyonası'ndan gelmişim. O dönem yani orta düzey bir meblağ aldım ama biz kimsenin parasını sorgulamadık. Bizim arkadaşımız içeride kaç para aldı veya dışarıdan gelen bir stoper kaç para aldı hiç sorgulamadık. Biz anlaşmamız neyse o şekilde devam ettik. Kimsenin parasını da sorgulamadık. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Ama zaman ilerledikçe herkes kendi fiyatını gelen kişiye göre ayarlıyordu. Ya şu anda öyle zaten. Yani gelen kişi ne kadar alıyor? Mesela Osman Galatasaray'da bu sene çok ciddi bir rakam alıyor. Şimdi Icardi, evet Galatasaray'a çok şeyler vermiş, müthiş işler yapmış. 2 senelik şampiyonlukta, 3 senelik şampiyonlukta çok büyük emeği var. Ama bir sakatlık dönemine girmiş, buradan dönüşü de tam iyi bir şekilde çıkamamış. Şimdi baktığında yeni bir kontrat istiyor ve kontrat da çok üst düzey bir kontrat. Yani artık senin verdiğine göre alma zamanın gelmiş. Yani sen ne veriyorsan ona göre isteme zamanın gelmiş. Osimhen'e bakıp da bunu isteme zamanın bitmiş. Bunu anlamıyorlar. Ama diretiyorlar. Yapacak da bir şey yok. Bizim zamanımızda çok normaldi. Yani stoperler belliydi. Bu para, yani şu para. Yani biz Allah'a şükür biz iyi para kazandık gerçekten.
1: Ne
0: biz
1: güzel maşallah. Peki yatırım, çünkü futbolcular hep eleştiriliyor doğru yatırım evet. yapamıyorlar diye. Siz doğru yatırım yaptığınızı düşünüyor musunuz ve ne önerirsiniz aslında şu yeni nesil topçulara?
0: Yani ben
1: hep ev alıyorlar.
0: Yeni
1: ya da araba.
0: Arabayı bir kere boş versinler. Yani ev alabiliyorlarsa alsınlar. Fakat ben yatırımımı babam sayesinde güzel yaptım ben de. Memlekette arazilerimi aldım, çiftliklerim var, işte ne bileyim evlerim vardı. Fakat bir ticaret yapınca bir bölümünü şeyde bırakmak, yani dışarıda bırakmak zorunda kaldım. Yani ticarete vermek zorunda kaldım. Çünkü yaptığım ticaret benim bilmediğim bir ticaretti ve akrabamla yaptığım bir ticaretti. Bu ticarette ciddi bir zarar gördüm. Futbolculara tavsiyem şudur ki yatırımınızı yapın, toprağa yatırım yapın, arazi alın. Ben araziden kazandım mesela yani. Ben hep araziden kazandım. Yani hocam, araziye yatırdım para 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra sana 10-20 kat daha fazla olarak geliyor yani.
1: Güzel. Peki yeni nesil topçularımızı nasıl buluyorsunuz?
0: Vallahi şu anda iyi futbolcularımız var. Hı hı. Yani yurt dışında oynayan yerli gerçekten önemli oyuncularımız var.
1: Kim beğeniyorsunuz?
0: Vallahi yurt dışında oynayan... Şimdi Hakan bizim milli takımımızın kaptanı, Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ın Inter'de göstermiş olduğu performansı çok beğeniyorum. Arda'nın da hakeza. Kenan zaten yaşına ve duruşuna göre çok üst düzey bir oyuncu. Yani bununla daha farklı yerler artık, yani ne bileyim İtalya'dan bir Premier Lig'in iyi takımlarından bir tanesine veya İspanya'nın iyi takımlarından bir tanesine şu yakın zamanda gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü Arda bunu gösterdi. Gerçekten şu son zamanlarda en son Şampiyonlar Ligi'nde atmış olduğu 2 gol Arda'nın artık farklı bir aşamaya geldiğini gösteriyor. İnşallah 2026 Dünya Kupası'nda bu oyuncularımız herhangi bir sakatlık olmadan takım içerisinde iyi işler yapar diye düşünüyorum.
1: Peki milli takımımızda yıllardır forvet olmamasını nasıl?
0: Bu bizim ayıbımız aslında. Yani bu milli takımın başındaki teknik direktörün ayıbı değil. Bu bizim kendi ayıbımız bizim. Yani Türk milli takımında 4-6-0 oynaması bizim, yani milli buradaki ne bileyim altyapıların, işte takımların, şimdi Türkiye liglerindeki takımların hepsine bakın. Bir alt lige bakın. Yani alt ligde de hep yabancı. Hı hı. Yukarıda da hep yabancı. Şimdi bu milli takımda kim nereden seyredecek? Yurt dışından gidip devşirme mi yapacağız? Ne yapacağız? Bu bizim bizim ayıbımız. Yani bizim altyapıların ve A takımdaki scoutların ayıbı. Çünkü biz bu oyuncuları bir türlü bulamadık, yetiştiremedik, çıkartamadık. Var, altyapılarda santroforsuz oynamıyorsun ki. Bu oyuncuları idareten oraya koyup, yani idare etsen burada, hani senden santrofor

0: Olmaz ama idare et deyip de oynayan çok takım var altyapılarda. Çünkü ben milli takımda senelerce hocalık yaptım. 6 sene hocalığım var benim milli takımda. Hı hı. U19, U18 milli takımı bendeydi. Daha sonra ümit milli takımına geçtim. Aynı şeyi biz de yaşadık. Yani biz gidip bütün altyapıları gezerdik, bakardık. Yani orada oynuyor ama benim işime gelmiyor. Çünkü idare ediyor orada. Buna ne bir destek var, ne bir yardım var, ne bir kendi mevkisinde oynayan altyapıda teknik direktörü var. Yok yani, yardım edemiyorlar. Onun için bu bizim ayıbımızdır. Montella'nın ayıbı değil. Yani bizim ona sunmamız lazım ki o da alıp milli takıma koysun.
1: Umarım cevabınızı aldım. Euro 96'yı evet. da sormak istiyorum. Onu evet. nasıl anlatırsınız bize? Sizin için sanıyorum ki çok efsane bir yıl olmalı, dönem olmalı.
0: Evet, benim çıkış noktam zaten. Hı hı. Euro 96. Şöyle ki ilk kampa girdikten sonra Finlandiya'ya gittik. Şimdi Finlandiya öyle bir şey ki, gittiniz mi Finlandiya'ya hiç bilmiyorum.
1: Gittim.
0: Gittiniz mi? Finlandiya 6 ay gece 6 ay gündüz. Bizim gittiğimiz dönem yaz, devamlı gündüz. Fakat güneşi hiç göremedik. Hava devamlı yağıyor. Bir sis, bir yağmur, sis, yağmur. Yani çok midem bozuldu. Bu ishal bir hafta 10 gün falan sürdü. 6 kilo verdim. Yani sahanın kenarında oturan 3 tane hazırlık maçı yaptık orada mesela. Üçünde de hiçbirisinde oynamadım. Hep sahanın kenarında böyle çok affedersin Hint fakirleri gibi oturuyordum. Yani daha sonra İngiltere'ye geçtik. Bu 15 günlük şeyden sonra, kamp döneminden sonra İngiltere'ye geçtik. Bir 15 gününde İngiltere'de kamp dönemimiz vardı. Yani düşün, İngiltere'de güneşi gördük. Ki İngiltere'nin havası da yani çok böyle güneşli değildir. Yağmur yağar, bilmem ne yağar, ama güneşi gördük. Biraz kendime geldim. Şimdi benim ilk 11'de oynama, ilk Hırvatistan maçımız vardı bizim. Maçtan bir gün önce statta şey yaparız, çift kale maç. Yani maçımızı statta yaparız, antrenmanımızı, özür dilerim. Antrenmanla gittim. Topu aldım sol taraftan, sol stoper oynuyordum ben. Gittim sol taraftan kestim. Rüştü topu aldı, tekrar oynadı. O zaman Arif vardı, Arif'e attı. Ben arkadan Arif'e, nereden baksan bir 20-25 metre mesafeden Arif'ten tekrar topu aldım, tekrar gittim, tekrar ortaladım. Ve antrenman bitti. Beklemiyorum hiç böyle bir şey. Maç günü geldi. O zaman barkovizyonla göstermiyorlar şeyleri. O zaman öyle bir teknoloji yok. Hoca geçiyor, yazıyor. İşte yürüyüştü, işte yazdı. Bir anda çekildi, bir baktım karşıda Vedat yazıyor. Hiç 11'de beklemiyorum kendimi. Hiç bana hiçbir şey söylememiş. Hiç yani odama gelip de bana veya dışarıda seni düşünüyorum, oynatmayı düşünüyorum, kendini hazırla dememiş. Bir anda karşımda kendimi gördüm. Yani Vedat, oynuyorsun, ilk 11'desin. Böyle çok enteresan bir şeydi. Başladı titremeye ayaklarım. Yani ondan sonra sahaya geçtik. İşte sahada çıktım. Bir iki depar, 3-5 depar falan filan böyle kendime geldim. Nabız normale döndü. Ondan sonra bir Hırvatistan maçımız var ki çok Alpay'ın böyle 87-88. Dakikalarda
1: böyle kanlar içinde kaldığınız.
0: Tabii. O başka bir dava ama Alpay'ın 88. dakikada düşürmedi. Vlahovic golü attı. 1-0 mağlup olduk. Belki o maçta Alpay'ın oyuncuyu kesmesi, düşürmesi, belki bizim bir puanla başlamamız olayı Portekiz maçında farklı bir noktaya getirebilirdi. Ama maalesef olmadı. Dediğiniz gibi Şüker'le bir
1: çarpışmamız
0: var kafa topunda. Daha doğrusu o topa kafa vurdu, ben ona kafa attım gibi oldu. Hı hı. Bildiğim
1: boks
0: kadarıyla
1: işle.
0: Boks işle, özür dilerim. Hı hı. Şüker ve boks iş vardı, boks işle. Boks işi oyun dışı bıraktım, ben devam ettim. Çünkü o göze şeyle kaşından yaralandı, ben şu alnımın üstünden yaralandım. Ben dikiş attırdım, devam ettirdim.
1: İnanılmaz.
0: Tabii. Ondan sonra da tabii 1-0 mağlup olduk. Ondan sonraki maçta yine ilk 11'de oynadım. Hı hı. Portekiz maçında. Orada da Fernando Couto'nun attığı bir golle yine 1-0 mağlup olduk. Son Danimarka maçı artık her şeyin bitmiş oldu. Çünkü iki maçta hiç puan alamadan 3 puan da işimize gelmiyordu. O maçta da 3-0 mağlup olduk. Hiç puan alamadan geriye dönmüştük.
1: Yani. Vay be, ne günlerdi ya. Evet, ya. Gerçekten inanılmaz. Peki futbolda psikolojiyi korumak zor mu? Çünkü genç yaşta aslında para, güç, bir anda şöhret, herkes sizi tanıyor.
0: Zor tabii ya. Yani biz, ben Kuzey Ege'den çıkan bir çocuk olarak, hı-hı, ben Kuzey Ege'liyim. Yani Anadolu'dan gelen var, Doğu'dan gelen var, ne bileyim İstanbul'dan çıkan var ama ne olursa olsun yani bizim böyle hani iyi yetişmiş bir aileden çıkan bir insan değilsen, ben asker çocuğuyum ben, onun için ben ilk 6 ay ben de bocaladım. Ben de hani Galatasaray'a geldiğimde ilk 6 ay gerçekten böyle etrafımda çünkü çok fazla şey vardı, yalan insan vardı. Yani bu seni devamlı poflayan, devamlı işte sen olsun sen musun diyen. Ama 6 ay sonra kendime gelebildim yani biraz böyle bir ben de çektiğim zamanlar oldu. Çünkü ailem benim, ailemi de biliyorum, ailemin yapısını da biliyorum. Babamın da uyarıları oldu. Biraz oğlum dedi, kendine dikkat et bak dedi. Çok dedi haberlerin çıkıyor şeyde, televizyonda işte ne bileyim şeyde, dergilerde. Biraz kendimize geldik tabii, biraz kendi içimize kapandık. Ama bu haberler bitmedi tabii. İnsanlar sizi orada ne bileyim görünce biraz şey yapıyor. Malzemeyi satan da orası. Yani baktı sen şeysin, seni kullanmaya devam ettiler. Ben evdeyim, hiçbir yere gitmiyorum. Ertesi gün şeyde o zaman dergiler vardı. Dergide bir bakıyorsun kapak Vedat'ın işte İzmir'deki Gece Alemi. İzmir'deki, ya İstanbul'dayım ben, bir yere gitmedim. Hiç, yani kaç günden beri İstanbul'dayım. İzmir'e hiç gitmemişim. İzmir'le hiç işim olmamış. Hiç tanımadığım insanlar, tanımadığım kişiler, tanımadığım şeyler, süliyetler. Hep böyle kapak olduk ama aşamadık yani o konuyu. Çünkü malzemesin yani, sen bir iyi bir malzemesin. Bu malzemeyi de satan kişiler vardı. Maalesef bunları yaşadık bir dönem.
1: Demek orayı yönetemediniz.
0: Yönetemedim değil, çünkü yönetebilecek profesyonel yoktu bizim yanımızda.
1: Şu an var mı günümüzde? Yani şu an mesela şu psikolojik anda, destek var mı? Ya da işte yani, bir kariyer yönetiminde işte çok çıkma gece oğlum.
0: Yani var var hayatına. var fakat yeterli değil. Yani altyapılarda şu anda şimdi büyük takımların altyapılarında psikologlar var, işte danışmanlar var, ne bileyim kariyer planlaması için birileri var ama yeterli değil. Yani sadece var olmakla var. Hı hı. Var olmakla var. Onun için yeterli değil. Aslında en önemli yer orası. Yani gerçekten orada bu oyunculara ileride neyin ne olduğunu, nasıl olacağını veya böyle olursan ileride seni bekleyen sıkıntıların bu olduğunu ama böyle olursan ileride seni gerçekten düzgün bir hayat beklediğini anlatacak kişi sayısı az.
1: Hı-hı. Belki sizlerin aktarması gerekiyor yeni nesile.
0: Yani
1: nesli.
0: Aktarması gerekir, evet. Yani gerekir ama yani ben bu mesela milli takımlarda bulunduğum dönem içerisinde oyuncuların çoğunu anlatmışımdır yani bunları. Yani sizin iyi bir futbolcu olabilmeniz için şimdi benim de bir oğlum var, benim 12 yaşında. Bir tane de 5 yaşında. İki oğlum var benim. Büyük oğlum futbola meraklı. Ona anlatıyorum ama benden almak istemiyor baba olarak. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Şunu şöyle yaparsan daha iyi olur falan gibilerinden. Bu da başka birisinin anlatması bence daha şey olur. Çünkü senden almıyor bu şeyi. Hı hı. Ben babamla alırdım mesela ama benim oğlum beni dinlemiyor. Yani ben iyi futbolcuyum diyor 12 yaşında, hala senden iyi futbolcuma getiriyor işi.
1: Hadi diyorum inşallah.
0: Ki sen, yani diyorum ki sen daha yolun başındasın, daha hiçbir şey olmamışken benden iyiyim diyorsan ileride senden bir şey olmaz diyorum ama.
1: Çok iyi bir şey de olabilir bu arada. Çok muazzam ya, bir özgüven.
0: Bilmiyorum da evet. Belki olabilir.
1: Bu arada gece dışarı çıkma meselesi de bir gün sonra maçı yoksa futbolcular sürekli eleştiriliyor. Gece dışarı çıkamaz. Futbolcu eğlenebilir, gece

0: arada çıkabilir. Bir gün sonra maçı yoksa. Ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum.
1: Bir gün sonra maçı yoksa.
0: Yani... Ertesi gün maça uyanmayacaksa evet, çıksın dışarı eğlensin, onun da hakkı.
1: Yani şöyle, maçtan değil de hafta başı bu daha bence şey olabilir. Ama hafta başı da işte herkes dışarıda değil yani. Pazartesi, salı kimse dışarıda yok. Evet. Yani hafta sonu dışarıda olunca senin de hafta sonu maçın olduğu için biraz orada evet sıkıntı oluyor. İnsanlar hani beni nerede görecek? Ben insanları nerede göreceğim? Şeyi var bir de.
0: Doğru. Buna dikkat ediyoruz.
1: Evet.
0: İyi ki geldiniz. Çok güzel bir sohbet oldu.
1: Teşekkür ederim.
0: Çatlı filminin ikincisini merakla bekliyoruz.
1: İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim.
0: Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. İzlemeye devam edeceğiz sizi.
1: Sağ olun.
0: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 25, Sakarya ve Balıkesir 26, Bursa 27. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 23, Kayseri 19, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 27, Aydın 29, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 26, Adana 27, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 13. Bolu ve Samsun 20, Karabük 21, Rize 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 22, Erzincan 17, Van 13, Ardahan 11. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 24 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
4: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
1: I was wondering if you might stay with the girls.
2: You want me to babysit?
1: Thank you, Mr. Wilder.
0: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
2: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
0: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
2: There just might be something special about this place.
0: Adanın Büyüsü bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

0: Bugünümüz 19 Mayıs 1919. Gençlik ve spor bayramımızı gönülden kutluyoruz. Takvimler 19 Mayıs'ı gösterip milli mücadelenin başladığı bu günlere tekrar dönüyoruz. Ve o gün başlayan mücadeledeki bütün gazilerimizi, bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ve geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimizle beraber sizlere Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz efendim. Halk arasında az miktarı veya küçük parçayı ifade eden kısa söz.
1: Kalkacak.
0: Kalkacak tak değil. Ne geldi?
1: Hak, yak, zak.
0: Yok, üret.
2: Yak,
1: nak.
0: Nak. Nak değil.
1: Bir komşusu ne var?
0: Bak. Ya K ne, M ne, M değil, N değil, K değil. Süre sizin için başladı.
1: Lak.
0: Ya tebrik ediyorum. Yani tak diye buldunuz. Butonlar açıldı. Kip kip kip kip. Buyurun.
1: Semih.
0: Semih değil.
1: Samet.
0: Samet hiç değil.
1: Allah Allah.
0: Ne olabilir?
1: Sakıp.
0: Sakıp da değil.
1: Emare. Emare.
2: Emare. Emare şi mi?
0: Şi mi?
2: Şi.
0: Emare şi.
2: Emare şi.
0: Emare şi.
2: Deklare.
0: Ne söylüyorsunuz diyeceğim. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Deklare.
3: Deklare.
0: Deklare. Deklare. Çok güzel. Tebrik ediyorum.
2: Sana.
0: Ama Cemre. Dekla sol sayman iki harf kalan yerin üç harfli sol notasından ek görevi gören kısa yapı. Tek harfe ihtiyacımız var. Butonu kim basacak? Buyurun.
1: La, le, lı, li, lu, lü.
0: Teşekkür ederiz sevgili Yaren. Li aldık, bize yeterli oldu. Saçı olmayan veya az olan kişiler için kullanılan bir ifade üç harfli. Onları açtık. Buyurun.
2: Kel.
0: Kel yanısını aldık. Evet, üç harfli kel yanısı. Teşekkür ediyoruz.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınında stüdyomuzda çok önemli misafirlerimiz var. Geleceğimizin teminatı, gençlerimizle beraber yarışacağız bu bölümde ve hemen dönüyorum. Sevgili İbrahim hoş geldin diyorum. Sevgili Yaren hoş geldin diyorum. Sevgili Cemre hoş geldin. Sevgili Kerem hoş geldin. Sırayla sizi tanımaya başlayalım. Kerem senden başlayalım.
1: Merhabalar, ben Kerem. 17 yaşındayım. Final Okulları Beylikdüzü Kampüsü'nde sayısal okuyorum.
0: Sayısal okuyorsun. Hı-hı. Var mı? Gelecekte ne düşünüyoruz?
1: Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum.
0: Bilgisayar mühendisliği. Hı-hı. Harika. Hoş geldin Cemre.
2: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
2: Ben Cemre. 17 yaşındayım. 11. sınıf öğrencisiyim. Eşit ağırlık okuyorum. Beylikdüzü Final Okulları'nda.
0: Harika.
2: Hukuk okumak istiyorum.
0: Hukuk?
2: Evet.
0: Çok güzel.
2: 3 yaşından beri profesyonel bale yapıyorum.
0: Bale.
2: Bu şekilde.
0: Harika. Devam ediyoruz. Sevgili Yaren, seni de tanıyalım.
3: Merhaba. Dediğiniz gibi adım Yaren. Ben de arkadaşlarım gibi Final Beylikdüzü'nde okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Sayısalım. Gelecek mesleğim olarak tıp düşünüyorum.
0: Tıp.
3: Evet. Küçüklükten beri çok büyük hayalim tıp. Kardeşim yok. Ama küçük bir kedim var. Aslında küçük değil. 8 yaşına gelmiş bir kedim var. Öyle kardeşim olarak onu görüyorum.
0: Ay çok güzel. Harikasın. İbrahim hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Seni de tanıyalım canım.
4: Tabii ben İbrahim Canpınar. 16 yaşındayım. Ben de aynı arkadaşlarım gibi Final Okulları Beylikdüzü'nden katılıyorum. Meslek olarak hedefim turizm işletmeciliğim. Çünkü çok nezih bir sektör olduğunu düşünüyorum. Her zaman kariyerimin ilerleyen zamanlarında da bir otelin genel müdürü olmak istemişimdir. Onun dışında boş zamanlarımda müzikle uğraşmaya bayılırım. 5 farklı çaldığım enstrüman vardır. Bu 5'in 4'ü gitar çeşidi, bir tanesi piyano olmak üzere 5 tane enstrüman çalıyorum. Müziğe bayılıyorum. Kelimelerle aram fena değil. Elimden geleni yapmayı deneyeceğim bugün.
0: Harikasınız. Siz müziğe bayılıyorsunuz. Biz de sizin müziğinize bayıldık.
4: Çok teşekkürler.
0: Girişte çok teşekkür ederiz.
4: Çok sağ olun.
0: Çok güzel eşlik ettiniz bize. Harika bir marşla açılış yaptık. Evet, gelecek hedeflerini öğrendik ama bugünkü ilk hedefimiz yarışmanın kazananı olmak değil mi?
2: Evet.
0: O zaman Sır Küpü'nün 3 etaptan başlayan bölümüne geçiyoruz. Birinci etabı başlatıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sır Küpü'nün birinci etabı efendim.

0: Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve kaç harften oluşan bir kelime arıyoruz. Stüdyomuzda genç kardeşlerimizle beraber 19 Mayıs özel yayınında 57 kutucuktan oluşan bir tablomuz var. 57 sorumuz olacak sizinle. Fakat ilk etapta 1'den 25'e kadar olan soruları açacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman ilk masamıza dönüyorum. Sevgili Kerem ve Cemre, sizden bir soru seçmenizi rica ediyorum ve sorunuzu okuyalım.
2: 4 numara istiyoruz.
0: 4 numara.
1: Evet.
0: Karar verdiniz mi?
1: Evet.
0: Peki, o zaman sorunuz geliyor. Güvenliği sağlamakla görevli polis biriminin bulunduğu yeri soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Karakol
0: tabii ki. Harikasınız. Geniş bir yere açtık. Bir de sorumuzun yanıtını aldık. Karakol. Sevgili Kerem ve Cemre, sizdeyim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Biz yapalım.
1: Bir olsun. Bir.
0: Evet. Peki, o zaman gidiyoruz bire. Sorumuz geliyor. Akarsu yönünü belirleyen ön taraf anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Aynı zamanda da çok sık kullanılan bir erkek ismidir bu. Sürenizi başlattık. Akarsu'nun yönünü belirleyen ön taraf. Ne olabilir?
1: Ne olabilir?
0: Ben de size soruyorum, ne olabilir?
2: Ne olabilir?
0: Peki, hemen bir harf açıyoruz ve hazır mıyız? Yaren ve İbrahim.
2: Aras.
1: Evet,
0: sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir? Bir isim. Bakın, çok bilinen bir isim.
1: Asil olabilir mi?
0: Milli bir futbolcu diyeyim. Çok da yurt dışında bizi temsil eden
3: asil.
0: Bir futbolcu diyeyim. Size geldi tekrar Cemre ve Kerem. Hazır mıyız? Bakın, bir futbolcu ismi diyorum. Yurt dışında oynuyor. Harika. Ta uzaklardan gol atıyor. Süreyi başlattım.
2: Arda
0: tabii ki. Harikasınız. Akarsu'nun yönünü belirleyen ön taraftı. Arda, ikinci yanıtı da aldık. 5 puan yazdınız hanenize. Kaç numaralı soruyla devam ediyoruz?
2: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. Tabii açılmış yerlerden de destek alalım. 2 harf hazır açıldı. 4 harfe bağlayalım diyoruz. Bir nesnenin geri tarafını ifade eden önün zıttı olarak kullanılan söz 10 saniye başladı.
1: Arka.
0: Harika. Bir yanıtımız daha. 1-5 puan daha aldık. Devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numaralı.
0: 7 numaraya gidiyoruz. 7 numara. Güzel bir soru daha yakaladı Kerem ve Cemre ikili kardeşimiz. Evet. Türkiye'nin resmi dili olan Uygurca ve Oğuzca kökenli bir dil soruyoruz. Size sürenizi başlattık.
2: Türkçe.
0: Türkçe yanıtını aldık. Harika tabii ki. Türkçeydi. Oğuz'un dili dedik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 10
0: numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 10 numarada ne var? Hemen geliyor sorumuz. Bahçelerde yetişen, üzüm veren ve sarma yapımında da kullanılan bir bitki. Süreyi başlattık.
1: Asma.
0: Asma tabii ki. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Bir de harf buldunuz. S harfini yakaladınız. Şifre kelimenin sondan 4. harfi olan S'yi bulduk. Sizle devam ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Kaç numarayla devam edelim?
2: 9.
0: 9 numaraya gidiyorum. Ve geliyor sorumuz. Ticaret ve bankacılıkta bir borcun kabul edildiğini gösteren hukuki terim. Sürenizi başlattık. Hukuki terim. Cemre Hanım. Bir hazırlık olsun. Var mı bir yanıtımız?
1: Kas yok. Yok
2: maalesef.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: Peki, sıra size geldi. Yaren ve İbrahim, hazır mıyız? Bir harf hediyemizi kabul edin ve A harfini, S harfini açtık. Ticaret ve bankacılıkta sürenizi başlattık. Arkadaşınız Kerem'e kızın. Vallahi o buldu kelimeyi. Benim hiçbir suçum yok. Ben onları çok basit yerlere doğru yönlendiriyorum. Peki. Yok mu? Peki. Maalesef. Bir harf desteği daha bizden. Geliyoruz. Kerem ve Cemre için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir bu acaba? Ticaret, bankacılıkta bir borcun kabul edildiğini gösteren hukuki bir terim.
2: Hayır.
1: Yok.
0: Yok.

0: Ne?
1: Peki.
0: Ve umar.
1: Hazır mıyız?
2: Aksi.
0: Deneyim.
3: Aksi. Evet, yok.
1: Ne olabilir? Sürenizi başlatayım.
4: Aksecilik olabilir mi?
1: Aksecilik değil ama bu bir, nasıl denir? Bir tandans mı denir? Bir ölçü birimi olarak geçer genellikle. Biz bir soru, bir harf desteği daha verelim. Aksep kısmını açtık. Süreyi sizin için başlattık. Buyurun. İleride hukuk hayatınızda hiç unutmayacağınız bir kelimenin şu anda temelini atıyoruz.
0: Aksep.
2: Yok.
1: Aksep. Bakın, küçük bir ek istiyoruz sizden. Bir harf daha açıyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Aksepta. Ta. Ne olabilir? Sizin için süreyi başlatıyorum. Bir tandans dedim. Bir tandans. Aksep.
4: Akseptans.
1: Yanıtı da aldım. Harika. Gençlerimiz tabii ki biliyordu. Akseptans yanıtıydı. Mesela 11'i düşünün.
0: 11'i düşünelim.
1: Mesela bugün bayramınız. Biz de size destek olalım.
0: 11'i düşünelim.
1: Bayram günü bayramınızı kutlayalım. O zaman 11 numaranın sorusunu soruyorum sizlere. Görüntü kaydetmeye yarayan, fotoğraf ve video çekiminde kullanılan bir cihaz. Hatta kamera. Stüdyomuzda da bayağı var. 10 kamera. Saniyenizde başlatayım.
0: Sakin. Kamera.
1: Kamera. Tabii ki bir doğru yanıt daha aldık. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Acaba kaç numaralı soruya gidiyoruz?
4: 19.
1: 19'a bakalım. 19 numaralı sorunuzu soruyorum. Sayıları ifade eden sembollerin her birini soruyoruz. Nedir acaba? Sürenizi başlattık.
4: Rakam.
1: Rakam yanıtını aldık. Ve hemen hanemize bir 5 puan yazdık. Yaren ve İbrahim 5 puanın kazananı 22, oldu. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: 22.
1: Halk arasında az miktarı veya küçük parçayı ifade eden kısa söz. Süre başladı. Şey yapmak da denir böyle.
4: Tek mi?
0: Tek.
1: Tam tersi.
4: Tek.
0: Tek. Tek çok.
1: Yok böyle bir şey yapmak denir. Peki.
2: De buluruz.
1: Bir harf desteği bizden olsun. Yanıt sırası da size geçsin. Cemre ve Kerem için süreyi başlattık. Hangi harfi koyacağız acaba? Hangi harfi koyacağız?
0: Tak.
1: Tak değil.
0: Tak, çak, tak.
1: Tak, çak, tak değil. Başka? Kakçak tak gitti. Kakçak tak gitti. Kakçak tak gitti. Geliyorum. Kakçak tak gitti. Süreyi başlattım. Kakçak tak gitti. Ne geldi?
0: Hak. Yak. Zak.
1: Yok. Red.
4: Yak.
1: Değil.
4: Yak.
0: Mak.
1: Bak. Başka. Başka.
0: Tak.
1: Bak. Aynı yerleri söylüyorsunuz. Yak. Zak. Zak. Anlamıyorsun. Başa gidelim. Ortalara gidelim. Hazır. Süreyi sizin için başlatıyorum. 10 saniye başladı. Evet. Alayım.
0: Mak.
1: Bak.
0: Nak.
1: Nak değil.
0: Tak yok.
1: Üçüncü kez söylüyorsunuz. Aynı yere. Hadi bulalım şu harfi. Sizin için başlıyor. İbrahim. Hadi başladı süre 10 saniye.
0: Hak.
1: Kak değil.
0: Hak hak. Hak.
1: Kak değil.
4: Bak. Bak olabilir.
0: Bak, mak. Bak nak.
1: Değil.
4: Mak.
1: Mak değil.
0: Dak. Sak.
1: Dak değil.
0: Şak.
1: M'ye çok yakın. Süre lak. Sizin için başladı. M'ye hadi üretin.
0: M'ye çok yakın.
1: M'ye çok yakın. Süre başladı 10 saniye. M'ye çok yakın. M'ye ne? Çok
0: nak
1: yakın.
0: Mı ne?
2: Hak. Nak. Hak mı ne?
1: Hak lak. Değil. Hadi.
0: Yok.
1: Yok mu? Bakın M'ye çok yakın. Komşusu. Süresini başlattım.
0: Nak.
1: Nak. Nak değil.
0: Bir komşusu ne var?
4: Nak.
1: Sayın alfabeyi N'ye yakın, M'ye yakın.
4: KLMN. O civarda.
1: KLMN. Ya KLMN. M değil, N değil, K değil. Süre sizin için başladı.
0: Lak.
1: Ya tebrik ediyorum. Yani tak diye buldunuz. Lak, laktı. Laktı. L'yi söylediniz, L'yi söylediniz, K'yi söylediniz.
2: Kaç?
1: Ama komşu L'yi söylemediniz.
2: 17.
1: Tebrik ediyorum, harikasınız. Bildiğiniz yerden geldi. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 18.
1: 18 numaraya gidiyoruz. 18. Arkadaşlar, boşluklarda 10 saniye bitene kadar kelime üretin lütfen. Harf çoğaltın.
0: Söyleyeyim mi?
1: Renk olarak koyuluğu ifade eden ve birçok yer adında geçen söz. Süre başladı.
0: Kara.
1: Kara yanıtını aldık. Harikasınız. 17. Bir 5 puan daha yazdık. 6. Hanemizde.
2: 5 mi 6?
1: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 12.
1: 12. Harika bir kelime buldunuz. Bakalım bulabilecek misiniz? Gelsin sorumuz. Tıpta kullanılan gözle ilgili bir terim olarak geçen ifade süreyi başlattık. Ne olabilir bu? Ne olabilir?
0: E ile mi başlıyor?
1: A ile başlıyor.
0: A ile.
1: Ne olabilir? Tıpta kullanılan gözle ilgili bir terim. Süre başladı İbrahim ve Yaren için.
0: Abseli.
1: Ya tebrik ediyorum.
0: Gerçek mi?
1: Gerçekten doğru. Ve bir tıp öğrencisi olarak en büyük adıma attınız. İleriye dönük abseliydi yanıtımız. 5 puan da yazdık hanenize. 23 numarayı öneriyorum. Bir video soru.
4: 20.
1: Tamam. Videomuzun da görselimizin de desteği olur.
0: 23 mü?
1: Evet.
0: Tamam, 23 açalım.
1: Bana çok güveniyorsunuz yalnız. Dikkat edin. Bir yerde yarı yolda bırakıverin. Soralım mı 23? Açalım. Peki efendim. Efendim. Gelsin, bir görüntümüz var. 23 numaralı soruyu seyrediyoruz. Var mı görüntülerden bir düşünceniz? Var mı? Bulabilecek misiniz acaba? Harika değil mi? Dünyanın bir köşesi. Ve geliyor sorumuz. Afrika kıtasında yer alan, başkenti Nairobi olan ülkeyi soruyoruz. Süre başladı.
4: Kenya.
1: Kenya doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de 5 puan yazdınız hanenize. Sizinle devam edeceğim. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 3'ü bir açalım bence.
4: 3'ü açalım.
1: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3'te ne var? Sabit durmayıp hareket eden, yer değiştiren nesneler için kullanılan bir kelime. Hatta kışında kızakta bol bol yapılır diyeyim. Süreyi başlattık.
0: Kayar.
4: Kayak.
0: Kayar.
1: Evet, kaya.
4: Kayak.
0: Kayan.
1: Ne harfiyle kabul ettim? Tamam. Sağ ol. Aldık. Kayandı buradaki kelimemiz. Sizinle devam ediyorum. 17. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 17'yi açalım.
1: 20'yi öneriyorum. 17'yi öneriyorum. Aynen. Ve 17 dediler. Bakalım sorumuz ne? Yaren ve İbrahim. Me geliyor sorumuz. Fiziksel şiddet anlamına gelen, sosyal hayatta olumsuz bir davranışı ifade eden bir kelimeden bahsediyoruz. Çok hoş olmayan bir kelime ama faydası olsun size. Sürenizi başlattık.
4: Dayak.
1: Dayak. Dayak. Çatapata diyelim. Sevimli bir dayak olsun bizimki. Değil mi? Sert bir dayak olmasın. 5
0: evet.
1: Puan da desteğini almış olalım. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: 8.
1: 8 numaralı soruyu açalım. Peki. Çok son sorumuzu açıyorum bu arada. 16. soru. Geliyor 8.
2: Bilemezsen bence.
1: Genellikle soyadı olarak karşımıza çıkan, tarihte bazı köklü ailelerde anılan bir ismi soruyoruz size. Ne olabilir bu isim? Sürenizi başlattık. Böyle elimizde de yaparız.
0: Çak ya.
1: Çak. Çak.
0: Çakar.
4: Çakar.
1: Çakara çok yakın.
0: Çakat.
1: Çakata da çok
0: yakın.
1: Çak kısmını bulduk.
0: Çakar. Tamam.
4: Tamam.
1: Son için çakar. Bir harf desteğimizi verelim. Bakalım Kerem ve Cemre'den nasıl çakam, bir çakam, ipucu gelecek. Çakam. Sürenizi başlattık.
0: Çakam. Çakam.
2: Çakam.
0: Çakam.
1: Değil.
2: Çakap.
0: Çakap.
2: Değil.
0: Çakat.
2: Çak. Çak. Ne olabilir?
1: Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. İbrahim ve Yaren. Pardon. Tek sesli harfe ihtiyacımız var. İnce sesli bir harf. İncecik süreyi başlattık.
0: Çakır.
4: Çakır.
1: Değil.
0: Çekir.
4: Çakir.
1: Değil.
0: Çakır.
4: Çaker.
1: Oh evet, çaker.
0: Senin okulda çok kötü dalga geçecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Anında kelimeleri, harfleri buluyorsunuz. Çaker yanıtını hemen 10 saniye dolmadan yakaladık. Buradaki kelimemizdi Çaker. Evet, 16 sorumuzu tamamladık. Gönülden tebrik ediyoruz. Birinci etapta çok büyük bir mücadele seyrettik. Başa baş bir mücadele geçti. Evet, bir puan durumuna bakalım. Durumumuz ne oldu? Önce dönüyoruz sevgili Cemre ve Kerem'e. 40 puandalar ve 8 doğru yanıt almışız. 8 doğru kelime almışız sizden. Harikasınız. Çok güzel bir etap çıkarttınız. Dönüyoruz Yaren ve İbrahim. Aynı şekilde onlardan da 8 doğru yanıt aldık ve 40 puandalar. Gönülden tebrik ediyoruz. Birinci etabı tamamladık.

0: Burada güzel bir mücadele geçti ama bu başa başlık sizi artık rahatlatmasın. Çünkü ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Evet.
0: Peki.
2: Evet.
0: Efendim 19 Mayıs özel yayınında Sır Küpü'nde ikinci etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 19 Mayıs özel yayınında stüdyomuzda geleceğimizin teminatı gençlerimizle beraber yarışıyoruz. Ve çok da çekişmeli, çok güzel bir mücadele çıkartıyorlar. 4 gencimiz var. Hemen 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız etaba geçiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırlar hazır. O zaman 120 saniyenizi kuruyorum. Ve başlıyorum sorularınızı okumaya. 19 Mayıs 1919 hangi savaşın başlangıcı kabul edilir?
1: Kurtuluş Savaşı.
0: Tabii ki alkışlarla. Mehmet Akif'in kahraman ordumuza diyerek yazdığı önemli şiiri soruyoruz.
1: İstiklal Marşı.
0: Harika. Toros Dağları hangi bölgemizdedir?
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu'dan
1: Akdeniz.
0: Akdeniz tabii ki. Hemen bir türkümüz geliyor. Dinleyelim bakalım nasıl bir türkü geliyor.

0: Evet, dinlediğiniz sobalarında kuru da meşe türküsünü kim seslendirmektedir? Pas diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük renkli resim sanatını arıyoruz. Nedir? Böyle küçük.
1: Minyatür
0: yanıtını aldık. Müzikte seslerin yazılı olarak gösterilmesidir.
2: Nota
0: yanıtı da geldi. Hemen bir video soru. Önce seyredelim bakalım ne geliyor.
3: Net.
4: Evet.
3: Bir daha yapsana.
4: Peki. Keşke onu görebilseydik. Tamam. Keşke Peter'ı görebilseydik.
3: Sana bakıyorum.
4: Lola haklısın. Ben büyülüyüm.
3: O mu?
4: Evet öyle olmadı.
3: Peter!
4: Hey Peter!
3: Peter!
4: Evet!
0: Ve geldi Örümcek Adam'ımız. İzlediğiniz Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmlerinin başrol kadın oyuncusunu soruyoruz. Biliyor muyuz?
1: Biliyordum ama unuttum.
2: Pas demek
0: istiyorsunuz. Belki pas demek istiyorsunuz. Geçiyorum. Tüm yaz boyunca Doğu Akdeniz'de düzenli olarak esen kuzeybatılı rüzgarı soruyoruz böyle. Bir de...
1: Meltem
0: tabii ki. Hemen bir parçamız daha var. Sesimiz dinleyelim. Hı.

0: Soruyu. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Geliyor sorunuz. Dinlediğiniz Bad Guy şarkısını kim seslendirmektedir?
2: Billie Eilish.
0: Çok güzel bir hemen geldi. Birden fazla davul ve zilden oluşan ritim çalgıları setini soruyoruz size.
2: Bateri
0: tabii ki. Harikasınız. Hemen dönüyorum başa. Bir sesimiz vardı. Kurtuluş Savaşı'na da imza atmış bir türküydü bu. Dinlediğiniz Kuru da Meşe. Bir sesten geliyor. Kim acaba? Kim söylüyor bunu?
2: Kubat.
0: Kubat, doğru yanıtı da aldım. Harikasınız. Hemen bir örümcek adam sorusuna geziyorum. Örümcek adam. Yaktın genç kardeşlerimizi. Evet, izlediğiniz Örümcek Adam ve Eve Dönüş filminin başrol kadın oyuncusunu sormuştuk. Kim olabilir?
2: Unuttum.
0: Zendaya. Doğru olacaktı. Zendaya'ydı. Zendaya doğru yanıtını aldık. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Tek eksikle 9 doğru yanıt aldık sizden. Hazır mıyız? İbrahim.
3: Hazırız.
0: Ve Yaren'e geliyoruz. İbrahim ve Yaren oradan bakıyorlar. Diyorlar ki soru kaptırmayacağız. Hepsi 10'da 10 yapacak mıyız acaba? Arkadaşlar.
3: Deneyeceğiz.
0: Deneyeceğiz. Bakalım. O zaman.
3: Bakalım.
0: Hazırsak

0: okumaya başlıyorum. 120 saniyenizi hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Kurdum. Milli mücadelenin başladığı şehri soruyoruz. Neresi?
1: Samsun.
0: Samsun. Çanakkale şehitlerine şiirinin yazarı milli şairimizdir.
1: Mehmet Akif Ersoy.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Efes. Tolga Çanlar'dan dinlediğiniz türkünün adı.
1: Efes türküsü olabilir mi?
2: Efes türküsü olabilir.
1: Efes türküsü.
0: Efes türküsü değil.
1: Efe türküsü.
2: Efe türküsü.
0: Efe türküsü çok içinde. Geçeyim mi?
2: Pas.
1: Şu anlık pas.
0: Kaçkar Dağları hangi bölgemizdedir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz tabii ki. Su yüzeyindeki boyalarla desen oluşturulan geleneksel sanatımız nedir?
2: Ebru sanatı.
0: Ebru sanatı, harikasınız. Hemen bir videomuz var, seyredelim.
3: Bana şu 100.000 lirayı verebilirseniz borcumu sıfırlayacağım. Tertemiz bir hayata başlayacağım.
4: Anlıyorum ama bu şartlar altında kusura bakmayın, yapamam.
3: 50.000 verin, söz veriyorum ödeyeceğim.
4: Yapamam beyefendi.
3: 30 ver.
4: Veremem.
3: 10 ver.
4: Bağırmayın.
3: Ya 5 ver.
4: Ya siz şaka mı yapıyorsunuz?
3: Yani sizin paranız değil ki, verseniz ölür müsünüz?
4: Lütfen dışarı çıkın.
3: Çıkıyorum.
0: Evet efendim, izlediğiniz Küçük Esnaf filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Kimdi?
1: Aklınıza gelmedi.
0: Peki pas mı?
1: Pas.
0: Pasız. Yani. Aynı notanın daha ince veya kalın hali arasındaki mesafe.
2: Perde.
1: Perde.
0: Değil.
1: Aralık olmaz.
0: O.
1: Kalın hali. Oktav.
0: Harikasınız. Güneyden esen oldukça sıcak ve nemli rüzgar.
2: Kıble.
1: Kıble.
0: Kıble. Hemen dinliyoruz bakalım, bir sesimiz daha var, bulabilecek miyiz?

0: Anti-Hero şarkısını kim seslendirmek
1: Taylor dedi? Swift.
0: Taylor Swift geldi. Kamıştan yapılan, Türk müziğinde kullanılan nefesli bir çalgı.
2: Ney.
0: Ney. Ney mi? Ney. Hemen dönüyorum. Tekrar bir sesimiz vardı. Tolga Çandar'dan dinlediğiniz yine bir kahramanlık türküsü olarak da geçer. Efe dedik, Paris Şüphe dedik.
2: Efe'lerin türküsü.
0: Efe'lerin türküsü değil ama.
2: Efe'm türküsü. İçinde
0: Türk talihi seçtim. Türk'te Ali. Hangi Efe'ymiş bu?
1: Yörük'teki Efe.
0: Bir de başka bir isim daha vardı.
2: Yörük'teki Ali Efe.
0: Yörük Ali Efe. Doğru. Hemen diğer sorumuzu da geçebilir miyiz acaba? Diğer videomuzu hatırlayabilecek misiniz? Küçük esnaf dedim ama ona da süremiz yetmedi. Tabii ki seyrettiğimiz Küçük Esnaf filmindeki başrol oyuncusu İbrahim Büyükak.
2: Hiç duymadım.
0: Peki.
3: Biliyordum, unuttum ya.
0: Peki. İbrahim Büyükak'a buradan sevgiler olsun.
3: Eşit miyiz şu an?
0: Küçük Esnaf filmindeki başrol oyuncumuzdu İbrahim Büyükak. Siz de harika bir 120 saniye çıkarttınız. Sevgili Kerem ve Cemre. Kaç puan aldılar? Tabii ki 130 puan da şu anda Kerem ve Cemre. Hemen dönüyorum. Yaren ve İbrahim ise 130 puan da hala eşitlik bozulmadı. Mücadele çok çekişmeli bir şekilde gidiyor. Yalnız 3. etaba geçiyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Artık burada dostluk, kardeşlik birazcık bozulacak gibi. Hazır mıyız? Peki. Efendim 19 Mayıs özel yayınımızda Sır Küpü'nde 3. etaba geçiyoruz.

Harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız Sır Küpü'nün özel yayınındayız. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda stüdyomuzda geleceğimizin teminatı harika pırıl pırıl genç kardeşlerimizle yarışıyoruz. Çok güzel bir ve ikinci etap geçirdik. Mücadele çok çekişmeli ve başa baş geçti. Biz de dedik ki üçüncü etapta bozarsa bunu butonlar bozar dedik ve

0: Geldik 3. etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırsak başlayalım o zaman. Hemen dönüyorum Kerem ve Cemre'ye. Kaç numaralı soruyu açmak istiyorsunuz?
2: 20.
0: Ortak bir karar geldi. 20'de bakalım ne buldu arkadaşlarımız. Geliyor sorumuz. Arapça kökenli doğruluk ve bağlılık anlamı taşıyan erkek ismi. Süre başladı. Kim basacak? Göremedim. Buyurun İbrahim.
3: Salim
4: olabilir mi?
0: Salim değil.
3: Selim.
4: Sezai mi?
0: Sezai de değil.
1: Selim.
0: Selim değil.
4: Salih.
0: Salih değil. Bir harf desteğini veriyoruz. Artık ağzımdan hiçbir kelime alamazsınız. Önce bu tonu kullanan alır bunu. Sağ.
1: Arapça.
0: Doğruluk ve bağlılık. Değil. Basacağım. Hazır. Butonlar açıldı. Kim? Buyurun.
1: Semih.
0: Semih değil.
1: Samet.
0: Samet hiç değil.
1: Allah Allah.
0: Ne olabilir?
1: Sakıp.
0: Sakıp da değil. Bu doğruluk, bağlılık anlamını taşıyor. Böyle. Çok. Bir harf desteği daha verdik. Sürenizi başlatıyorum. Butonları açıyorum. Kim önce basacak? Buyurun Cemre.
1: Sadık.
0: Yanıtını aldık ve 10 puan gitti masaya. Bakın artık 10'ar puan 10'ar puan gidiyor. Salihler geçti. Semihler geçti. Peki. Arada sorulardan da destek alabilirsiniz. Hani soruların karşılığı cevaplar olarak. Sizle devam edeceğim. Cemre ve Kerem siz seçiyorsunuz. Evet.
2: 24.
0: Butonlar karar veriyor.
1: 24.
0: Hazır. Geliyor sorunuz. Bakın tıp geliyor. Tıp geliyor. Yaren. Hazır.
4: Ne
0: 24.
4: Ne olabilir?
0: Tıpta bir hastalığın belirtisini anlatan terim. Süre başladı. Buton. Buyurun. Kudu. Buyurun. Neydir onun? Bir hastalığın bir şeyi görünür.
4: Emareji.
0: Çok yaklaştınız ama şi ve ji değil.
4: Tamam.
0: Biz bir harf desteğinde bulunalım. Butonu tekrar kim kullanacak? Emareji veya ji değil. Acaba emare neyi? Süre başladı. Buyurun.
1: Emaresi.
0: Evet çok güzel. Şey yerine S koyarak bir 10 harfi yan tarafa kaptırmış olduk. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
4: 30.
0: Bakın geliyor 30. Dikkat okuyorum. Zor bir durumdan kurtulmak için bulunan çocuk. Kim basacak? Buyurun.
4: Çare
0: geldi. 10 puanda hemen gitti. Yaren ve İbrahim masasına. Evet İbrahim ve Yaren hızlandılar. Biz de bu mücadelede varız dediler. 10 puan hiçbir şey değiştirmez. Biz bileceğiz dediler. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: 32.
0: 32'ye gidiyorum. 32 gelsin. 32. Yabancı, başkası, aileden olmayan anlamında kullanılan kelime iki harfli süre başladı ki basıyorum. Buyurun.
1: El.
0: Doğru. Harika. Bir 10 puan daha gitti masaya. 150 puana geldiler. Evet.
5: 15.
0: Gelsin 15 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz? 15'te.
1: Bas.
4: Tamam.
0: Hazır mıyız? Okuyorum. Zaman olarak geride kalmış. Dur. Yeni olmayan durumlarını anlatan söz. Kim basacak? Buyurun İbrahim Yaren.
1: Eskin.
0: Bakın yine M'lere N'lere çok yakın. Hani bir tane vardı ya başta bir harf söyleyememiştiniz.
4: Evet.
0: Kim basacak butona? Süre başladı. Buyurun Kerem Cemre.
1: Eskil.
0: Geldi oradan. Eskildi. L harfi harikasınız. M'den sonra yine Z'leri saymaya başladık. Çok güzeldi. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: 27
0: numaralı soru gelsin. Hemen gidiyorum 27 numaraya. Günlük konuşma dilinde kısa ve anlamsız seslenişlerde kullanılan bir ifade. Süre başladı. Buyurun. Yaren ve İbrahim.
4: Sek olabilir mi? Sek.
0: Sek değil.
1: Cemil olabilir mi? Sak.
4: Kısa ve anlamsız.
0: 3 harften oluşuyor.
4: Kek.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Şöyle yapabiliriz diyorum. İpucu da benden gelsin. Aynı harf dizininden devam edebiliriz. Yani sondan başa doğru belki sessiz harfi aynı harften destek alabilirsiniz. Süre başladı acaba ne olabilir? Buyurun.
1: Kik.

0: doğru yanıtıydı. Buranın sırlanmış kelimesi. Harika bir mücadele gidiyor. Butonu çok iyi kullanıyor yarışmacılarımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 28.
0: Ama butonlar karar veriyor.
1: 28.
0: 28'e gidiyorum. 28 gelsin.
2: 28 yok.
0: Bir foto soru. Tamam. Harika. Bakalım fotoğrafımızı görelim. Evet, bir kuş. Türk mitolojisinde yeniden doğuşu simgeleyen efsanevi bir kuş. Süre başladı.
1: Anka.
3: Anka.
0: Anka. Anka. Çok güzel. Burada bastı buton ama hep beraber yanıt vermemiz çok iyi oldu. Oraya destek oldunuz. Anka'ydı. Ama 10 puanı Kerem ve Cemre masasına yazmak durumunda kaldık. Sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim? 5 numaralı soruyu açıyorum. Hazırsanız. Gelsin 5 numara.
3: Hayır, sen yap. Tamam.
0: Bir durumu resmen açıklama, bildirme anlamında kullanılan bir kelime bir kelime soruyoruz. Süresi başladı. Buyurun İbrahim. Yaren.
4: Bildirme anlamında kullanılan
0: efendim,
4: terim.
0: Bunu size ne yapıyoruz?
4: Çıkmadı ya.
0: Ne yapıyoruz? Bunu size, bu durumu resmen açıklıyoruz. Bu durumu size
2: ekler.
0: Bir harf desteğimizi verelim. Ah, dekla. Dekla.
3: Nerede kelime?
0: Dekla. Hatta sonu da bir notayla biter
4: dekla.
0: Diyeyim.
4: Nota mı?
0: Dekla. Bir notayla biter.
4: Dekla. Deklare.
0: Onu bilemem.
2: Tamam.
0: Ne söylüyorsunuz diyeceğim. Süreyi başlattım. Buyurun.
3: Deklare.
2: Deklare. Deklare.
0: Deklare. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Sana. Ama Cemre.
4: Söyledim yanlış.
0: Dekla sol sayman. Yani iki harf kalan yere üç harfli sol notasından destek alman çok güzel oldu. Deklareydi bu. Kerem, tebrik ediyorum. Masanıza 10 puan yazdınız.
3: 47 olsun.
2: 47'yi açalım.
0: 47'ye gidiyoruz. Peki hazır mıyız?
3: Evet.
0: Evet, hemen İbrahim kardeşimiz bir soluklandı. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bir yudum su aldı.
1: 3.
0: Genç, dinamik. Önce soru yok. Önce soruyu okuyacağım. Sonra butonları açacağım. Sonra sizden yanıt hakkı isteyeceğim. Yanıt vermenizi isteyeceğim. Toplumun en küçük yapısı olan anne, baba ve çocuklardan oluşan birim. Bir basacak. Buyurun. Buyurun.
3: Aile.
0: Aile.
3: Aile.
0: Aile. Doğru yanıt. Sevgili Yaren, sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar verecek. Kaç numarayla devam edelim?
3: 51.
4: 51.
0: Türkçede sık kullanılan ek görevi gören kısa yapı. En sevdiğiniz harfler. Buyurun. Buyurun. Buyurun.
2: Ek.
0: Ek tabii ki ek zaten.
3: Ek, o
0: zaten.
3: Ek.
0: Ama bu ne? Hangi ek?
3: Ek. İki tane ek değil. D. Ek.
0: İki harfli.
4: D.
3: D.
0: Ek görevi görüyor mu? Peki. Kim? Bir harf desteğini biz verelim. İkinci harf açalım mesela. Diyecektim. İlk harfimiz geldi. Peki. En sevdiğiniz harfi açtık. Acaba ne olabilir bu? Ek görevi gören kısa yapı. Tek harfe ihtiyacımız var. Bu da kim basacak? Buyurun.
3: La, le, lı, li, lu, lü.
0: Teşekkür ederiz sevgili Yaren. Li yazdık. Bize yeterli oldu. Li yanıtımızdı. Doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
3: Tamam. 26.
4: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyorum bakalım. 26. Harika geliyor. Hep böyle gençler kendi aramızda da bayağı konuşuruz bunu. Kadın ismi olarak da kullanılıyor. Işık ve parlaklık anlamını taşıyor. Genelde bir kız ismi. Süresi başlattım. Buyurun.
3: Nur.
0: Nur değil.
4: Nur'dayız.
0: Bir göz rengi diyeyim.
3: Ela.
0: Ela doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Ela'ydı. Buradaki üç harfli gizli kelimemiz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Siz seçiyorsunuz.
4: 34.
0: Butonlar karar veriyor. 34'e gidiyorum. 34 mü? Açalım. 34. Peki. Tek harf ihtiyacımız var diyorsunuz. Gelsin sorumuz. Saçı olmayan veya az olan kişiler için kullanılan bir ifade üç harfli. Butonları açtık. Buyurun.
2: Kel.
0: Kel yanıtını aldık. Evet, üç harfli kel yanıtı. Teşekkür ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Devam ediyoruz.
4: 56.
0: 56. O zaman geliyor 56 numaralı sorumuz. Resmi kurumlarda bir işin teklifler arasından seçilme sürecini istiyoruz. Süreyi hazır mıyız?

0: Buyurun.
1: İhale.
2: İhale.
0: İhale yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha gitti. Hem beş göz göre göre gitti. İhaleydi. Bir de şifreye harf buldunuz. Harikasınız.
3: Bence,
0: A harfiydi.
3: 41 dedi. 41.
0: Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz.
1: 41.
0: 41'e gidelim bakalım 41'de ne var? Peki gelsin 41. Hazır mısınız? Çok rahat diyeceksiniz Kerem.
1: Kerem.
0: Bak soruyu kaçırmayacaksınız.
1: Tamam.
0: Cemre Hanım hazırız.
2: İnce.
0: Geliyor sorumuz.
1: Hayır,
0: futbolda
2: dur.
0: Topun kale çizgisinden dur. Çıkmasıyla verilen atış.
1: Korner.
0: Korner. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha kaptırdık oraya. Gitti. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini yakaladık. R harfimizdi. Kornerden gelen şifremiz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Ne yapalım? Nerelere gidelim?
1: Bence 49'a
0: gidelim mi?
2: 42.
1: 42.
0: Tamam. 42'ye gidiyoruz. Peki hazırsanız geliyor 42 numaralı soru. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Evet bu bir foto soru. Ah harika. Gelsin bakalım fotoğrafımız.
1: Bu ne?
0: Bu gördüğümüz nedir? Bu gördüğümüz bakın parlatılmış böyle çok eskiden sizin döneminizde olmaz da bazen mahallelerde de dolaşırlardı böyle parlatma işlemini yapılırdı böyle bakır parçalara parlatılırdı böyle bir şey denir ona bir şey yapmak.
2: Tamam.
0: Peki sorunuzu okuyorum. Hazırsa geliyor sorunuz. Metalleri parlatma ve koruma işleminde kullanılan madde. Buyurun.
1: Kalay.
0: Kalay doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Tamam. Kolay soru seçin bakın. Güzel bir yerden kolay bir soru bulun ve orayı hızla açalım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 36.
0: Erişkin erkek insanı ifade eden temel kelime. Açalım buton. Buyurun.
2: Erken.
1: Erdem.
2: Erken.
0: Erkek.
1: Erkek.
0: Erkek tabii.
1: Ama
0: erken. Evet.
1: Ama böyle bir kutucuk daha gördüm. O yüzden Erdem.
0: Kutucuk oradaydı işte. 2, 4, 5 kutucuk.
1: Ay Erdem dedim ya bir tane fazla gördüm.
0: Ha tamam. Erkek yanıtını aldık. Sıkıntı değil. Kerem söyledi hemen. Dedi ki erkek dedi. Bu sırada Cemre'yi ikna etmeye çalışıyordu. Cemre'den Erdem geldi. Çok güzel başa baş bir mücadeleyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsınız. Bakın dikkat edin. Kelimeleri daha doğrusu harfleri doğru kullanmaya, kutuyu doğru saymaya dikkat edin. İki harf istiyoruz sizden. Sorunuzu okuyorum. Matematikte köklerle ilgili daha çok sayıların kök halini ifade eden terimin kısa kullanımı. Süre başladı. Buyurun.
2: Abi bastım.
0: İbrahim.
4: Yani bastım ama aklıma bir şey gelmedi.
0: Sevgili İbrahim bu soruyu da kazan yani. İsterdim. O kadar kibar basıyorsun ki Kerem'le karşılaştırdığımız zaman soru bir an önce size gitsin istiyorum. Çünkü butonu kurtaramayacağız Kerem'den. Bir harf desteği bizden olsun. Sevgili Kerem ve Cemre biliyorlar galiba yakaladılar. Arkadaşlar tek benden size destek. Tek sesli harf süreye başladık.
2: Radika.
0: Radika doğru yanıtını aldık. Tek sesli harfimiz A'ydı burada. Onu da aldık. Harika bir yarışma çıkıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 43.
0: 43'e gidiyorum. 43. Gelsin. Aralıklı olarak devam eden durumları anlatan söz. Süre başladı. Buyurun. Aralıklı.
1: Aralı.
0: Aralı. Doğru yanıt geldi. Harikasınız. Aralıydı. Aralıklı. Aralı yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini açtık. Son sorulara geliyorum artık. Yavaş yavaş lütfen dikkatli kullanalım ve sizle devam ediyorum. 35'i öneriyorum.
1: 38 olsun.
0: Bakayım 38 olsa mı?
1: Olsun.
0: Bakayım 38. Siz bilirsiniz.
1: Olsun.
0: Olsun mu? Evet. Peki. Geliyor o zaman 38. Hazır mısınız arkadaşlar?
2: Hazırız.
0: Okuyorum sorunuzu. Kökten ve kesin değiş

0: değişimi ifade eden, genellikle siyaset ve bilimde kullanılan bir terim soruyoruz.
1: Açıldı.
2: Radikal.
0: Radikal doğru yanısını aldım oradan. Harikasınız. Bir on puan yazdık. Hanemize son sorulardayız. Lütfen dikkat edin. Şifre harf açmanız için yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve diyorum ki mesela 54'ü açabiliriz. 55'i açabiliriz.
1: 35 olsa?
2: 35.
0: Bana olur. Yani.
2: Tamam, o zaman 55 olsun.
1: Bilmiyorum.
2: Tamam, 55 olsun.
0: 55?
2: Evet.
0: Peki, 55'i açıyoruz. Hazırsa geliyor sorunuz. Halk ağzında yaşlı kadınlar için kullanılan bir ifade soruyoruz. Buyurun.
1: Dol.
0: Yok.
2: Ne?
0: Buyurun. Siz zaten masanız yanmamıştı.
1: Yaşlı kadınlar.
0: İbrahim Bey, buyurun. Yaren Hanım. Ne olabilir? Üç harfli.
2: Yaşlı kadın.
3: Gelmedi.
0: Yok mu? Halk ağzında yaşlı kadınlar için kullanılan bir ifade.
2: Ne?
0: Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. E geldi.
3: E.
0: Benzeri tamam. Sesli bir harf ve bir de sesli harf ihtiyacımız olacak. Süre başladı. Buyurun.
2: Eme.
0: Eme değil.
3: Ebe. Ebe olabilir mi?
0: Ebe. Ebe çok yakın. Biraz daha.
2: Eba. Ede. Ehe. Ege. Ene.
3: Ede. Ebe.
0: Yine başladık harfleri saymaya. Çok güzel gidiyoruz. Bir harf desteği bize son harfimizi yaktık. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba nedir buradaki sessiz harfimiz? Süre başladı. Buyurun.
2: Eme.
3: Efe. Ese, ete, efe değildir. Eke olabilir mi?
0: Eke doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Hemen yakaladık. K harfi mi? Ekeydi buranın doğru yanıtı. Ve K harfini bulduk. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Cümleten geçmiş olsun. Yarışmamızın sonuna geldik. Efendim, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın harika bir gününü kutluyoruz. Gençlerimiz de stüdyomuzda pırıl pırıl geleceğimizin teminatı. Öğrenci kardeşlerimizle beraber 3 etaplık bir yarışma çıkarttık. Bir harf kaldı. Hemen gidiyorum. Puan tablosuna bir bakıyorum. Bakalım kaç puan diyoruz. Ben buradan masalarınızı görüyoruz. Seyircilerimiz de görüyor.
3: Aynen.
0: 230 puandayız.
1: Ben de öyle bir şeyim.
0: Efendim, bizler de affınıza sığınarak bu yarışmamızda diyoruz ki 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tek harf kalmış yanıtımızı genç kardeşlerimizle hep beraber verelim ve yanıta beraber gidelim. Bu mücadeleyi, bu yarışmayı beraber sonlandıralım istiyoruz. Ve dönüyorum arkadaşlar sizlere. Sizden tek seferde hep beraber doğru yanıtı vermenizi rica edeceğim. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Peki. Bakalım. Bugünkü şifre kelimemiz ne olabilir? Kerem, Cemre, Yaren, İbrahim bizi bu güzel günde yalnız bırakmadılar. Stüdyomuza geldiler. Harika bir yarışma çıkarttılar. Ve diyorum ki kelimemiz ne olabilir?
2: Karakteristik.
0: Karakteristik kesinlikle doğruydu. Sır küpünün 3. etabında çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika, başa baş bir bölüm geçti diyorum. Kısa bir değerlendirme alacağım. Nasıl geçti yarışma? Hemen Kerem'den başlayalım. Veya değişiklik yapalım İbrahim kardeşimizden. Bu sefer tersten başa doğru gelelim. İbrahim'cim nasıl geçti yarışma?
3: Çok çekişmeli geçti karşı takımla beraber. Bayağı eğlenceliydi. Öyle bayağı yani çok mutlu oldum arkadaşlarımla beraber buraya geldiğim için. Bugünü asla unutacağımı sanmıyorum. Gerçekten çok güzel bir gündü.
0: Biz de çok keyif aldık. Gerçekten harikasınız. Pırıl pırılsınız.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Geleceğiniz de aynı şekilde umutlarınızın gerçekleştiği, başarıyla, huzurla hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz bir gelecek sizinle olsun diyoruz. Yaren'cim senin fikirlerini alalım.
2: Öncelikle
0: alalım.
2: Yarışma gerçekten çok eğlenceliydi ve bence dostluk kazandı.
0: Seninle daha da bir eğlenceli hale geldi arada.
2: Ya arkadaşlarımla böyle çok güzel bir anı edinmiş oldum. Böyle 19 Mayıs gibi çok önemli bir günde de burada bu özel bir yerde bulunabilmek de beni çok mutlu etti gerçekten. Öyle ya.
0: Katkılarından verdiğin destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz.
2: Ha, bir de son bir şey tabii daha ki söylemek istiyorum. Başta Hazım Hocam ve İldeniz Hocam olmak üzere tüm öğretmenlerime buradan sevgilerimi ve selamlarımı yollamak istiyorum.
0: Biz de hocalarımıza tüm saygılarımızı, sevgilerimizi...
3: Ben de bu yayını izleyen aileme ve tüm arkadaşlarıma tüm sevgilerimi sunuyorum ve selamlarımı iletiyorum.
0: Harika. Evet, devam ediyorum. Cemre, sendeyiz.
4: Evet, çok eğlenceliydi. Biraz çekişmeliydi ama yani çok eğlenceliydi bence. Ben de hiç unutmayacağım.
0: Harikasınız.
4: Ben de arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum.
0: Bütün harika, herkese buradan kucak dolusu.
4: Evet.
0: Selamlar, sevgiler olsun. Ve dönüyorum. Keremcim, senden de son cümlelerimizi alalım ve yavaş yavaş programımızı kapatalım.
1: Çok eğlenceliydi. Zaten kıyasıya gittik. Bence dostluk kazandı. Bu özel günde de yani unutamayacağım bir an oldu. Özellikle arkadaşlarımla. Böyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim, şifre kelimemizi bulduk. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpünün 3. etabını da burada tamamlamış olduk. Evet efendim, sır küpünün sonuna geldik. Genç, dinamik, geleceğe umut dolu bakan bir programı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Geleceğe umut dolu bakıyoruz. Gençlerimizle emin adımlarla yürüyoruz. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 25, Sakarya ve Balıkesir 26, Bursa 27. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 23, Kayseri 19, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 27, Aydın 29, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 26, Adana 27, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 13. Bolu ve Samsun 20, Karabük 21, Rize 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 22, Erzincan 17, Van 13, Ardahan 11. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 24 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
2: I was wondering if you might stay with the girls.
3: You want me to babysit?
4: Thank you, Mr. Wilder.
1: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
3: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
1: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
3: There just might be something special about this place.
1: Adanın Büyüsü bu akşam 20'de A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

inanılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

günümüzün en sevilen müzisyenlerinden biri olan Yaşar, bu özel kayıtla geçmişi ve bugünü ustaca harmanlıyor. Görmüşsün sesini.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

Hande Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında

Aktual. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Zamanla aynı dalmışım, aynada yüzüm şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: ederken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Gitsen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem sevdiğim.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 25, Sakarya ve Balıkesir 26, Bursa 27. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 23, Kayseri 19, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27.

0: 17, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 27, Aydın 29, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 26, Adana 27, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 13. Bolu ve Samsun 20, Karabük 21, Rize 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 22, Erzincan 17, Van 13, Ardahan 11. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 24 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı vadesi 1 yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Yıl olmuş.
2: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
3: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
2: Güneşin olduğu her yerde CB Enerji.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Enerji sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyorum.

0: Sohbetini kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Haydi.
1: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Ön camdaki o şeyler ne öyle?
1: Yangının getirdiği küllü.
0: Buraya mı getirdin beni?
1: Kira derdi yok.
0: Bu ev yanmadan önce mi sonra mı oldu?
1: Telaş edecek bir şey yok. Yangın gölün öbür tarafında çıktı.
0: Viskiye ihtiyacım var.
1: Bu Alkaizer. Şuradaki de Denberg, yaz kış burada kalır.
0: O ateş için biraz daha zıplaması lazım.
2: Kızlar, içeri girip bütün kapları suyla doldurun ve verandaya getirin.
3: Hallediyoruz.
2: Krizlerin ortasında sakin kalmak çok önemli.
3: Ben buna kriz demezdim anne.
2: Bu ev 83 yıldır aileme ait. Gözetimim altındayken yanmasına izin vermeyeceğim.
4: Benim gözetimim de olabilir.
1: Hey, çatıda güzel bir kadın görmek pek sık rastlanır bir şey değil.
0: Yeteri kadar değil.
4: Annem onları seviyor.
3: Ben de seviyorum.
4: İkiniz de çatlaksınız.
3: Ah! Anne! Telefonuma bir şey olursa sen öldün.
5: Anne, Fini Vilova su attı.
2: Kızlar, suyla oynamanızı istemiyorum.
1: Pekala. İşte burası.
0: İçeride tuvalet var mı?
1: Güzel yerdir. Köpek deyi burayı satmak istiyordu ama beklemesi için ikna ettim.
0: Köpek deyi mi?
1: Evet, 4 köpeği vardı. Sonradan 1 tane kaldı ama adı değişmedi. Neyse işte. Yaz boyunca kalabileceğini söyledi.
0: Çok şanslıyım.
1: Hadi Monte amca. Sana iyi gelecek. Yaz boyu rahatlayıp, keyif çatıp, güzellik uykusuna yatarsın. Köpeğe bakmak dışında bir şey yapman gerekmez.
0: Demek yapacak iş yok.
1: Acıkınca döner.
0: Umarım dönmez.
4: Annemin yangın korkusu kontrol altına alınmalı.
6: Aşağı gelebilirsiniz Bayan O'Neill. Yangın kontrol altında. İşbirliğiniz için teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim şef.
5: Seni Gunvalov'u ıslattı.
6: Bahsevarım günün birinde iyi bir itfaiyeci olur.
0: Sen git hadi. Ben hallederim. Yardıma ihtiyacım yok.
1: Canlandığını görmek güzel. Al bakalım çöreğin. Öreği mi?
0: Evet hallederim.
2: Kızlar, dikilip bakmamız hoş değil. İçeri girip yemeğimizi yiyelim. Gelin. Hadi.

0: Denemek ister misin?
1: Viskiye ihtiyacım var.
0: Daktilonu getireyim.
1: Çöpe atabilirsin.
0: Burası yazmak için iyi bir yer ama.
1: O kötü kalpli bir şeytan ve ihtiyacım da yok.

0: Neye kızdı öyle?
1: Hayata. Tamam. Ne olur ne olmaz.
2: Yazmamı mı istiyorsun? Yazacağım.

0: sana bir içki bu. Bu da bir şeydir. Al bakalım.
1: Bu da ne? Burada içki içmeye düzgün bardak bulunmaz mı?
0: Bunu dert etme.
1: Eğer şişeyi kafaya dikmeye başlarsam genç Henry, şu hayatta bildiğim tek görgü kuralını da yitirmiş olurum. Bu şekilde davranırsam ümitsiz bir vakaya dönüşürüm.
0: Tanrı biliyor ki böyle bir şey istemeyiz. Yaz için yiyecek stoğu yaptım. Ayrıca buzdolabında hazır yemek de var. Al bakalım. Belki ihtiyacın olur. Ringo'yu nasıl besleyeceğini anlatan not dolabın üstünde.
1: Ringo da kim?
0: Köpeğin adı.
1: Köpeğe böyle isim mi konur?
0: İsimleri John, Paul, George ve Ringo. Ha,
1: çok yaratıcı. Bu kadar işin arasında bir de telefon mesajı almamı bekleme.
2: Merhaba, ben Dave. Davulu çalan benim. Mesajınızı bırakın lütfen.
3: Monty, eğer oradaysan telefonu aç. Ben Joe Viola. Konuşmamız gerek.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Joe'ya numaranı ben verdim.
3: Bazı haberlerim var. Beni ara, tamam mı?
0: Bence söyleyeceklerini bir duyman gerek.
1: Ne hakkında konuşmak istiyor dersin acaba? Okunmayacak şeyler yazan bir yazarı kimse önemsemez.
0: Kimse okumuyor çünkü yazdığım bir şey yok.
1: İçki içmek oldukça zorlu bir iştir. O yüzden iki işe aynı anda zaman ayıramam.
0: Hep kendi kendine düşman oldun.
1: Onu ne diye getirdim?
0: Aslında bunu sana verdiklerinde Mary'nin ne kadar gururlandığını hatırlıyorum. O hastanedeyken bunu getirdim. Odasının duvarında bunu görmesini istemiştim. O daima senin yanında.
1: Gidene kadar öyleydi.
0: Monty amca seni terk etmedi. Kanser hastasıydı.
1: Beni bıraktı.
0: Dışarıda yaşadıklarından daha fazlası var.
1: Fikirlerini yazıp çıkıştaki şikayet kutusuna bırakabilirsin.
0: Arada uğrayıp bakarım sana.
1: Geldiğinde elimde dumanı tüten bir silah ve hiç kimseyi sorumlu tutmadığımı yazan veda notuyla birlikte beni ölmüş bulacaksın.
0: Plan yapmış gibisin.
4: Ah, zavallı ben.
1: İşte bu yüzden her zaman bütün egzersiz çeşitlerine uzağım.

0: Seni Batı romanı ödülü.
1: Tekrar göreceksin. Yakında gelecek.
2: Ne oluyor?
1: Flora babamı özlemiş.
2: Oo, farkındayım tatlım. Bu hepimiz için zor bir durum ama yakında geleceğini biliyorsun.
3: Babamla neden yeniden evlenmiyorsunuz?
2: Oo, keşke yapabilsek. Biliyorsun bazen anne ve babalar bir aradayken mutlu olamaz.
1: Bunu ben de açıklamaya çalıştım ama...
3: Şimdi mutlu musun?
2: Şu an 3 kızım da yanımda. Ve tek istediğim de bu zaten.

benim kafadanmış. Sen de köpek olmalısın. Otur bakalım. Konuşacak şeylerimiz var. Yaz boyunca benim himayemde olacaksın. Şu andan itibaren ismini değiştiriyoruz. Sonuçta Liverpool'dan gelen bir rock and roll yıldızı değilsin. Sen bir köpeksin. Buna uygun ismin olmalı.

0: Bu ismi gururla taşıyacaksın ve bir gün bana teşekkür edeceksin. Bundan sonra adın Benek. Güzel isim. Tabii ki beneklerin yok. Anlayacağın üzere bu benekli olup olmamanla ilgili bir şey değil. Pekala, iyi bir tavır sergileceğini umarım.
1: Barış be aşk.
2: Şimdi olmaz Karl, yapacak işlerim var.
3: Benim de.

Burası Dollar Right mı? Güzel. Servisiniz engelli insanlara hizmet veriyor mu acaba? Çok iyi beyefendi. Çünkü eğer engelli insanlara hizmet vermiyor olsaydınız, üstünüzden donunuzu alana kadar sizi dava ederdim.

0: 2 kutu bisküvi, 1 paket cips ve 1 paket glutensiz meyveli müsli. Hepsi bu kadar mı?
1: Bir şişe de ekşitilmiş mayalı'dan alayım.
0: Toplam $37.42 ediyor.
1: Buradan alıver. İsmin Mahmut, öyle mi?
0: Evet efendim. Buyurun, paranızın üstü. Sorun nedir?
1: Klasik kasiyer hatalarından biri.
0: Nedir o?
1: Tek kelime.
0: İki kelime olmuyor mu?
1: Gözünü toptan kaçırıyorsun Mahmut.
0: Ne topu?
1: Bu tarz bir şeyin kasa önünde satılacak gibi göründüğünün farkındayım. Ama inan bana, bu yanlış bir fikir. Beni yanlış anlama. Eğer için buraya gelen varsa bir şekilde dükkanda arayıp bulur. Ama arayanı yoksa bunun burada olmasının kimseye faydası yok.
0: Siz ne önerirdiniz?
1: Ay çekirdeği koyun. Bir düşün. İyi günler.
0: İyi günler.
2: Aferin benim akıllı oğluma. Merhaba. Resmi olarak tanışmadık. Ben Charlotte O'Neill.
1: Memnun oldum Bayan O'Neill. Monty Wildhorn.
2: Açıklamam gerek. Dave genelde grubuyla olduğundan onunla uzun süre önce bir anlaşma yaptık. O burada yokken köpeği Ringo'ya bakıyorum.
1: Ringo derken Benek'ten mi söz ediyorsunuz?
2: Yeni isim mi? Onu yavruluğundan bu yana bilirim.
1: Uzun soluklu birliktelikler için konuşulacak çok şey var Bayan O'Neill. Ama gelecek sefere köpeğimi dolaştırmazsanız minnettar kalırım.
2: O Dave'in köpeği.
1: Ben de biyolojik babası olduğumu iddia etmedim.
2: Bu Flora, en küçük kızım. Pekala, başa çıkabileceğinizi düşündüğünüze göre...
1: Neden başa çıkamayayım Bayan O'Neill?
2: Çıkabilirsiniz. Tamam, gel bakalım.

0: Yalnızca bilin diye söylüyorum. Ringo'nun affedersiniz beneyin poposunda küçük bir sorun var. Yani günlük olarak egzersiz yapmalı.
1: Bunu not alırım, tamam. Bak, seninle orta yolu bulalım istiyorum. Dave'i özlüyorsun ve bunu anlıyorum. Ama arkadaşım Bayan O'Neill'in seni benden izin almadan gezdirmesi doğru bir davranış değildi. Gelecek sefer bu tarz davetleri kibarca reddetmelisin. Anlaştık mı? Sana verdiğim her nasihati böyle karşılık veremezsin.
2: Ben Kaiser. Yolun aşağısında garajında tekne duran evde oturuyorum da.
1: Ne kadar da görgüsüzüm. İçeri gelin Bay Kaiser. Biraz bisküvi alır mısınız?
2: Almayayım, kalmayacağım. Dan'ın anma töreni bizim evde.
1: Ah, doğru, şu basketbol hayranı.
2: Evet, ölümü sarsıcı oldu.
1: Şey, benim için değil.
2: Umarım gelebilirsiniz.
1: Aa, kendisini tanımazdım.
2: Herkes bir şeyler getiriyor. Grup yemeği gibi. Saat 5'te.
1: Adamı tanımıyorum.
2: Sonra görüşürüz.
3: Babam ben yokken mi aradı?
0: Baban zaman bulunca bizi arayacak Willowtree.
3: Salı bitirmeme yardım edecekti. O adaya bu yaz gideceğim.
4: O aptal adanın nesi bu kadar önemli anlamıyorum.
3: Orası büyünün olduğu yer.
4: Hayal görüyorsun.
0: Willow.
4: Babamla kalmama neden izin verilmediğini anlamıyorum.
0: Salata'yı alıp Dan'ı anma törenine gitmenizi istiyorum.
4: Meşgulüm.
3: Ben giderim anne.
0: Teşekkür ederim Finn.
3: Ne yapacağım?
0: Aileye taziyelerimizi bildir lütfen. Salata'yı bırak ve doğruca eve gel.
3: Taziye bildirmek de ne?
0: Sadece Dan'ın ölümü bizi çok üzdü ama o hep yanımızda diyeceksin.
3: Öyle mi?
4: Salata'yı bırak ve üzgün görün.
2: Ah, geldiğinize çok sevindim.
1: Size cips getirdim.
2: Güzel bir seçim. Hoş geldiniz. Ah, teşekkür ederim. Tam Dan'ın arzu ettiği gibi birçok yiyecek var. Ah, burada birçok hoş insan bulabilirsiniz. Hepsini seveceksiniz. Çalışmalarınızın büyük hayranıyım.
1: Teşekkür ederim. Uzun zamandır köpek bakıcılığı yapmamıştım.
2: Ha, hayır, bahsettiğim şey şu yazdığınız kovboy romanlarıydı. Retratta hesaplaşmanın bir kopyası buralarda bir yerlerde olacaktı.
1: Kitap çıkalı yıllar oldu. Sanırım içki var demiştiniz.
2: İçki, kesinlikle dedim. Merhaba Finn.
3: Dan öldüğü için üzgünüm. Bu da salatanız.
2: Dan buna minnettar olurdu. Annene teşekkürlerimi ilet. Salatayı o masaya koyabilirsin. Ayrıca iyi bir kız olup bunu da oraya koyuver. O'Neill'in kızlarından biri. Tatlı çocuklar. Monty Waldorn, size Bale Isle'dan Finnegan O'Neill'ı takdim edeyim.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Bir tane daha alabilir miyim? Ah.
2: Bay Waldorn, Vahşi Batı kovboyları hakkında yazıyor. Ayrıca şunu söyleyeyim, Jubal McLoves çok hızlı silah çekerdi.
1: Birçok adam vurdu. Bunlardan çok azı yaşadı.
2: Ha, bu çok doğru. Tıpkı Jubal ve ölümcül Jim Watson'ın Albuquerque'de yaptığı düello gibi. Eğer elimdeki kitabı Retrack'ı bulursam onu benim için imzalar mısın?
1: İmzalamam Bay Kaiser. Daima bu tür şeylere karşı bir tavır sergilemişimdir. Ancak bir içki daha alır.
2: Tabii ki, buna saygım var.
3: Ben buralı değilim aslında. Buraya sadece yazları geliyoruz.
1: Öyle mi?
3: Manhattan'da oturuyorum. Yani eskiden öyleydi. Annemle babam boşanıyorlar. Bu yüzden annem temelli kalabileceğimizi söyledi.
1: Annem böyle bir törene tek başına gelmene nasıl izin verdi?
3: Çünkü ben 9,5 yaşındayım.
1: Yeterince büyümüşsün.
3: Biliyorum. Kendi cep çakımı taşımama bile iznim var.
1: Cep çakısı taşımıyorsun.
3: Evet, taşıyorum.
1: Taşımıyorsun. Vay canına. Şuna bak. Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi cep çakısı olmalı. Taşıdığım

0: cep çakısının kalitesine bakarak kişinin karakteri hakkında fikir edinebilirsin. Ben senin için korkusuz derdim. Onun sorunu ne?
1: Sadece kendi gibi davranıyor. William ona beyinsiz diyor ama annem özel olduğunu söylüyor.
0: Her koşulda o çok iyi bir dansçı.
1: Hikaye mi yazıyorsun?
0: Yazıyordum.
1: Benim sevdiğim hikayeler uzaylılar hakkında.
0: Dünya dışı varlık hikayelerinin kendine özgü bir yeri vardır. Ama güzel bir hikayeyi bu gezegende de bulabilirsin.
2: Nasıl uyduruyorsun?
0: Hayal gücü. İnsanlık tarihinde şu ana kadar var olan en güçlü şey.
3: Al bakalım. Dinle Monty, bu işlerden anlamam ama bu konuşmayı Dan için hazırladım. Ama pek yapabileceğimi de sanmıyorum. Bunu sesli bir şekilde okur musun?
0: Şahsen duygusallık içeren toplumsal şeylerden daima çekinirim Bay Kaiser.
3: Kim çekinmez ki? Dan memnun olurdu.
0: Adamı tanımıyorum.
3: Monty bize Dan hakkında bir şeyler okumak istiyor. Herkes çabucak dışarı çıkabilirse çok iyi olur. Teşekkür ederim. Bu hem duygusal hem de mutlu bir an. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Monty Valdorna merhaba diyelim.

0: Aman tanrım, olamaz. Arkadaşımız Karen Loop'a göre gölün civarındaki insanlardanın öldüğünü haberde duyduğunda tam da böyle demişti. Bu kötü bir tepki değil. Kısa ve hatta anlamlı. Dan bunu anlardı. Hayatınızda karşılaşmaktan kaçındığınız ve yollarınızın kesiştiği insanlar vardır. Dan'ın hayatı da kaliteli kişiliği yüzünden hepimizle kesişti ve işte bu yüzden kimse Dan geldiğinde ondan kaçmadı. Fazla ciddiye alırdı. Her zaman mavi şeritli paps içerdi. Eğer paps yoksa en azından soğuk bir olmalıydı. Dan iyi bir adamdı. Bence Belle'le tanışınca daha iyi bir haline geldi. Buranın kendine has bir durumu var. Her zaman olmasa bile zaman zaman içimizdeki güzellikleri ortaya çıkartıyor. Seni özleyeceğiz de. Oradan bizi gözet.
1: Gerçekten çok güzel.
0: Tek kelimesini bile değiştirme.
2: Köpek Dave'in evindeki adam vahşi batı kovboyları hakkında yazıyormuş.
3: Sahi mi?
2: Evet. Uzaylılar hakkında değilmiş.
3: Uzaylılar yok mu?
2: Biliyorsun güzel bir hikayeyi bu gezegende de bulabilirsin. Anne, eve döndüğümüzde salonla ilgilenebilir miyim?
3: Hayır, odanın temizleyeceğine söz verdim.
2: Lanet olsun, buna inanamıyorum.
3: Bayan O'Neill, bu çok yakışıksız bir dil oldu.
2: Bay Kaiser'dan için yazmıştı.
3: Bay Kaiser'la bir değilsin.
2: Başım belada mı?
3: Kesinlikle öyle. Ceza olarak 3 tane yeni kelime ezberlemeni ve cuma günü yemekte bana bunları tanımlamanı istiyorum. Ayrıca beni etkilemeni umuyorum.
2: Etkileyeceğim. Söz veriyorum.
4: Vergilerini kim hesaplıyor?
0: Şu an için benim bir muhasebecim yok Bayan Loop.
4: Karen.
0: Yıllardır fakirlik düzeyine inişim günü bekliyordum. Son zamanlarda bu hedefe ulaştım. Şimdilik böyle bir hizmete hiç ihtiyacım yok.
4: Müşterilerime daima geri ödemeler sağlamışımdır.
0: Hayata dair pozitif bakış açısına sahipsin.
4: Evimiz burası.
0: Ne?
4: Bizimle eve kadar yürüdüğün için teşekkür ederim.
0: Oğlunuzla tek başına mısınız?
4: Kocam Carl doğduktan sonra bizi terk etti.
0: Bunu duyduğuma üzüldüm.
4: Büyük bir kayıp olmadın.
0: Yapabileceğim bir şey olursa...
4: Kimse Carl'ı telefonla aramaz. Birileriyle telefonda konuşursa ona çok iyi gelir. İşte bu kartım.

0: Üzerinde evin numarası da var.
1: Telefonlar tam bir baş biraz. O yüzden kullanmıyorum. Ayrıca insanlar telefonda sokaktaki gibi bağırarak konuşuyor. Hey Carl. Kader yoldaşım Diego Santana olmak ister miydin acaba? Üç bölgede tren soygunundan aranıyordu.
2: Olabilir miyim?
1: Pinkerton's demir yolu tam da yolumuzun üstü amigo.
2: Nasıl onun gibi olurum?
1: Mesela başlangıç olarak tavşan zıplamasını bırak.

0: birkaç kelimeye ihtiyacım var.
1: Tanışmış mıydık? Seni içeri davet ettim mi?
0: Hayır.
1: Bence de öyle.
0: Hikaye yazdığın için birçok kelime biliyorsundur. Anneme söylemem için 3 tane lazım.
1: İyi kelimeleri unutalı uzun zaman oldu.
0: Hayal gücüne ne oldu? Bunun için kullanmalı mıyım?
1: Son kontrol ettiğimde yerinde duruyordu.
0: Bana hikaye yazmayı öğretir misin?
1: Fazla talepkarsın. Pekala Benek. İlaç zamanı geldi. Al bakalım.
0: Neden bilgisayarda yazmıyorsun?
1: Bu sorunun yanıtı olarak seni sessizliğimle onurlandırıyorum. Şu alete bir bak. Yazdığımda her şeyi elle ve yavaş yapmayı severim. Çıkarttığı sesi seviyorum. Harflerin kağıdın üzerini kaplamasını seviyorum. Buradakilerin içten gelen duygular olmasını seviyorum. Elini çek.
0: Bu ne? Bakuru. Bakuru ödülü nedir?
1: Edebi açıdan mükemmel olan kitaplara verilir.
0: Western Yazarlar Akademisi. En iyi vahşi batı romanı Jubal Love's efsanesi. Yazan Monty Wildhorn. 1975. Havalıymış. Kazanınca konuşmada yaptın mı?
1: Evet küçük hanım, yaptım.
0: Kimlere teşekkür ettin?
1: Tek gerçek aşkım ve 3 barmene.
0: Neden yürüyemiyorsun?
1: Bunu kim söyledi?
0: Tekerlekli iskemledesin.
1: Sır saklayabilir misin?
0: İşkence de yapsalar söylemem.
1: Liberty sigorta şirketini dolandırıp $1 milyon paralarını çaldım.
0: Dolandırmak ne demek?
1: Hile yapmak, kandırmak, kazıklamak, aldatmak.
0: Yani yürüyebilir misin?
1: Hatta koşabilirim. Ama çok dikkat etmeliyim. Eğer sigorta şirketinin adamları beni bir yerde koşarken görürse her şey biter. Milyonlara veda edip Yuma Eyalet Hapishanesi'ne merhaba derim.
0: Hapse mi girersin?
1: Elbette. Ama hapis dediğin ne ki? Bir zamanlar John Milton'un dediği gibi aklın kendine ait bir yeri vardır.
0: Şu sigorta şirketindeki adamlar neye benziyor?
1: Takım elbiseliler.
0: Demek takım elbiseli. Seninle bir anlaşma yapacağım. Bana hayal gücünü kullanmayı öğret. Ben de seni kollayayım.
1: Bunu senden isteyemem, fazla olur.
0: Sana nakit olarak $34.18 ödeyebilirim. Biriktirmiştim.
1: Bu ödemeye karşılık öğrenmek istediğin şey ne?
0: Hikayelerin geldikleri yeri bilmek.
1: Ah,

0: akıllıca sarıyorsun.
1: Ne arıyorum?
0: Böylesine gizemli bir dünyaya adım atmak istediğine emin misin acaba?
1: Eminim.
0: Orada kaybolabilirsin, bunun geri dönüşü olmayabilir.
1: Korkusuz olduğumu söylemiştin.
0: Evet, söyledim.
1: O zaman anlaştık mı?
0: Sözüm senettir.
1: Güzel, peki ilk ders ne zaman?
0: Az önceydi.
1: Nasıl?
0: Ben yürüyemiyorum.
1: Ne demek bu?
0: Yürüyemediğimi söyledim. Az önce sana hikaye uydurdum.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten.
1: Bence pisliksin.
0: Benim koştuğumu hayal ettin mi?
1: Evet.
0: Takım elbiseli adamlarca kovalandığımı gördün mü?
1: Evet.
0: Ben de gördüm. İşte bu hayal gücü.
1: Ama sen...
0: Bugünlük bu kadar. Yarın başka bir dersimiz var.
1: Peki. Bence hala biraz pisliksin.
0: Öyle olsun.
2: Bu muhteşem.
3: Gel tatlım.
4: Buyurun.
5: Bella Adası Kitapçısı.
6: O elimdeki son Wildhorn romanı. Sana 35 sente patlar. Son sayfası olmadığı için indirimde. Biri kitaptan öylece yırtmış.
1: Sorun değil, alıyorum.
7: Yazar komşumuzu bu akşam yemeğe davet etmemize ne dersiniz kızlar?
1: Evet anne, lütfen.
8: Tanrım.
9: Ama o sadece kurçuk yer.
7: Flora, Finn seninle dalga geçiyordu. Edebi tecrübeye sahip biri size iyi gelir.
1: Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Adama rampa gerek. Bizim ev engelli dostu sayılmaz.
8: Ben yaparım.
7: Ah, teşekkür ederim Finn. Yardım istersen haber ver.
1: Peki, olur. Babam arıyor. Belki o da yemeğe gelmek ister.
9: Ben de konuşacağım.
1: Önce ben. Merhaba baba. Ne zaman geleceksin? Babam Flora'nın doğum gününde burada olacak.
8: Babamın sana bitirmemiz gerektiğini söyle. Söz vermişti.
7: Ağustos'ta tatlım.
9: Ne kadar kaldı?
7: Yakında. Babana onu arayacağım söyle.
1: Hayır, seninle şimdi konuşmak istiyor.
7: Araba sürerken olmaz.
0: Bugün yeni spor programını sunuyorum. Klasik yakalama oyunu ki eminim buna aşinasındır. Bir zamanlar bunlara ben de aşinaydım. Belki bilmek istersin sol kolumdaki güç kaybından önce hızlı kesme atışını. En iyi yapan adam olarak bilinirdim. Bu yüzden bu topla yapabileceğim şeylerin seni şaşırtmasına izin vermem. Yakala. Bu kavrama aşina olmadığını söyleyebilirim. Bunun suçu Dave'in. Şu kadarını bil. O topu son kez gidip alıyorum.
1: Ne zaman başlıyoruz?
0: Neye başlıyoruz?
1: Hayal gücü dersi. $34.18. Hepsi orada.
0: Ha, evet. Pekala. En iyisi hemen başlamak. Caddede neler görüyorsun?
1: Hiçbir şey. Sadece cadde.
0: Tamam, bana ne görmediğini söyle.
1: Ne?
0: Neleri görmüyorsun?
1: Şimdi söyledim ya.
0: Benimle dene. Zihnindeki gözle bakmaya çalış.
1: Ata binen bir kovboy görmediğime eminim.
0: Eğer aradığın Jubal'sa onu asla görmeyeceksin.
1: Nedenmiş?
0: Kendi hayallerini kurmalısın.
1: Onu nasıl yapacağım?
0: Bakmaya devam et.
1: Sana para verdim.
0: Bütün bunları uydurmanın bir gizemi var evlat. Yaşam buna dair garanti vermez.
1: Ya sonuna kadar vaktin var, yoksa paramı geri alırım.
0: İşi belli sürede bitirmek gerektiğinde her zaman daha iyiyimdir.

0: Sadece dede bizim evde yemeğe davetlisin.
1: Tanrım.
2: Merhaba Finn.
0: Aa, merhaba Carl.
2: Ben Carl değilim. Benim adım Diego Santana. Tren soyguncusu ve kader yoldaşı.
0: Kimin kader yoldaşısın?
2: Köpekle evindeki adam. Ne yapıyorsun?
0: Monty için rampa yapıyorum.
2: Monty kim?
0: Köpekle evindeki adam.
2: Onun kader yoldaşıyım.
0: İyi, o zaman bana yardım edebilirsin.
2: Bunu yapabilirim.
3: Merhaba Monty amca, ben Henry.
4: Kendini öldürme planının işe yarayıp yaramadığını öğrenmek için aradım.
1: Geçici olarak erteledim.
4: Ha, güzel, daha yazın başındayız.
1: Akşam için bir yemek daveti aldım. Yan komşumdan. Kabul ettim.
4: Şu çatıdaki güzel hanım mı?
1: Ta kendi.
3: Bu harika.
4: Ne yapacağını biliyor musun?
1: Yemek.
3: Ona hoş bir şeyler götür.
4: Çiçek falan al.
1: Çok sıradan.
3: Neyse, sen halledersin.
4: Sanırım Joe Viola'yı geri aramadın.
1: Doğru.
4: Neden sadece söyleyeceklerini dinlemiyorsun?
1: İlgilenmiyorum.
4: Kendine çok iyi bak Monty amca.
1: Hiç ilgilenmiyorum.
4: Tamam, hoşça kal Monty amca.
1: Hoşça kal genç Henry.

0: Hatırladığım kadarıyla eli boş misafirliğe gitmek hoş değil.
1: Bir ayna mı?
0: Birçok hanımın yaşadığı bir evde gerekli olacağını düşündüm.
1: Pekala, teşekkür ederim. Bu güzel bir hediye. İçeri buyurun Bay Monty.
0: Teşekkür ederim. Benek de benimle gelirse sorun olmaz umarım.
1: Her zaman yeri vardır.
2: Şapkanızı alabilir miyim Bay Wildhorn?
0: Teşekkür ederim Flora.
1: Kızlar, lütfen masaya kadar eşlik edin. Umarım tavuk seviyorsunuzdur.
0: Tavukların hiç yanlışını görmedim.
1: Finn yazar olduğunuzu söyledi.
0: Uzun zaman önceydi.
1: Willow, masada mesajlaşma yok. Her zaman için kitapları gerçek bir dost olarak görmüşümdür. Siz düşünürken sessiz dururlar. Biraz içki alır mıydınız Bay Monty?
0: Genellikle içki içmiyorum Bayan O'Neill. Ama madem ki bir şeyleri kutlamak için kadeh kaldıracağız, bu seferlik bir kadeh alabilirim tabii. Ayağa kalkamadığım için beni bağışlayın.
3: Jubal McLoft efsanesini okumaya başladım. Gerçekten güzelmiş.
0: Bu aldığım en iyi eleştirilerden.
3: Son sayfası olmadığı için indirimli aldım.
0: Pek bir şey kaçırmıyoruz. Her zaman o sayfayı yeniden yazmak istemiştim.
1: Hepsi Vahşi Batı hakkında mı?
0: Hemen hemen.
1: Ben de atları çok severim. Küçükken hep at binerdim.
4: Et suyunu alabilir miyim?
0: İyi atlar hayallerin yarısı.
1: Diğer yarısı ne?
0: Parlak zırhlı bir şövalye.
2: Filler hakkında hikaye biliyor musunuz?
1: Flora fillere bayılır.
0: Korkarım ki filler hakkında fazla bilgim olduğunu söyleyemem.
3: Jubal nasıl yalnız at süren adama dönüştü?
0: Fazla seçeneği kalmamıştı. İç savaş sona erdiğinde Jubal ailesiyle yaşamak üzere evine Texas'a gitti. Eve döndüğünde karşılaştığı korkunç manzarayı zihninden çıkartabilmek için yıllarını harcaması gerekti.
3: Ne olmuştu ki?
0: Komançlar evine saldırmıştı. Babasının atı boğazından okla vurulmuş ve acı çekmesi için ok orada bırakılmıştı. Annesini evin dışında başından yaralanmış, karnı deşilmiş bir şekilde buldu.
1: Unutmayın kızlar, bu sadece bir hikaye.
0: Sadece bir hikaye mi?
1: Gerçek olmadığını söylemeye çalışmıştım.
0: Jubal için gerçekleşti.
1: Patates püresi almaz mıydınız?
0: Bayan O'Neill, eviniz çok güzelmiş.
1: Büyük annemle büyük babamındı. Sonra anneme kaldı. Yazları burada geçirerek büyüdüm.

0: şehirde büyümeyi yeğlerim ama onun yerine burada hapis hayatı çekiyorum.
1: Öğrendiğim üç kelime için hazır mısın anne?
2: Sen de hazırsan.
0: Ben kalkabilir miyim?
2: Kalkamazsın. Devam et Finn.
1: Birincisi, hayal gücü. Anlama gerçekte var olmayan bir durumu veya bir şeyi zihnimizde canlandırabilme yeteneğidir. Ayrıca insanlık tarihinde var olmuş en önemli güçtür. İkincisi, dolandırmak. Anlama bir kişiyi kandırmak, hile yapmak, kazıklamak veya tuzağa düşürmektir.
2: Peki üçüncü kelimen ne?
1: Akıl hocası. Güvenilir bir danışman, öğretmen veya eğitmen.
2: Seçimlerin ilginçmiş.
3: Bu yaz 7 yaşına basacağım. Doğum günü partime gelebilirsin.
1: Bunu istemiyor Flora.
2: Finnegan, Ağustos'un 15'inde gelmek zorunda değilsiniz.
4: Tam aksine. Mary Jane partiye gelmeyi gerçekten çok isterim. Ayrıca tarihini takvime işaretleyeceğimden emin ol. Piyanoyu kim çalıyor?
2: Üçüne de öğretmeye çalıştım ama işe yaramadı. Müziği sever misiniz Bay Walthorn?
4: Ha, evet hanımefendi. Gençlik günlerimde tabii. Sesim çok iltifat alırdı.
2: Bizim için söyler misiniz?
4: En azından deneyebilirim.
0: Şimdi kalkabilir miyim?
2: Hayır. Bay Monty bizim için bir şarkı söyleyecek.
5: Oh, a captain born in Halifax who dwelt in country quarters seduced a maid who hanged herself next morning in her garters.
2: Bu pek tanıdık gelmedi.
4: Pekala. O zaman siz bildiğiniz bir şey çalın.
2: Aslında bu bir şarkı değil ama beğenecek misiniz bakalım?

0: Bu çalışı dinlemek için pencerelerimi açık bırakırdım.
1: Bu da benim aldığım en iyi eleştiriydi.
0: Misafirliği çok uzattığımı söylüyor.
1: Pekala kızlar, Bay Monty'ye iyi geceler dileyin.
2: İyi geceler Monty.
0: İyi geceler Flora.
2: Sabah ilk iş sana geleceğim.
0: Ne için?
2: Biliyorsun.
0: Aha, doğru, tamam. Evet, hatırlattığın için sağ ol.
1: Kızlar, masayı toplayabilirsiniz. Willow, sen de.
0: Bayan O'Neill, bu harika gece için size teşekkür etmek isterim. Beethoven'un Patekite sonatının bu kadar tutkuyla çalındığını duymamıştım doğrusu.
1: Parçayı biliyorsunuz.
0: Evet. Bir şeyler yazarken her türlü müziği dinlerim.
1: Bay Monty. Yazmayı neden bıraktınız?
0: Yeni şeyleri bırakmamla aynı sebepten. Tanrı bana aslında bazı sırlarını verdi.
1: Jubal McLaws bir kadını sevdi mi?
0: Jubal hep kızı kapan olmuştu. Ama sadece bir kez aşık oldu.
1: Bu da bir şey tabii. Mesut bir hayatları oldu mu peki?
0: Hayır. Kadın menzil çatışmalarında gribe kurban gitti.
1: Tekrar hiç aşık olmadı mı?
0: Nasıl olabilirdi?
1: Sanırım kendinizden esinlenmişsiniz.
0: Şey, onun sayesinde gerçekte yapamadığım her şeyi hikayelerimle yapabildim, evet. İyi geceler Bayan O'Neill. Tavuk için teşekkür ederim.
1: Kadeh kaldırma sözünüzü unutmayın.
0: O konuda iyiyimdir.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: yeniden teknoloji.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: TinkSat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil evin

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
3: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
3: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
6: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
7: Ama gelen giden yok işte.
8: Bu da tamam.
9: Kolay gelsin.
10: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan,
2: her ihtiyacınızı yanınızda olan,
3: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ahbara'da.
2: Captain born in Halifax, who dwelt in country quarters, seduced a maid who hanged herself one morning in her gardens.
3: Yakala. Belki de bu kelimeyi kavramakta zorluk çekiyor. Belki geri getir demek sana daha tanıdık gelir. Ne dersin Melek? Geri getir. Geri getir.
4: Hala sıradan bir cadde gibi görünüyor.
3: Kendini engelliyorsun.
4: Hayır. Bunu beceremiyorum.
3: Halbuki ben aksini duydum.
4: Ne?
3: Kasabada yaptığım sohbetlerde kurçuk yemeyi seven biri olduğumu öğrendim, biliyor musun?
4: Nereden duydun?
3: Benim de kaynaklarım var.
4: Ama o zaman seni tanımıyordum. Ben sadece...
3: Hayal gücünü kullandın.
5: Alo?
3: Aa, merhaba, ben Monty Wildthorn.
5: Aa, merhaba Monty.
3: Oğlunuz orada mı?
5: Oğlum mu? Aa, bir saniye. Carl,

0: Evet, beyaz şapka takarım Diego. Böylece düelloyu izlerken insanlar kimin iyi kimin kötü adam olduğunu anlar. Neden gözlükleri taktın?
1: Kimse karnı olduğumu anlamasın diye.
0: İyi düşünmüş.
2: Bu seneki yıllık gelirin ne kadar Monty?
0: Bu sene tam olarak $34.18 kazancım var. Zaten büyük bir bölümünü de Mahmut'un dükkanında harcadım.

0: niyetin, içecek misin?
1: Evet, öyle bir niyetim var, doğru.
0: Neden?
1: Ben bir ayyaşım ve yaptığımız şey de bu. Sarhoş olunca ağlayacak hale gelirsin. Gerçek gözyaşları akacağı yeri kendi bulur.
0: Hangi yeri?
1: Nerede olmak istersen. Şimdi dışarı bak, bana ne görmediğini söyle. Ayrıca olayı ilginçleştir.
0: Gölün kenarında yürüyen bir kız hayal ediyorum.
1: Kaç yaşında, neye benziyor, ne giyiyor?
0: Sanırım 10 yaşında, aç kuyruğu var.
1: Ne yapıyor?
0: Durup arkasına bakıyor.
1: Neden?
0: Çünkü peşinde bir adam var.
1: Peki o ne yapıyor?
0: Koşmaya başladı. Adam onu kovalıyor.
1: Kızı yakaladı mı?
0: Hayır. Kız kaçıyor.
1: Nasıl?
0: Komşuları Kaiser'ların evine giriyor ve arka kapıdan kaçıyor. Kötü adam eve girdiğinde gördüğü tek şey kızın açık duran kilerin önündeki ayakkabısıydı. Kötü adam kızı yakalamak için aşağı indiğinde kuz arkalarında bulunan ve saklandığı meşe ağacından atlar, ağır kapıyı kaldırır ve kapıyı üstüne kapatır. Adam kaçmaya çalışmadan önce Kaiser'ın kapının yanına bıraktığı tırmığı alır ve kapının tutacaklarından geçirerek polis gelene kadar kötü adamı hapseder.
1: Seni tebrik ederim. İlk hikayeni uydurdun bile.
0: Orayı biliyorum. Çünkü Carl ve ben annemizin bizi bulmasını istemediğimizde gidip oraya saklanırdık.
1: İçgüdülerin güçlü. Kendi deneyiminden faydalandın.
0: Sırada ne var?
1: Beni fazla zorluyorsun. Ders bu kadar.
0: Tamam. Görüşürüz. Anne! Anne! Hikaye yazdım. Hikaye yazdım.
1: Ne akıl hocasıyım ama...

0: Fatih. Acaba dans salonundaki bayan süslüyü hatırlıyor musun? Yazdığın kitaplardaki barı işleten kadın.
1: Evet.
0: Cubble'la bir araya gelmemelerini hep şaşırmışım.
1: Doğruyu söylemek gerekirse ben de hep şaşırdım. Hem zaten aramızda gerçek aşkı tadan var mı ki?
0: Doğru söylediniz beyefendi.
2: Anne.
3: Efendim.
2: Artık boyama yapmak istemiyorum.
3: Peki doğum günü kızı ne istersin?
2: Zıplamaya gideceğim.
3: Git bakalım. Ancak Bay Monty'yi yarım yamalak bırakamayız.
1: Teşekkür ederim.
4: Bakın hanımefendi, saat 3'te buradan gitmeyeceğiz.

0: Seninle bütün gün için anlaştık diye biliyorum.
1: Saat 4'te gölün diğer tarafında olmalıyım.
2: Anne bak, flor için ne yaptım? Onun için deneyeceğim.
0: Tamam, dikkat et. Ona çok dikkat et, tamam mı Fen? Tek gözlü bir kızım olsun istemem.
2: Tamam.
0: Affedersiniz. Nerede kaldın Jack? Parti başlayalı bir saat oldu. Pekala, bekle. Flora baksana. Tatlım, baban telefonda.
3: Yaşasın.
0: Yaşasın.
3: Tamam.
4: Gelemiyormuş.
0: Her seferinde niye şaşırdığımı anlamıyorum. Sadece kızların iyiliğini istediği için böyle yapıyor.
3: Babam gelmeyecekmiş.
0: Bebeğim bak, gel zıplamaya gidelim.
3: Zıplamak istemiyorum.
5: Babam onunla kalmamın sorun olmayacağını söylüyor.
0: Velo, bunları yeniden tartışmayalım.
5: Burada bana göre bir şey yok. Bütün arkadaşlarım şehirde.
0: Kendi kızının doğum gününe bile gelmediğinin farkındasındır.
5: Belki de sadece seni görmek istemiyordur.
0: Bu kadar yeter.

0: Oraya gidip Flora ile konuşayım, tamam?
1: Peki.
0: Doğum günü kızını arıyorum. Nerede bulabileceğimi biliyor musun?
2: Doğum günü kızı benim.
0: Ah, güzel. Çünkü sana bir şey getirdim.
2: Nedir o?
0: Doğum günü hediyem. Buralarda bir yerdeydi. Nereye koydum? Ah. İşte burada. Sana mutlu yıllar.
2: Ne bu?
0: Bir hikaye.
2: Ne hakkında?
0: Tony ismindeki bir fil hakkında. Senin arkadaşın olduğunu söyledim. Benden hikayesini yazmamı istedim.
2: Tony gerçek bir fil mi?
0: Tabii, küçük hanım elbette.
2: Çok teşekkür ederim. Anne, hediyeme bak.
3: Güzel kadınmış dostum. Benim kadınım olsaydı hayat daha güzel olurdu. Ne demek istediğimi anladın. İş vakti geldi. Sihirbazlık sever misin? Bir numara yapayım.
0: Kendi kendinizi yok edebilir misiniz Bay Palyaço?
3: Bana Bay Palyaço deme. Benim ismim inanılmaz Ted.
0: Adınız artık her neyse Bay Palyaço.
3: Aşağılık herif.
0: Adımı öğrenmişsiniz.
3: Sihir zamanı çocuklar. Gelin bir araya toplanın. Sihir zamanı. Şimdi beni dikkatle izleyin. Ellerimin açıkta olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ha? Pekala, şimdi kim tavşanları seviyor?
4: Elimden kaydı.
3: Lanet olası çocuk. Hey, ben geçimimi onunla sağlıyorum. Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Yüce Tanrım. Daha beter şeyler olmadan uzaklaşın. Ve bir o şişkoyu oradan çıkarsın. Zaten orada ne işi var ki? Bu küçük çocuklar için. O koskocaman bir adam. Size bir şey diyeyim mi? Sanırım bunu yeterince duymamışsınızdır. Palyaçoların avukatı olmaz değil mi? Bence bunu tekrar düşün, çünkü avukatımla yüzleşeceksin.
0: Ellerini havaya kaldır. Seni gidi turuncu kafalı pislik.
3: Aman tanrım. Yavaş ol dostum, ateş etme.
4: Biz bunu bir de ailelere soralım.
0: İnanılmaz Ted. Veya Bay Palyaço. Mezar taşını hangisini yazdıralım?
3: Aa, mezar taşı mı? Mezar taşı da nereden çıktı şimdi?
0: Eğer buradaki gereksiz varlığını sürdüreceksen derhal Bayan Finnegan O'Neill'dan özür dileyeceksin.
3: Tamam, tamam. Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm.
2: Özrün kabul edildi.
0: Hadi şimdi yaylan.
4: Pekala. Doğum günü pastası isteyen?
2: Ben!
4: Bugün eğlendin mi canım?
2: Monty Palyaço'yu ateş ettiğinde çok eğlendim.
4: Bebeğim, Bay Monty ona

0: gerçekten ateş etmedi. Sadece dikkatini çekmek istedi.
1: Bana filin hikayesini okur musun?
0: Elbette hayatım. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Pekala. Bir zamanlar evin birindeki iyi akort edilmiş bir piyanonun içinde bir fare ailesi yaşarmış. Bir farenin isteyebileceği her şeye sahiplermiş. Çünkü fare ailesi peynirli kek fabrikasından peynir aşırıyormuş. Anne fare piyano tuşları üzerinde zıplayarak evde her zaman müziğin yankılanmasını sağlıyormuş. Tek sıkıntıları onlarla birlikte o evde yaşayan kediymiş.
1: Kedi fareleri mi yiyecek anne?
0: Umalım da Bay Monte hikayeyi böyle sürdürmemiş olsun. Çok yaşa tatlım.
1: Sen de gör.
0: Bir gün gökyüzünün parıldadığı bir sabah en küçükleri olan fare ön kapıya vurulduğunu duymuş.
1: Kim o?
0: Kapıyı açmış ve önünde o güne kadar gördüğü ya da herhangi bir farenin görmüş olabileceği en büyük fil durmaktaymış. Onu görünce çok şaşırmış. Fil, tanıştığımıza memnun oldum. Adım Tony demiş. Muhteşem bir müzik sesi duydum ve nereden geldiğini görmek istedim.
2: Tony, gündüzleri gezgin bir sihirbaz, geceleri ise opera şarkıcısıymış. Bir sihir yapıp farelerin evdeki kediye karşı görünmez olmasını sağlamış. Bu durum fare ailesinin huzura kavuşmasını sağlamış. Herkes son derece mutluymuş. Anne fare çok mutluymuş. Tony oradan ayrılacağı sırada hortumundan tırmanıp yanağına bir öpücük kondurmuş. Tony o an utanmış.
0: Sanırım bu fil benden hoşlanıyor.

0: Bu işi ilk kez yapmıyor gibisiniz Bayan O'Neill.
1: Çoğunu Finn yaptı. Diego Santana'dan biraz yardım aldık.
0: Herkes nereye gitti?
1: Karen'la şehre dondurma yemeye gittiler.
0: Siz gitmemişsiniz.
1: Ben kandırıldım. Ben de salı bitiriyorum. Bu adaya geçme konusunda kendini tümüyle adadı. Okullar da 3 hafta sonra açılıyor.
0: Anladım.
1: Flora sonsuza kadar kalan fil hikayesi için minnettar.
0: Umarım sevmiştir.
1: Defalarca okumamı istedi. Ayrıca sizden daha çok Tony hikayesi yazmanızı istiyor.
0: Tamam. Hayal kırıklığına uğramasını istemem.

0: Merhaba, ben Dave. Davulu çalan benim. Mesajınızı bırakın lütfen.
1: Monty, yine ben Joe. Beni araman çok önemli.
2: Kimin için önemli?
3: Willow.
4: Hayır, teşekkür ederim.
3: Hadi ama Willow, bu ömrün boyunca anlatabileceğim bir macera olabilir.
5: Ömrün boyunca?
4: Finnegan ablası olmadan o adaya asla gidemez.
3: Tamam.

0: sallanınca beni sallar mısın Milo?
1: Tabii Carl. Atla hadi.
0: Daha yüksek.
1: Sıkı tutun.
0: Hadi daha hızlı.
1: Eğlenceli mi?
0: Evet. Boğuluyorum.
1: Carl, Carl orası sığ. Kalk ayağa.
0: İmdat.
1: Carl, burası derin değil. Boğulmuyorsun.
0: Az kalsın boğuluyordum.

0: ne Finn?
1: Beslenme çantası. Adada buldum.
2: İçinde ne var?
1: Henüz açmadım.
2: Neden?
1: Belki de içinde iyi bir şey yoktur. Bu sayede öyle olmasa bile her şeyde bir iyilik olduğunu düşünebiliyorum.
2: Çok saçma, farkında mısın?
1: Hayır, tam Monty'nin dediği gibi. Olmayanı görmekle ilgili.
2: Ben açarım. İçindekini görmek istiyorum. Belki paradır.
1: Belki de kesik bir eldir Willow Tree.
0: Açma sakın. Şuraya bak. Vay canına.
2: Bak, bu bir günlük. Charlotte Riley'e aittir. 7. sınıf.
0: O kim?
1: Annem.
2: Muhtemelen çocukluğuyla ilgili aradığımız her şey buradadır.
0: Neyi merak ediyorsun ki?
1: Bence ona geri vermeliyiz. Sanırım geri isterdi.
0: Ona bir sandviç yapmalıyız.

0: Güzel bir gün Bay Monty.
1: Evet hanımefendi, şimdiden güzel olmaya başladı bile.
0: Son hikayesi mi?
1: Evet hanımefendi.
0: Eminim Flora buna bayılacak. Yatmadan önce bunu ona okuyacağım.
1: Güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Benek, bu hanım sayesinde yeniden gururlu gibi hissediyorum.
0: Flora, bak Bay Monty bana ne verdi tatlım.
2: Fil Tony mi yoksa?
3: Fil Tony de kim?
0: Flora'ya doğum günü hediyesi olarak hikaye yazdı.
3: Ne yaptı?
2: Anne, hikayeyi oku.
3: Şuna bir bakabilir
0: miyim? Hayır, yatarken okuyacağız. Bugün kızlar, sizler dışarı çıkıp açık havada oynayacaksınız.
3: Hadi ama şehre de gidebiliriz. Monty! Monty! Monty! Çık dışarı! Bir fil hikayesi için mi Jubal McLaws'u bıraktın? Jubal'ın hayatını kurtardım dedin. Onu arkadan vuruyorsun.
1: Orada dur bakalım. Fil hakkında hikaye yazmam Jubal'a ihanet ettiğim anlamına gelmez. Jubal yıllardır hayalimde değil. Orada olmayan bir şey yazamam.
3: Orada olmayanı görmekten bahsettin. Neden orada olmayanları yazmıyorsun? Hem işe yaramaz bir ayyaş hem de yalancısın.
4: Finnegan!
3: O lanet bir dolandırıcı Willow.
4: Bay Wildhorn. Kardeşim özel biri olduğunuza inanıyor. Siz özel biri misiniz?
1: Kendimi öyle düşünmediğimden bir şey söyleyemem.
4: Söyleseniz iyi olur. Yoksa sevgisini hak edemezsiniz. Umarım ikiniz bu işi çözersiniz. Onun gibi bir arkadaşı kaybetmeyin. Hadi.
1: Bazen başkalarıyla konuşmak Tony için kolay olmuyordu. Bu yüzden anne fareye mektuplar göndermeye devam etti. Bir zaman sonra bir mucize gerçekleşti. Filler gergin olduğu anlarda konuşmak yerine dans ederler. Tony de vals yapmayı severdi. Daha ne olduğunu bile anlamadan kendini ay ışığı altında anne fareyle vals yaparken buldu.

0: Kapı açık. Merhaba Joe. Seni bekliyordum.
1: Arada telefonlara da cevap vermek isteyebilirsin. Özellikle uzun süredir tanıdığın birileri arıyorsa.
0: Kitap işleri nasıl Joe?
1: Herkes internetten indiriyor, kitap almıyorlar. Kitabı eline almazsan ne anlamı var ki? Köpeğin varmış.
0: Evet, bu yaz köpek bakıcılığı işindeyim.
1: Farklı görünüyorsun. Kendin gibi değilsin.
0: Ayıklığından mı bahsediyorsun? Daha önce de bırakmıştım. Büyük olasılıkla yeniden başlarım ama şu an her şeye daha farklı gözle bakabiliyorum. Açıkçası bundan hoşlandım. Senin için ne yapabilirim Joe?
1: Bugün hayatını değiştirmek için buradayım.
0: Bunun için daimi kurulu topladın mı?
1: Kesinlikle. Luke Ford'la birlikte geldik ve şimdi dışarıda.
0: Bildiğimiz Luke Ford mu?
1: Evet, ta kendisi. Evet, içeri alabilir miyim?
0: Davet etmemek hata olur.
1: Ben de öyle düşünmüştüm. Luke! Luke, neden bize katılmıyorsun? Hadi gel de efsane Monty ile tanış.
2: Böyle geldiğim için kusura bakmayın ama Joe ancak böyle tanışabileceğimizi söyledi. Ben Luke Ford.
0: Kesinlikle o sensin. Tanıştığımıza gerçekten memnun oldum. Geçin oturun.
1: Doğrusunu istersen seni yaz boyunca aramamın asıl nedeni Luke'tu. Kendine zaman ayırmak istediğini biliyorum ama Jubal McLaws'un haklarını almak için ısrar ediyorlar.
0: Bu doğru mu?
1: Ne dersin?
0: Jubal'ın hakları satılık değil.
1: Hadi ama. Önce bir dinle. Adamın tek derdi seni zengin etmek Adi Hergele.
0: Hergele olduğumu zaten kanıtladım. Zenginlik gibi bir hayalim de yok. Ama beni düşündüğünüz için sağ olun.
1: Bu senin için yeni bir başlangıç olabilir. Köpek bakıcılığına son vereceksin artık.
0: Bakıcılık işini sevdim.
2: Monty, eserlerinin büyük hayranıyım ve vahşi batı türünde hala iş olduğuna inanıyorum. Jubal McDowell's Efsanesi. Okuduğum en iyi vahşi batı romanıydı. Eğer fırsat verirsen Jubal'ı hayata döndürmekten onur duyarım.
0: Beni yanlış anlamayın Bay Ford ama rahmetli eşim o mucizeyi çoktan gerçekleştirdi.
1: O zaman okuyucularını düşün. Film çekildiğinde binlercesi daha olacak. Her zaman istediğin bu değil miydi?
0: Öyle olduğunu sandım. Bay Ford, zaman ayırıp buraya kadar geldiğiniz için gerçekten minnettarım. Eğer bu dünyada Jubal'ı biri oynayacak olsaydı bu siz olurdunuz ama mümkün değil. Çoğu zaman gerçek hayattaki olaylar zihinde tasarlandığı gibi gerçekleşmez. Ama arada bir onlara oldukça yakın şeyler yaşanır. İşte şimdi beni öyle bir zamanda yakaladın. Eğer senin için de sakıncası yoksa ben hayattaki duruşumu değiştirmeyeceğim.
1: Çok büyük hata ediyorsun ve söylemek zorundayım ki bu son şansın olabilir.
0: Son şanslara inanmam Joe. Çok son gördüm.
1: Monty.
2: Joe. Görüşme bitmiştir. Sizi tanımak zevkti. Güzel müzik.
0: Bayan O'Neill çalıyor yan komşum. Gerçekten iyi biri. Şimdi benimle iletişim kuruyor. İzin verirseniz özel kalmasını istiyorum.
2: Efendim, sizinle iş yapmamak bir zevkti.
1: Daha ne kadar buradasın?
0: Birkaç hafta.
1: Para durumun nasıl peki?
0: Her zamanki gibi.
1: Ben de öyle düşünmüştüm.
0: İstemiyorum şu an.
1: Kendine iyi bak.

0: Bana kadeh kaldırma sözünüz var Bay Monty.
1: Kadehimi size Bayan O'Neill ve ay ışığına parlamak için sebep veren güzelliğinize kaldırıyorum.
0: Hayattan beklentiniz ne acaba?
1: Böyle geceleri daha çok yaşamak.
0: Kızlarıma her zaman hayattaki güzelliklere açılan yolun insanın kendi kalbinden geçtiğini söylerim.
1: Doğru hanımefendi.
0: Kalbinizi kaptırdığınız kadın nasıl biriydi?
1: Her ortamda tavrı sizinkiyle neredeyse aynıydı.
0: Nasıl bir tavırmış bu?
1: Dışarıda hava güneşliyken bazen hafif bir yağmur sırtlar. Yağmurdan sonra güneşin getirdiği o sıcaklık duygusunu bilir misiniz? İşte siz de öyle hissettiriyorsunuz.
0: Böyle güzel sözlerden sonra bunun hakkını daha çok vermeliyim.
1: Sizin gibi kulakları olsaydı derdim.
0: Kulaklarım mı?
1: Eğer söylememin sakıncası yoksa Bayan O'Neill, kulaklarınız romantik sözcükleri kaldırabilirmiş gibi geliyor.
0: Eğer merakımı mazur görürseniz eğer, o sözler ne olabilir?
1: Şey, her gece için farklı şeyler olmalı.
0: Belki de dans ederken kulağıma fısıldarsınız. Vals yapmayı sevdiğinize dair bir duyum aldım.
1: Öyleyse yapalım.

0: Bay Monty.
1: Hemen geliyorum. Bekleyin, bekleyin, geliyorum. Geliyorum, geliyorum.
0: Erkense daha sonra gelebilirim.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır kesinlikle. Hiç de bile. Bayan O'Neill, hoş bir sürpriz. Sizin için ne yapabilirim?
0: Eğer zahmet olmazsa benim için bir şey yapmanızı rica edeceğim.
1: Dün geceki piyano resitalinden sonra hiçbir şey zahmet olmaz.
0: Teşekkür ederim. Avukatlarla buluşmak için şehre gitmem gerekiyor ve Jack'le son ayrıntıları konuşmalıyız. Ben dönene kadar kızlarla kalır mısınız diye sormak istedim. Çok geç kalmam.
1: Bakıcılık yapmamı mı istiyorsunuz?
0: Eğer zahmet olmazsa.
1: Hayır, hayır. Meydan okumayı kabul ediyorum.
0: Harika. Teşekkür ederim Bay Monty. Yemek için dolapta güveç var. Ayrıca beni aramanız gerekirse kızlarda numaram var. Siz yatmadan dönmüş olurum. Bay Monty size göz kulak olmayı kabul etti.
2: Sorun yok anne. Her şeyi halledebilirim.
3: Evet anne, yardıma ihtiyaç yok. Willow bize bakabilir.
0: Biliyorum, bu sadece bir önlem. Ayrıca ben sizden yokken uslu olmanızı da bekliyorum. Ah, bol şans.
1: Endişelenmeyin, gidin ve davanızı görün. Burası bize emanet.
0: Pekala.

0: Yüksek bahis pokere giren var mı? Papaz kaçtı ya da pişti oynamak isteyen yok mu?
1: Ben oynarım.
0: Ne kadarım var?
2: Anne! Anne bekle!
3: Babam da orada olacak mı? Yoksa sadece avukatlar mı olacak?
4: Baban da olacak.
3: Ona selam söyler misin?
4: Elbette.
3: Seni seviyorum anne.

0: Kolun oldukça güçlüymüş. Hiç beyzbolla ilgilendin mi? ...17 yaşındayken... topu 140 kilometre hızla atardım. Çok sağlam bir kolum vardı. St. Louis Cardinals gençler takımıyla sözleşme imzaladım. Memphis, Chicago ve Portland Beavers'ta 8 yıl boyunca oynadım. Üçüncülük, ikincilik. Hatta birkaç sezon sonunda büyük takımların antrenmanlarına çıktım. Bir yaz günü aynı takımla çifte maçımız vardı. Açılış atışı bendeydi. İlk vurucu yerine geçti. Eğilmiş şekilde durup başlama işareti beklerken hayatım boyunca gördüğüm en güzel kızı gördüm. Tutucunun hemen arkasındaki koltukta oturmuştu. Gözlerimi ondan alamıyordum. İlk atışta sayı yememize sebep oldum. Ama buna değerdi. İsmim Mary'di. 8 ay sonra evlendik. Bir sürü çocuğumuz olmasını isterdi. Ben de istedim. 25 yaşıma basmadan 2 gün önce Cardinals'tan beni çağırdılar. Yeni bir oyuncu gerekiyormuş. Bu haberi Mary'e vermek için stadyumdan eve dönerken sarhoş bir sürücü kırmızı ışıkta geçti. Kendimi bu iskemlede buldum. Mary'nin ayrılmak isteyeceğine emindim. Hatta kimi zaman bunu dilediğim de oldu. Ama o benden hiç vazgeçmedi. Bana hep bir kapı kapanırsa diğeri açılır derdi. Bir gün Jubal Maklov tebessüm eden bir ifadeyle zihnimde belirene kadar bu lafın ne anlama geldiğini hiç anlamamıştım. Jubal ve Mary beni tekrar hayata bağladı. Altı yıl önce Mary öldü. Jubal da birlikte gitti. Kapılar kapanmış ve üstüme kilitlenmişti. Ama bir gün ismi Finnegan 10 yıl olan 9 yaşında bir kız kapımda belirip bacaklarımı bana geri verdi.
1: Bunu nasıl becerdim?
0: Bana inanarak tabii. Bu sayede ay ışığında dans ettim.
1: Dans mı ettin?
0: Elbette hayalimde.
1: Seni tedavi edemezler mi?
0: Hayır, fin edemezler.
1: Belki de bir mucize olur.
0: Bakış açıma göre zaten o mucizeyi buldum.
1: Tamam, ilk iş kişi listesine git.
0: Kişi listesi nerede?
1: Şu kitap simgesi gibi görünen.
0: Takvim simgesi gördüm.
1: Takvim simgesinin yanındaki.
0: Tamam, oraya nasıl gidiyorum?
1: Ortada duran tuşu gördün mü?
0: Evet.
2: Sürükle.
0: Sürükledim.
2: Baş parmağınla yap.
0: Baş parmakla, tamam. Aa, işte oldu. Sıradaki ne?
3: Tuşa bas.
0: Saati göstermeye başladı.
1: Çünkü basarken parmağınla sürükledin, bir geri git.
0: Gidebileceğimi sanmıyorum. Daha önce de söylediğim gibi bana göre değil. Şimdi kim gazoz ister bakalım söyleyeyim.
3: Ben.
0: Pekala. Aha. Eğer yanlış bir şey yaparsan bana söyle. Daha önce hiç çocuk yatırmadım.
2: Sana yardım ederiz Monty.
0: Oo.
1: Annemin gelmesi gerekmez miydi?
4: Az önce mesaj attı. Birkaç saat evde olurmuş.
0: Hadi bakalım. Pekala o zaman. Kapatın gözlerinizi.

0: İyi geceler Bay Monty. Geciktiğim için özür dilerim.
1: Önemli değil. Ne yapacağımı bilemeyince minikleri köpek Dave'in yerine yatırdım.
0: Bu yaz hakkında hatırlayacakları tek şey bu olacak.
1: Willow da kanepede uyuyakaldı.
0: Umarım sorun çıkarmamışlardır.
1: Ah, tam aksine.
0: Evet. Sanırım sizi kurtarsam
1: bu gece
0: olur.
1: Burada kalmaları hiç sorun olmaz.
0: Emin misiniz?
1: Bu saatte onları yürütmek yazık olur.
0: Ah, pekala. Teşekkür ederim. Hı? Şey ben... Gitsem iyi olur.
1: Eğer yorgun değilseniz biraz sohbet edebiliriz.
0: Tamam.
1: Burayı özleyeceğim.
0: Nereye gideceksiniz?
1: Emin değilim. Meksika'da kedi bakıcısı aradıklarını duydum. Nueva Rosita'yı deneyebilirim. Jubal'ın atlılardan saklandığı hikaye hakkında yazarken gitmiş olduğum ufak bir kasaba. Yazmak için güzel olur diye düşündüm.
0: Tekrar yazmanıza çok sevindim. Bu arada Flora Filton'un hikayelerine bayıldı.
1: Demek öyle. Peki ya siz?
0: Onları ben de çok sevdim. Mükemmel bir yaz geçirdik. Sadece tek bir şeyi daha yapmış olmayı dilerdim.
1: Nedir o?
0: Ay ışığı valsimizi yapabilmeyi.

0: Sizi çok iyi anladım.
1: Çocukları almamı istemediğinize emin misiniz? Nerede uyuyacaksınız?
0: Yıldızlar altında uyumanın hiçbir zaman zorluğunu görmedim.
1: Pekala. Sabah uğrayıp onları alırım buradan.
0: İyi geceler Bayan O'Neil.
1: İyi geceler Bay Monty.

0: Üzgünüm Monte. Gizlice çıkıyorduk.
1: Ha. Anneme sürpriz yapacaktık.
2: Ama gizlenme yeteneklerinizin yardıma ihtiyacı var.
1: Onu yandırmalı mıyız?
3: Hayır, bence bırakalım uyusun.
1: Ne zaman uyanır sizce?
3: Harika uyandın.
4: Ah, günaydın kızlar. Ah. Ben bu mutluluğu neye borçluyum acaba?
3: Al bakalım, bu senin için.
4: Vay canına. Aman tanrım. Siz bunları...
3: Adada bulmuştum.
1: Sandviçini yesene.
4: Bunu görmeyeli o kadar çok oldu ki.
1: Sandviçi ye.
4: Pekala.
1: Beğendin mi?
4: Ben bayıldım. Gelin, üçünüz de yamacıma gelin.
2: Karl, biliyorsun yarın gidiyorum.
5: Tamam. Yani artık Diego olmayacak mıyım?
2: Hayır, kimi istersen o olabilirsin. Ama ismi Karl olan dostumu çok özleyeceğim. O çok özel biri.
5: Ben Karl.
2: Tanrı'ya şükür. Sana beni hatırlaman için bir şey vermeliyim.
5: Yakıştı. Biraz terli.
2: Görüşürüz ortak.

0: Ne ekiyorsun?
1: Bal kabağı. Cadılar bayramına kendi kabağımız büyür dedim.
0: Yardım lazım mı?
1: Tabii.
0: Ne yapıyoruz?
1: Aslında kolay. Küçük bir delik açıp içine tohum at.
0: Becerebilirim sanırım. Babam nasıl?
1: O iyi.
0: Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Ya sen nasılsın? Neyin var senin Blowtree?
0: Ailenin boşandığını bilmiyordum. Günlüğünü okudum.
1: Tahmin etmiştim.
0: Çok garip anne ama senin bu kadar kötü hissetmiş olman bana iyi hissettirdi. Bu yanlış mı?

0: okuduğuna sevindim.
1: Pekala koca adam. Artık son şansın. Yakala. Tutarlı duruşuna saygılıyım.

0: Aha. İşte görmek istediğim kişi. Gel içeri. Sana vereceğim şeyler var. Al bakalım. 34 dolar. Sanırım 18 senti sana borçlu kalacağım.
1: Ama söylediğin şeyi bana öğrettin.
0: Evet, ama senin bana öğrettiklerinin yanında kıyaslanmaz bile. Hadi al.
1: Teşekkür ederim.
0: Bekle, daha bitmedi.
1: Bu nedir?
0: Okuyucularımın zora düşmesini istemem. Kitabın son sayfası kayıp demiştin. İşte bu da yazma niyetinde olduğum sondu.
1: Vay canına.
0: Şimdi bir şey için söz vermelisin.
1: Tamam.
0: Orada olmayan şeyleri hayal etmeye devam et.
1: Söz veriyorum.
0: Güzel. Sabah erkenden ayrılıyorum. O yüzden düzgün bir veda için bu belki de son şansımız.
1: Gitmek zorunda mısın?
0: Eğer küçük bir kızım olsaydı, senin gibi olmasını isterdim.

0: Başımıza taşı açık.
1: Sezon dışında kapalı.

0: Ona dikkat et. Benekte sorun olmayacağından emin misin?
1: Ona çok iyi bakılacak Bay Monty.
0: Ha. Formaliteyi bir yana bırakmanın zamanı geldi. Bana Monty'di.
1: Monty.
0: Charlotte. İsim olayını halletmemişe sevindim.
2: Sanırım hepsi bu kadar. Yine de içeri bir göz atayım.
0: Tamam.
3: Bekle, bekle. Bekle bir saniye. İşte al. Bu senin için. Beğendin mi?
0: Hayret edilecek kadar iyi çizilmiş. Buna çok iyi bakacağım.
3: Teşekkür ederim.
4: Bana olan 18 senelik borcunu unutma.
0: Oldukça ağır bir borç.

0: Merhaba, okul nasıldı?
1: İyi.
0: Neler yaptınız?
1: Hiçbir şey.
0: Aha.
1: Evde hiç ekerleme kaldı mı?
0: Bakman lazım.
1: Tamam.
2: Melanie çok uyuz biri. Onu arkadaşlarımdan çıkarıyorum.
0: Ha. Kyle'la aranda ne oluyor?
2: Hiçbir şey. Eva benden hoşlandığını söylüyor ama çok utangaç.
0: Gidip onunla konuşsan ne olur ki?
2: Anne, hiçbir şey anlamıyorsun.
0: Galiba öyle.
3: Charlotte, uzun zamandır yazamadığım için üzgünüm ama mesaj gönderme olayına daha yeni alışıyorum. Umarım kızlar iyidir ve ayrıca umarım piyano çalmaya devam ediyorsundur. Son zamanlarda epeyce meşgulüm. Yazmak için mükemmel bir yer bulduğumu söylemekten mutlu oluyorum. Orayı çok sevdim, hatta satın aldım. Bunu Jubal sayesinde yaptığımı söylemeliyim. Film haklarını sattım. Senin de onaylayacağından eminim.

0: Köpek Dave sıkı pazarlık yaptı. Eğer beni iyi de alırsam evi satacağını söyledi.
1: Peki ya şu yer?
0: Meksika mı? Hiç bana göre olmadı. Yazarların ilhama ihtiyaç vardır. İhtimaller ilhamı burada bulacağımı gösteriyor. Yani...
2: Monty! Monty burada! Monty gelmiş! Willow! Flora, Monty gelmiş! Monty!
3: Monty, bizi görmeye mi geldin?
0: Sizin için de sorun yoksa hanımlar bir süre daha buralardayım.
4: Komşuluğunuzu dört gözle bekliyoruz Bay Monty.
0: Sadece çok ses yapmayın Bayan Oluyor.

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratay Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 25, Sakarya ve Balıkesir 26, Bursa 27. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 23, Kayseri 19, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Manisa 27, Aydın 29, Muğla 26. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 26, Adana 27, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 13. Bolu ve Samsun 20, Karabük 21, Rize 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 22, Erzincan 17, Van 13, Ardahan 11. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 24 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
4: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: yaşamayacaksın.
1: 4 adet Continental lastik alana FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu hediye.
2: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türksel'e çekiyorum.

0: diye internet, tak diye evinizde.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: günümüz 19 Mayıs 1919. Gençlik ve spor bayramımızı gönülden kutluyoruz. Takvimler 19 Mayıs'ı gösterip milli mücadelenin başladığı bu günlere tekrar dönüyoruz ve o gün başlayan mücadeledeki bütün gazilerimizi, bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ve geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimizle beraber sizlere Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz efendim. Halk arasında az miktarı veya küçük parçayı ifade eden kısa söz.
1: Kalkacak.
0: Kalkacak tak değil. Ne geldi?
1: Hak, yak, zak.
0: Yok, red.
1: Yak. Nak.
0: Nak. Nak değil.
1: Bir komşusuna var.
0: Bak. Ya K ne M ne? M değil, N değil, K değil. Süre sizin için başladı.
1: Lak.
0: Ya tebrik ediyorum. Yani tak diye buldunuz. Butonlar açıldı. Kip kip kip kip. Buyurun.
1: Semih.
0: Semih değil.
1: Samet.
0: Samet hiç değil.
1: Allah Allah.
0: Ne olabilir?
1: Sakıp.
0: Sakıp da değil.
1: Emare. Emare.
2: Emare. Emare işi mi?
0: Şi mi?
2: Şi.
0: Emare şi.
2: Emare şi.
0: Emare şi.
2: Deklare.
0: Ne söylüyorsunuz diyeceğim. Süreyi başlattım. Buyurun.
3: Deklare. Deklare. Deklare.
0: Deklare. Çok güzel. Tebrik ediyorum.
2: Sana.
0: Ama Cemre. Deklare sol sayman iki harf kalan yere üç harfli sol notasından ek görevi gören kısa yapı. Tek harfe ihtiyacımız var. Butonu kim basacak? Buyurun.
1: La, le, lü, li, lu, lü.
0: Teşekkür ederiz sevgili Yaren. Li'yi aldık. Li. Bize yeterli oldu. Saçı olmayan veya az olan kişiler için kullanılan bir ifade üç harfli. Onları açtık. Buyurun.
2: Kel.
0: Kel yazısını aldık. Evet, üç harfli kel yazısı. Teşekkür ediyoruz.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınında stüdyomuzda çok önemli misafirlerimiz var. Geleceğimizin teminatı, gençlerimizle beraber yarışacağız bu bölümde ve hemen dönüyorum. Sevgili İbrahim hoş geldin diyorum. Sevgili Yaren hoş geldin diyorum. Sevgili Cemre hoş geldin. Sevgili Kerem hoş geldin. Sırayla sizi tanımaya başlayalım. Kerem senden başlayalım.
1: Merhabalar, ben Kerem, 17 yaşındayım. Final Okulları Beylikdüzü Kampüsü'nde sayısal okuyorum.
0: Sayısal okuyorsun. Hı-hı. Var mı? Gelecekte ne düşünüyoruz?
1: Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum.
0: Bilgisayar mühendisliği. Hı-hı. Harika. Hoş geldin Cemre.
2: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
2: Ben Cemre, 17 yaşındayım. 11. sınıf öğrencisiyim. Eşit ağırlık okuyorum Beylikdüzü Final Okulları'nda.
0: Harika.
2: Hukuk okumak istiyorum.
0: Hukuk?
2: Evet.
0: Çok güzel.
2: 3 yaşından beri profesyonel bale yapıyorum.
0: Bale.
2: Bu şekilde.
0: Harika. Devam ediyoruz. Sevgili Yaren, seni de tanıyalım.
3: Merhaba. Dediğiniz gibi adım Yaren. Ben de arkadaşlarım gibi Final Beylikdüzü'nde okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Sayısalım. Gelecek mesleğim olarak tıp düşünüyorum.
0: Tıp.
3: Evet. Küçüklükten beri çok büyük hayalim tıp. Kardeşim yok. Ama küçük bir kedim var. Aslında küçük değil. 8 yaşına gelmiş bir kedim var. Öyle kardeşim olarak onu görüyorum.
0: Ay çok güzel. Harikasın. İbrahim hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Seni de tanıyalım canım.
4: Tabii ben İbrahim Canpınar. 16 yaşındayım. Ben de aynı arkadaşlarım gibi Final Okulları Beylikdüzü'nden katılıyorum. Meslek olarak hedefim turizm işletmeciliğim. Çünkü çok nezih bir sektör olduğunu düşünüyorum. Her zaman kariyerimin ilerleyen zamanlarında da bir otelin genel müdürü olmak istemişimdir. Onun dışında boş zamanlarımda müzikle uğraşmaya bayılırım. 5 farklı çaldığım enstrüman vardır. Bu 5'in 4'ü gitar çeşidi, bir tanesi piyano olmak üzere 5 tane enstrüman çalıyorum. Müziğe bayılıyorum. Kelimeler de aram fena değil. Elimden geleni yapmayı deneyeceğim bugün.
0: Harikasınız. Siz müziğe bayılıyorsunuz. Biz de sizin müziğinize bayıldık.
4: Çok teşekkürler.
0: Girişte çok teşekkür ederiz.
4: Çok sağ olun.
0: Çok güzel eşlik ettiniz bize. Harika bir marşla açılış yaptık. Evet, gelecek hedeflerini öğrendik ama bugünkü ilk hedefimiz yarışmanın kazananı olmak değil mi?
2: Evet.
0: O zaman Sır Küpü'nün 3 etaptan başlayan bölümüne geçiyoruz. Birinci etabı başlatıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sır Küpü'nün birinci etabı efendim.

0: hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve kaç harften oluşan bir kelime arıyoruz. Stüdyomuzda genç kardeşlerimizle beraber 19 Mayıs özel yayınında 57 kutucuktan oluşan bir tablomuz var. 57 sorumuz olacak sizinle. Fakat ilk etapta 1'den 25'e kadar olan soruları açacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman ilk masamıza dönüyorum. Sevgili Kerem ve Cemre, sizden bir soru seçmenizi rica ediyorum ve sorunuzu okuyalım.
2: 4 numarayı istiyoruz.
0: 4 numara.
1: Evet.
0: Karar verdiniz mi?
1: Evet.
0: Peki, o zaman sorunuz geliyor. Güvenliği sağlamakla görevli polis biriminin bulunduğu yeri soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Karakol
0: tabii ki. Harikasınız. Geniş bir yere açtık. Bir de sorumuzun yanıtını aldık. Karakol. Sevgili Kerem ve Cemre, sizdeyim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Biz yapalım.
1: Bir olsun. Bir.
0: Bir.
1: Evet.
0: Peki, o zaman gidiyoruz bire. Sorumuz geliyor. Akarsuyu yönünü belirleyen ön taraf anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Aynı zamanda da çok sık kullanılan bir erkek ismidir bu. Sürenizi başlattık. Akarsuyun yönünü belirleyen ön taraf. Ne olabilir?
1: Ne olabilir?
0: Ben de size soruyorum, ne olabilir?
2: Ne olabilir ya?
0: Peki, hemen bir harf açıyoruz ve hazır mıyız? Yaren ve İbrahim.
2: Aras.
1: Evet,
0: sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir? Bir isim. Bakın, çok bilinen bir isim.
1: Asil olabilir mi?
0: Milli bir futbolcu diyeyim. Çok da yurt dışında bizi temsil eden bir futbolcu diyeyim. Size geldi tekrar Cemre ve Kerem. Hazır mıyız? Bakın, bir futbolcu ismi diyorum. Yurt dışında oynuyor. Harika. Ta uzaklardan gol atıyor. Süreyi başlattım.
2: Arda.
0: Arda tabii ki. Harikasınız. Akarsuyun

0: yönünü belirleyen ön taraftı. Arda ikinci yanıtı da aldık. 5 puan yazdınız hanenize. Kaç numaralı soruyla devam ediyoruz?
1: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. Tabii açılmış yerlerden de destek alalım. 2 harf hazır açıldı. 4 harfe bağlayalım diyoruz. Bir nesnenin geri tarafını ifade eden önün zıttı olarak kullanılan söz 10 saniye başladı.
2: Harika.
0: Arka. Harika. Bir yanıtımız daha. Bir 5 puan daha aldık. Devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7 numaralı.
0: 7 numaraya gidiyoruz. 7 numara. Güzel bir soru daha yakaladı Kerem ve Cemre ikili kardeşimiz. Türkiye'nin resmi dili olan Uygurca ve Oğuzca kökenli bir dil soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Türkçe.
0: Türkçe yanıtını aldık. Harika tabii ki. Türkçeydi. Oğuz'un dili dedik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 10 numarada ne var? Hemen geliyor sorumuz. Bahçelerde yetişen, üzüm veren ve sarma yapımında da kullanılan bir bitki. Süreyi başlattık.
2: Asma.
0: Asma tabii ki. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Bir de harf buldunuz. S harfini yakaladınız. Şifre kelimenin sondan 4. harfi olan S'yi bulduk. Sizle devam ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Kaç numarayla devam edelim?
1: 9.
0: 9 numaraya gidiyorum. Ve geliyor sorumuz. Ticaret ve bankacılıkta bir borcun kabul edildiğini gösteren hukuki terim. Sürenizi başlattık. Hukuki terim. Cemre Hanım. Bir hazırlık olsun. Var mı bir yanıtınız?
2: Tas. Yok. Yok.
1: Yok maalesef.
0: Yok mu?
2: Yok.
0: Peki. Sıra size geldi. Yaren ve İbrahim. Hazır mıyız? Bir harf hediyemizi kabul edin ve A harfini, S harfini açtık. Ticaret ve bankacılıkta sürenizi başlattık. Arkadaşınız Kerem'e kızın. Vallahi o buldu kelimeyi. Benim hiçbir suçum yok. Ben onları çok basit yerlere doğru yönlendiriyorum. Peki. Yok mu? Peki. Bir harf desteği daha bizden. Geliyoruz Kerem ve Cemre'ci süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir bu acaba? Ticaret, bankacılıkta bir borcun kabul edildiğini gösteren hukuki bir terim.
1: Hayır.
2: Yok.
0: Yok. Peki. Hazır mıyız?
2: Aksel.
0: Ne olabilir? Sürenizi başlatayım.
3: Aksecilik olabilir mi?
0: Aksecilik değil ama bu bir nasıl denir? Bir tandans mı denir? Bir ölçü birimi olarak geçer genellikle. Biz bir soru, bir harf desteği daha verelim. Aksep kısmını açtık. Süreyi sizin için başlattık. Buyurun. İleride hukuk hayatınızda hiç unutmayacağınız bir kelimenin şu anda temelini atıyoruz.
2: Aksep.
1: Yok.
0: Aksep.
2: Yok.
0: Bakın küçük bir ek istiyoruz sizden. Bir harf daha açıyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Aksepta. Ta. Ne olabilir? Sizin için süreyi başlatıyorum. Bir tandans dedim. Bir tandans. Aksept.
2: Aksept.
0: Yanıtını aldım. Harika. Gençlerimiz tabii ki biliyordu. Akseptans yanıtıydı. Mesela 11'i düşünün.
2: 11'i düşünelim.
0: Mesela bugün bayramınız. Biz de size destek olalım.
2: 11'i düşünelim.
0: Bayram günü bayramınızı kutlayalım. O zaman 11 numaranın sorusunu soruyorum sizlere. Görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf ve video çekiminde kullanılan bir cihaz. Hatta kamera. Stüdyomuzda da bayağı var. 10 saniyenizde başlatayım.
2: Kamera.
0: Tabii ki bir doğru yanıt daha aldık. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Acaba kaç numaralı soruya gidiyoruz?
3: 19.
0: 19'a bakalım. 19 numaralı sorunuzu soruyorum. Sayıları ifade eden sembollerin her birini soruyoruz. Nedir acaba? Sürenizi başlattık.
2: Rakam.
0: Rakam yanıtını aldık. Çok ve hemen hanemize bir 5 puan yazdık. Yaren ve İbrahim 5 puanın kazananı 22, oldu. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 22.
0: Halk arasında az miktarı veya küçük parçayı ifade eden kısa söz. Süre başladı. Bir şey tek. Yapmak da denir. Böyle
3: tek midir?
2: Tek.
0: Tam tersi
3: tek.

0: çek, çek çok.
1: Yok böyle bir şey az yapmak denir. Peki.
2: De buluruz.
1: Bir harf desteği bizden olsun. Yanıt sırası da size geçsin. Cemile ve Kerem için süreyi başlattık. Hangi harfi koyacağız acaba? Hangi harfi koyacağız?
0: Tak. Çak.
1: Tak değil.
0: Kak, çak, tak.
1: Kak, çak, tak değil. Başka? Kak, çak, tak gitti.
3: Kısa süre.
1: Kak, çak, tak gitti. Kak, çak, tak gitti. Geliyorum. Kak, çak, tak gitti. Süreyi başlattım. Kak, çak, tak gitti. Ne geldi?
0: Tak. Yak, zak.
1: Yok, zak. Red.
3: Yak.
1: Değil.
3: Yak.
0: Yak.
1: Bak, başka. Başka.
0: Tak.
3: Rak
1: mı? Aynı yerleri söylüyorsunuz ya. Zak, zak. Anlamıyorsun. Başa gidelim. Ortalara gidelim. Hazır, süreyi sizin için başlatıyorum. 10 saniye başladı. Evet. Alayım.
0: Mak.
1: Bak.
0: Nak.
1: Nak değil.
0: Tak, yok.
1: Üçüncü kez söylüyorsunuz. Aynı yere. Hadi bulalım şu harfi. Sizin için başlıyor. İbrahim. Hadi başladı süre 10 saniye.
0: Hak.
1: Kak değil.
0: Hak, hak. Hak.
1: Kak değil.
3: Mak. Mak olabilir.
0: Mak. Mak değil. Nak.
1: Değil.
3: Mak.
1: Mak değil.
0: Dak. Sak.
1: Dak değil.
0: Şak.
1: M'ye çok yakın. Süre sizin için başladı. Hadi üretin.
0: M'ye çok yakın.
1: M'ye çok yakın. Süre başladı 10 saniye. M'ye çok yakın. M'ye ne? Çok yakın.
0: Hak
3: mı ne? Hak mı
1: ne? Hak değil. Hadi.
0: Yok.
1: Yok mu? Bakın M'ye çok yakın. Komşusu. Süreyi sizin için başlattım.
0: Nak.
1: Nak. Nak değil.
0: Bir komşusu ne var?
3: Nak.
1: Sayın Alp abi N'ye yakın, M'ye yakın.
3: KLMN. O civarda.
1: KLMN. Ya KLMN. M değil, N değil, K değil. Süre sizin için başladı.
0: Lak.
1: Ya tebrik ediyorum. Yani tak diye buldunuz. Lak, laktı. Laktı. L'yi söylediniz. L'yi söylediniz. K'yi söylediniz.
2: Kaç?
1: Ama komşu L'yi söylemediniz.
2: 17.
1: Tebrik ediyorum. Harikasınız. Bildiğiniz yerden geldi. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 18.
1: 18 numaraya gidiyoruz. 18. Arkadaşlar, boşluklarda 10 saniye bitene kadar kelime üretin lütfen. Harf çoğaltın.
0: Söyleyeyim mi?
1: Renk olarak koyuluğu ifade eden ve birçok yer adında geçen söz. Süre başladı.
0: Kara.
1: Kara yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Hanemizde.
2: 5 mi 6?
1: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 12.
1: 12. Harika bir kelime buldunuz. Bakalım bulabilecek misiniz? Gelsin sorumuz. Tıpta kullanılan gözle ilgili bir terim olarak geçen ifade. Süreyi başlattık. Ne olabilir bu? Ne olabilir?
0: E ile mi başlıyor?
1: A ile başlıyor.
0: A ile.
1: Ne olabilir? Tıpta kullanılan gözle ilgili bir terim. Süre başladı İbrahim ve Yaren için.
0: Abseli.
1: Ya tebrik ediyorum.
0: Gerçek mi?
1: Gerçekten doğru. Ve bir tıp öğrencisi olarak en büyük adımı attınız. İleriye dönük abseliydi yanıtımız. 5 puan da yazdık hanenize. 23 numarayı öneriyorum. Bir video soru.
2: 20.
1: Tamam. Videomuzun da gösterimizin de desteği olur.
0: 23 mü?
1: Evet.
0: Tamam 23'ü açalım.
1: Bana çok güveniyorsunuz yalnız dikkat edin. Bir yerde yarı yolda bırakırım. Soralım mı 23? Açalım. Peki efendim. Efendim. Gelsin bir görüntümüz var. 23 numaralı soruyu seyrediyoruz. Var mı görüntülerden bir düşünceniz? Var mı? Bulabilecek misiniz acaba? Harika değil mi? Dünyanın bir köşesi. Ve geliyor sorumuz. Afrika kıtasında yer alan başkenti Nairobi olan ülkeyi soruyoruz. Süre başladı.
3: Kenya.
1: Kenya doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de 5 puan yazdınız hanenize. Sizinle devam edeceğim. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 3'ü bir açalım bence.
3: 3'ü açalım.
1: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3'te ne var? Sabit durmayıp hareket eden, yer değiştiren nesneler için kullanılan bir kelime. Hatta kışında kızakta bol bol yapılır diyeyim. Süreyi başlattık.
0: Kayar.
3: Kayak.
0: Kayar.
1: Evet, kaya.
3: Kayak.
0: Kayar, kayan.
1: Kayan.
3: Kayan.
1: Kayan. Kayan. Kayan. Ne harfiyle kabul ettim. Tamam. Sağ kayan. Aldık. Kayandı buradaki kelimemiz. Sizinle devam ediyorum. 17. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 17'yi
1: açalım. 20'yi öneriyorum. 17'yi öneriyorum.

0: soruyorum ve 17 dediler. Bakalım sorumuz ne? Yaren ve İbrahim mi geliyor sorumuz? Fiziksel şiddet anlamına gelen, sosyal hayatta olumsuz bir davranışı ifade eden bir kelimeden bahsediyoruz. Çok hoş olmayan bir kelime ama faydası olsun size. Sürenizi başlattık.
1: Dayak.
0: Dayak. Çatapata diyelim. Sevimli bir dayak olsun bizimki. Değil mi? Sert bir dayak olmasın.
2: Evet.
0: 5 puan da desteğini almış olalım. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Bakın. 8.
0: 8 numaralı soruyu açalım. Peki. Çok son sorumuzu açıyorum bu arada. 16. soru. Geliyor 8.
1: Demesen bence.
0: Genellikle soyadı olarak karşımıza çıkan, tarihte bazı köklü ailelerde anılan bir ismi soruyoruz size. Ne olabilir bu isim? Sürenizi başlattık. Böyle elimizle de yaparız.
2: Çakya.
0: Çak. Çak.
2: Çakar.
3: Çakar.
0: Çakar'a çok yakın.
2: Çakat.
0: Çakat'a da çok yakın.
2: Çak. Olabilir.
0: Çak kısmını bulduk. Çakar.
2: Tamam.
3: Tamam.
0: Sonun için çakar. Bir harf desteğimizi biz verelim. Bakalım Kerem ve Cemre'den nasıl çakam. Bir çakam. İpucu gelecek. Çakam. Sürenizi başlattık.
2: Çakam. Çak.
1: Çakan.
2: Çakam. Çakam.
0: Değil.
1: Çakap.
2: Çakap.
0: Değil.
2: Çakat.
1: Çak. Çak. Ne olabilir?
0: Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. İbrahim ve Yaren. Pardon. Tek sesli harfe ihtiyacımız var. İnce sesli bir harf. İncecik süreyi başlattık.
2: Çakır.
3: Çakır.
0: Değil.
2: Çekir.
3: Çakir.
0: Değil.
2: Çakır.
3: Çaker.
0: Çaker. Evet çaker.
2: Benim okulda çok kötü dalga geçecek.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Anında kelimeleri, harfleri buluyorsunuz. Çaker yanıtını hemen 10 saniye dolmadan yakaladık. Buradaki kelimemizdi Çaker. Evet, 16 sorumuzu tamamladık. Gönülden tebrik ediyoruz. Birinci etapta çok büyük bir mücadele seyrettik. Başa baş bir mücadele geçti. Evet, bir puan durumuna bakalım. Durumumuz ne oldu? Önce dönüyoruz sevgili Cemre ve Kerem'e. 40 puandalar ve 8 doğru yanıt almışız. 8 doğru kelime almışız sizden. Harikasınız. Çok güzel bir etap çıkarttınız. Dönüyoruz Yaren ve İbrahim. Aynı şekilde onlardan da 8 doğru yanıt aldık ve 40 puandalar. Gönülden tebrik ediyoruz. Birinci etabı tamamladık. Burada güzel bir mücadele geçti ama bu başa başlık sizi artık rahatlatmasın. Çünkü ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Evet.
0: Peki.
2: Evet.
0: Efendim 19 Mayıs özel yayınında Sır Küpü'nde ikinci etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 19 Mayıs özel yayınında stüdyomuzda geleceğimizin teminatı gençlerimizle beraber yarışıyoruz. Ve çok da çekişmeli, çok güzel bir mücadele çıkartıyorlar. 4 gencimiz var. Hemen 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız etaba geçiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırlar hazır. O zaman 120 saniyenizi kuruyorum ve başlıyorum sorularınızı okumaya. 19 Mayıs 1919 hangi savaşın başlangıcı kabul edilir?
1: Kurtuluş Savaşı.
0: Tabii ki alkışlarla. Mehmet Akif'in kahraman ordumuza diyerek yazdığı önemli şiiri soruyoruz.
1: İstiklal Marşı.
0: Harika. Toros Dağları hangi bölgemizdedir?
2: İç Anadolu.
0: İç Anadolu'dan
2: biraz... Akdeniz.
0: Akdeniz tabii ki. Hemen bir türkümüz geliyor. Dinleyelim bakalım nasıl bir türkü geliyor.

0: Evet, dinlediğiniz sobalarında kuru da meşe türküsünü kim seslendirmektedir? Pas diyelim mi?
1: Ha, diyelim.
0: Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük renkli resim sanatını arıyoruz. Nedir? Böyle küçük.
1: Minyatür
0: yanıtını aldık. Müzikte seslerin yazılı olarak gösterilmesidir.
2: Nota
0: yanıtı da geldi. Hemen bir video soru. Önce seyredelim bakalım ne geliyor.
3: Net.
4: Evet.
3: Bir daha yapsana.
4: Peki. Keşke onu görebilseydik.

0: Tamam. Keşke Peter'ı görebilseydik.
1: Sana bak Hero.
0: Lola haklısın. Ben büyülüyüm.
1: O mu?
0: Evet, evet, evet, öyle olmalı.
2: Peter! Peter!
0: Hey Peter!
2: Peter!
0: Evet!
3: Ve geldi Örümcek Adam'ımız. İzlediğiniz Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmlerinin başrol kadın oyuncusunu soruyoruz. Biliyor muyuz?
4: Biliyordum ama unuttum.
5: Pas demek istiyorum.
3: Belki pas demek istiyorsunuz. Geçiyorum. Tüm yaz boyunca Doğu Akdeniz'de düzenli olarak esen kuzeybatılı rüzgarı soruyoruz böyle. Bir de...
4: Meltem.
3: Meltem tabii ki. Hemen bir parçamız daha var. Sesimiz dinleyelim. Heh.

0: Soru hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Geliyor sorunuz. Dinlediğiniz Bad Guy şarkısını kim seslendirmektedir?
2: Billie Eilish.
0: Çok güzel bir hemen geldi. Birden fazla davul ve zilden oluşan ritim çalgıları setini soruyoruz size.
2: Bateri
0: tabii ki. Harikasınız. Hemen dönüyorum başa. Bir sesimiz vardı. Kurtuluş Savaşı'na da imza atmış bir türküydü bu. Dinlediğiniz Kuru da Meşe. Bir sesten geliyor. Kim acaba? Kim söylüyor bunu?
2: Kubat,
0: doğru yanıtı da aldım. Harikasınız. Hemen bir örümcek adam sorusuna geziyorum. Ah örümcek adam. Yaktın genç kardeşlerimizi. Evet, izlediğiniz Örümcek Adam ve Eve Dönüş filminin başrol kadın oyuncusunu sormuştuk. Kim olabilir?
2: Unuttum.
0: Zendaya. Doğru olacaktı. Zendaya'ydı. Zendaya doğru yanıtını aldık. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Tek eksikle 9 doğru yanıt aldık sizden. Hazır mıyız? İbrahim
3: hazırız.
0: Ve Yaren'e geliyoruz. İbrahim ve Yaren oradan bakıyorlar. Diyorlar ki soru kaptırmayacağız. Hepsi 10'da 10 yapacak mıyız acaba? Arkadaşlar.
3: Deneyeceğiz.
0: O zaman.
3: Bakalım.
0: Hazırsak okumaya başlıyorum. 120 saniyenizi hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Kurdum. Milli mücadelenin başladığı şehri soruyoruz. Neresi?
3: Samsun.
0: Çanakkale şehirlerine şiirinin yazarı milli şairimizdir.
3: Mehmet Akif Ersoy.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Efes. Tolga Çanlar'dan dinlediğiniz türkünün adı.
1: Efes türküsü olabilir mi?
2: Efes türküsü olabilir.
1: Efes türküsü.
0: Efes türküsü değil.
1: Efe türküsü.
2: Efe türküsü.
0: Efe türküsü çok içinde. Geçeyim mi?
2: Pas.
1: Şu anlık pas.
0: Kaç Kar Dağları hangi bölgemizdedir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz tabii ki. Su yüzeyindeki boyalarla desen oluşturulan geleneksel sanatımız nedir?
2: Ebru sanatı.
0: Ebru sanatı, harikasınız. Hemen bir videomuz var, seyredelim.
3: Bana şu 100.000 lirayı verebilirseniz borcumu sıfırlayacağım. Tertemiz bir hayata başlayacağım.
4: Anlıyorum ama bu şartlar altında kusura bakmayın, yapamam.
3: 50.000 verin, söz veriyorum ödeyeceğim.
4: Yapamam beyefendi.
3: 30 ver.
4: Veremem.
3: 10 ver.
4: Bağırmayın.
3: Ya 5 ver.
4: Ya siz şaka mı yapıyorsunuz?
3: Yani sizin paranız değil ki, verseniz ölür müsünüz?
4: Lütfen dışarı çıkın.
3: Çıkıyorum.
0: Evet efendim, izlediğiniz Küçük Esnaf filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Kimdi?
1: Aklınıza gelmedi.
0: Peki pas mı?
1: Pas.
0: Pasız. Yani. Aynı notanın daha ince veya kalın hali arasındaki mesafe.
2: Perde.
1: Perde.
0: Değil.
1: Aralık olmaz.
0: O.
1: Kalın hali. Oktav.
0: Harikasınız. Güneyden esen oldukça sıcak ve nemli rüzgar.
2: Kıble.
1: Kıble.
0: Kıble. Hemen dinliyoruz bakalım, bir sesimiz daha var, bulabilecek miyiz?

0: Anti-Hero şarkısını kim seslendirmek
1: Taylor
0: istedir?
1: Swift.
0: Taylor Swift geldi. Kamıştan yapılan, Türk müziğinde kullanılan nefesli bir çalgı.
2: Ney.
0: Ney. Ney mi? Ney. Hemen dönüyorum. Tekrar bir sesimiz vardı. Tolga Çandar'dan dinlediğiniz yine bir kahramanlık türküsü olarak da geçer. Efe dedik, var içinde dedik.
2: Efelerin türküsü.
0: Efelerin türküsü değil ama.
2: Efem türküsü. İçinde
0: körük taliyi seçtim. Körükte Ali. Hangi Efe'ymiş bu?
1: Yörük'teki Efe.
0: Bir de başka bir isim daha vardı.
2: Yörük'teki Ali Efe.
0: Yörük Ali Efe. Doğru. Hemen diğer sorumuzu da geçebilir miyiz acaba? Diğer videomuzu hatırlayabilecek misiniz? Küçük esnaf dedim ama ona da süremiz yetmedi. Tabii ki seyrettiğimiz Küçük Esnaf filmindeki başrol oyuncusu İbrahim Büyükak.
2: Hiç duymadım.
0: Peki.
1: Biliyordum, unuttum ya.
0: Peki. İbrahim Büyükak'a buradan sevgiler olsun.
1: Eşit miyiz şu an?
0: Küçük Esnaf filmindeki başrol oyuncumuzdu İbrahim Büyükak. Siz de harika bir 120 saniye çıkarttınız. Sevgili Kerem ve Cemre kaç puan aldılar? Tabii ki 130 puan da şu anda Kerem ve Cemre. Hemen dönüyorum. Yaren ve İbrahim ise 130 puanda, hala eşitlik bozulmadı. Mücadele çok çekişmeli bir şekilde gidiyor. Yalnız 3. etaba geçiyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Artık burada dostluk, kardeşlik birazcık bozulacak gibi. Hazır mıyız? Peki. Efendim 19 Mayıs özel yayınımızda Sırküpü'nde 3. etaba geçiyoruz.

0: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız Sır Küpü'nün özel yayınındayız. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda stüdyomuzda geleceğimizin teminatı harika pırıl pırıl genç kardeşlerimizle yarışıyoruz. Çok güzel bir ve ikinci etap geçirdik. Mücadele çok çekişmeli ve başa baş geçti. Biz de dedik ki üçüncü etapta bozarsa bunu butonlar bozar dedik ve geldik üçüncü etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırsak başlayalım o zaman. Hemen dönüyorum Kerem ve Cemre'ye. Kaç numaralı soruyu açmak istiyorsunuz?
2: 20.
0: 20. Ortak bir karar geldi. 20'de bakalım ne buldu arkadaşlarımız. Geliyor sorumuz. Arapça kökenli doğruluk ve bağlılık anlamı taşıyan erkek ismi. Süre başladı. Kim basacak? Göremedim. Buyurun İbrahim.
3: Salim.
4: Salim olabilir
0: mi? Salim değil.
3: Selim.
4: Sezai mi?
0: Sezai de değil.
3: Selim.
0: Selim değil.
4: Salih.
0: Salih değil. Salim. Bir harf desteğini veriyoruz. Artık ağzımdan hiçbir kelime alamazsınız. Önce butonu kullanan alır bunu. Sağ. Arapça. Doğruluk ve bağlılık. Hı değil. Basacağım. Hazır. Ha. Butonlar açıldı. Kim? Buyurun.
3: Semih.
0: Semih değil.
3: Samet.
0: Samet hiç değil.
3: Allah Allah.
0: Ne olabilir?
3: Sakıp.
0: Sakıp da değil. Bu doğruluk, bağlılık anlamını taşıyor.
4: Doğruluk.
0: Böyle. Çok bir harf desteği daha verdik. Bas. Sürenizi başlatıyorum. Butonları açıyorum. Kim önce basacak? Buyurun Cemre.
3: Sadık.
0: Sadık. Yanıtını aldık ve 10 puan gitti masaya. Bakın artık 10'ar puan 10'ar puan gidiyor. Salihler geçti. Semihler geçti. Peki. Arada sorulardan da destek alabilirsiniz. Hani soruları karşılığı cevaplar olarak. Sizle devam edeceğim. Cemre ve Kerem siz seçiyorsunuz. Evet. 24. Butonlar karar veriyor.
3: 24.
0: Hazır. Geliyor sorunuz. Bakın tıp geliyor. Tıp geliyor. Yani hazır.
4: Ne
0: 24.
4: Ne olabilir?
0: Tıpta bir hastalığın belirtisini anlatan terim. Süre başladı. Buton. Buyurun. Kudu. Buyurun. Ne neydir onun? Bir hastalığın bir şeyi görünür.
3: Emareler.
0: Emare.
3: Emare. Emare.
4: Emare. Emare işi mi?
0: Şimdi. Şi. Emareşi.
4: Emareşi dedi.
0: Emareşi. Çok yaklaştınız ama şi ve ji değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Butonu tekrar kim kullanacak? Emareşi veya ji değil. Acaba emare neyi? Süre başladı.

0: Buyurun.
1: Emaresi.
2: Emaresi. Evet, çok güzel. Şey yerine S koyarak bir 10 harfi yan tarafa kaptırmış olduk. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
3: 30.
2: 30. Bakın geliyor 30. Dikkat, okuyorum. Zor bir durumdan kurtulmak için bulunan çözüm. Kim basacak? Buyurun.
3: Çare.
2: Çare geldi. 10 puanda hemen gitti. Yaren ve İbrahim masasına. Evet, İbrahim ve Yaren hızlandılar. Biz de bu mücadelede varız dediler. 10 puan hiçbir şey değiştirmez. Biz bileceğiz dediler. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 32.
2: 32'ye gidiyorum. 32, 32, 32 gelsin. 32. Yabancı, başkası, aileden olmayan anlamında kullanılan kelime iki harfli süre başladı ki bakayım. Buyurun.
1: El.
2: Doğru. Harika. Bir 10 puan daha gitti masaya. 150 puana geldiler. Evet.
4: 15.
2: 15 gelsin, 15 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz 15'te.
1: Bas.
3: Tamam.
2: Hazır mıyız? Okuyorum. Zaman olarak geride kalmış, yeni olmayan durumlarını anlatan söz. Kim basacak? Buyurun İbrahim Yaren.
3: Eski.
1: Eskiz. Eskiz.
2: Eskiz değil.
3: Eskiz. Eskim.
1: Eskin. Eskin.
3: Eskin.
2: Bakın yine M'lere, N'lere çok yakın. Hani bir tane vardı ya, başta bir harf söyleyememiştiniz. Evet. Kim basacak butona? Süre başladı. Buyurun Kerem Cemre.
1: Eskal. Eskal, eskel, eskil.
2: Eskil geldi oradan. Eskildi. L harfi. Harikasınız. M'den sonra yine Z'leri saymaya başladık. Çok güzeldi. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: 27.
2: 27 numaralı soru gelsin. Hemen gidiyorum 27 numaraya. Günlük konuşma dilinde kısa ve anlamsız seslenişlerde kullanılan bir ifade. Süre başladı. Buyurun. Yaren ve İbrahim.
3: Sek olabilir mi? Sek.
2: Sek değil.
1: Cemil olabilir mi? Cemil. Sak.
3: Kısa ve anlamsız.
1: Kısa ve anlamsız.
2: Kısa, anlamsız. Üç harften oluşuyor.
5: Kek.
2: Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Şöyle yapabiliriz diyorum. İpucu da benden gelsin. Aynı harf dizininden devam edebiliriz. Yani sondan başa doğru belki sessiz harfi aynı harften destek alabilirsiniz. Süre başladı, acaba ne olabilir? Buyurun.
1: Kik.
2: Kik doğru yanıtıydı. Buranın sırlanmış kelimesi. Harika bir mücadele gidiyor. Butonu çok iyi kullanıyor yarışmacılarımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
3: 28.
2: Ama butonlar karar veriyor.
3: 28.
2: 28'e gidiyorum. 28 gelsin.
3: 28 yok.
2: Bir foto soru.
1: Tamam.
2: Harika. Bakalım fotoğrafımızı görelim.
3: Bas.
2: Evet, bir kuş. Türk mitolojisinde yeniden doğuşu simgeleyen efsanevi bir kuş. Süre başladı. Kim
3: Anka.
1: Anka.
3: Anka.
1: Anka.
2: Anka. Çok güzel. Burada ya bastı buton ama hep beraber yanıt vermemiz çok iyi oldu. Oraya destek oldunuz. Anka'ydı. Ama 10 puanı Kerem ve Cemre masasına yazmak durumunda kaldık. Sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim? 5 numaralı soruyu açıyorum. Hazırsanız. Gelsin 5 numara. Bir durumu resmen açıklama, bildirme anlamında kullanılan bir kelim bir kelime soruyoruz. Süresi başladı. Buyurun İbrahim. Yaren.
3: Bilemeyecekleri bize kalacak. Bildirme anlamında kullanılan
2: efendim,
3: terim.
2: Bunu size ne yapıyoruz?
3: Çıkmadı ya.
2: Ne yapıyoruz? Bunu size, bu durumu resmen açıklıyoruz. Bu durumu size
5: ekler.
2: Bir harf desteğimizi verelim. Ah, dekla. Dekla.
1: Nerede kelime?
2: Dekla. Hatta sonu da bir notayla biter
3: Deklar.
2: Diyeyim.
3: Nota mı?
2: Deklar. Bir notayla biter.
3: Dekla, deklare.
2: Onu bilemem.
5: Tamam.
2: Ne söylüyorsunuz diyeceğim. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Deklare.
5: Deklare. Deklare.
2: Deklare. Çok güzel. Tebrik ediyorum.
3: Sana.
2: Ama Cemre.
3: Söyledim ya.
2: Dekla sol sayman. Yani iki harf kalan yere üç harfli sol notasından destek alman çok güzel oldu. Deklareydi bu. Kerem, tebrik ediyorum. Masanıza 10 puan yazdınız.
1: 47 olsun.
5: 47'ye açalım.
2: 47'ye gidiyoruz. Peki hazır mıyız?
1: Evet.
2: Evet, hemen İbrahim kardeşimiz bir soluklandı. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
2: Bir yudum su aldı.
3: 3.
2: Genç dinamik. Önce soru yok. Önce soru okuyacağım. Sonra butonları açacağım. Sonra sizden yanıt hakkı isteyeceğim. Yanıt sırası.

0: yanıt vermenizi isteyeceğim. Toplumun en küçük yapısı olan anne, baba ve çocuklardan oluşan birim. Bir basacak. Buyurun. Buyurun.
1: Aile.
0: Aile.
2: Aile.
0: Aile.
2: Aile.
0: Aile. Doğru yanıt. Sevgili Yaren, sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar verecek. Kaç numarayla devam edelim?
1: 51.
3: 51.
0: Türkçede sık kullanılan, ek görevi gören kısa yapı. En sevdiğiniz harfler. Buyurun. Buyurun. Bir basın.
4: Ek.
0: Ek tabii ki, ek zaten.
1: Ek, o
0: zaten.
1: Ek.
0: Ama bu ne? Hangi ek?
1: Ek. İki tane ek değil. D. Ek.
0: İki harfli.
3: D.
1: Kim ne?
0: D. Ek görevi görüyor mu? Peki. Kim? Bir harf testini biz verelim. İkinci harf açalım mesela. Diyecektim. İlk harfimiz geldi. Peki. En sevdiğiniz harfi açtık. Acaba ne olabilir bu? Ek görevi gören kısa yapı. Tek harfe ihtiyacımız var. Bu tane kim basacak? Buyurun.
1: La, le, lı, li, lu, lü.
0: Teşekkür ederiz sevgili Yaren. Li yazdık, bize yeterli oldu. Li yanıtımızdı. Doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
1: Tamam, 26.
3: 26.
0: 26 numaralı soruya yani gidiyorum bakalım. 26. Harika geliyor. Hep böyle gençler, kendi aramızda da bayağı konuşuruz bunu. Kadın ismi olarak da kullanılıyor. Işık ve parlaklık anlamını taşıyor. Genelde bir kadın ismi. Süresi başlattım. Buyurun.
1: Nur.
0: Nur değil.
3: Nur değil.
0: Bir göz rengi diyeyim.
1: Ela.
0: Ela doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Ela'ydı. Buradaki üç harfli gizli kelimemiz. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Siz seçiyorsunuz.
3: 34.
0: Butonlar karar veriyor. 34'e gidiyorum. 34 mü? Açalım. 34. Peki. Tek harf ihtiyacımız var diyorsunuz. Gelsin sorumuz. Saçı olmayan veya az olan kişiler için kullanılan bir ifade, 3 harfli. Butonları açtık. Buyurun.
3: Kel.
0: Kel yanıtını aldık. Evet. 3 harfli kel yanıtı. Teşekkür ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Devam ediyoruz.
3: 56.
0: 56. O zaman geliyor 56 numaralı sorumuz. Resmi kurumlarda bir işin teklifler arasından seçilme sürecini istiyoruz. Süreyi hazır mıyız?
1: Yazırız.
0: Süreyi başlattık. Buyurun.
1: İhale.
3: İhale.
0: İhale yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha gitti. Hem de göz göre göre gitti. İhaleydi. Bir de şifre harf buldunuz. Harikasınız.
1: Bence,
0: A harfiydi.
1: 41 dedi. 41.
0: Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz.
1: 41.
0: 41'e gidelim bakalım. 41'de ne var? Peki gelsin 41. Hazır mısınız? Çok rahat diyeceksiniz Kerem.
1: Kerem.
0: Bak soruyu kaçırmayacaksınız.
1: Tamam.
0: Cemre Hanım hazırız. Geliyor sorumuz. Futbolda topun kale çizgisinden çıkmasıyla verilen atış.
1: Korner.
0: Korner. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha kaptırdık oraya. Gitti. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini yakaladık. R harfimizdi. Kornerden gelen şifremiz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Ne yapalım? Nerelere gidelim?
1: Bence
0: 49'a gidelim mi?
3: 42.
1: 42.
0: Tamam. 42'ye gidiyoruz. Peki hazırsanız geliyor 42 numaralı soru. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Evet, bu bir foto soru. Ah harika. Gelsin bakalım fotoğrafımız.
1: Bu ne?
3: Bu ne?
1: Bas.
0: Bu gördüğümüz nedir?
1: Bas, bas, bas.
0: Bu gördüğümüz, bakın, parlatılmış böyle, çok eskiden sizin döneminizde olmaz da bazen mahallelerde de dolaşırlardı böyle. Parlatma işlemini yapılırdı böyle. Bakır parçalara parlatılırdı böyle. Bir şey denir ona. Bir şey yapmak.
1: Bas, tamam, bas,
3: tamam.
1: Bas.
3: Tamam.
0: Peki. Sorunuzu okuyorum. Hazırsa geliyor sorunuz. Metalleri parlatma ve koruma işleminde kullanılan madde. Buyurun.
1: Kalay.
0: Kalay doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Tamam. Kolay soru seçin. Bakın. Güzel bir yerden kolay bir soru bulun ve orayı hızla açalım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 36.
0: Erişkin erkek insanı ifade eden temel kelime. Açalım buton. Buyurun.
2: Erken.
4: Erdem.
2: Er.
0: Er.

0: Erken.
1: Erkek.
0: Erkek.
2: Erkek. Erkek tabii.
1: Ama
2: erken. Evet.
1: Ama böyle bir kutucuk daha gördüm, o yüzden Erdem.
2: Kutucuk oradaydı işte, 2, 4, 5 kutucuk.
1: Ay Erdem dedim ya, bir tane fazla gördüm.
2: Ha tamam. Erkek yanıtını aldık, sıkıntı değil. Kerem söyledi hemen. Dedi ki erkek dedi. Bu sırada Cemre'yi ikna etmeye çalışıyordu. Cemre'den Erdem geldi. Çok güzel başa baş bir mücadeleyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
3: 13.
2: 13 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsınız. Bakın dikkat edin. Kelimeleri, daha doğrusu harfleri doğru kullanmaya, kutuyu doğru saymaya dikkat edin. İki harf istiyoruz sizden. Sorunuzu okuyorum. Matematikte köklerle ilgili daha çok sayıların kök halini ifade eden terimin kısa kullanımı. Süre başladı. Buyurun. İbrahim.
4: Yani bastım ama aklıma bir şey gelmedi.
2: Sevgili İbrahim, bu soruyu da kazan yani. İsterdim. O kadar kibar basıyorsun ki Kerem'le karşılaştırdığımız zaman soru biyoloji size gitsin istiyorum. Çünkü butunu kurtaramayacağız Kerem'den. Bir harf desteği bizden olsun. Sevgili hadi Kerem ve Cemre biliyorlar galiba, yakaladılar. Arkadaşlar tek benden size destek. Tek sesli harf, süre başladık.
3: Radika.
2: Radika doğru yanıtını aldık. Tek sesli harfimiz A'ydı burada. Onu da aldık. Harika bir yarışma çıkıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
3: 43.
2: 43'e gidiyorum. 43. Gelsin. Aralıklı olarak devam eden durumları anlatan söz. Süre başladı. Buyurun. Aralıklı. Aralıklı.
1: Aralı.
2: Aralı. Doğru yanıt geldi. Harikasınız. Aralıydı. Aralıklı. Aralı yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini açtık. Son sorulara geliyorum artık. Yavaş yavaş. Lütfen evet. Dikkatli kullanalım ve sizle devam ediyorum. 35'i öneriyorum.
1: 38 olsa.
2: Bakayım 38 olsa mı?
1: Olsun.
2: Bakayım 38. Siz bilirsiniz.
1: Olsun.
2: Olsun mu? Evet. Peki. Geliyor o zaman 38. Hazır mısınız arkadaşlar?
3: Hazırız.
2: Okuyorum sorunuzu. Kökten ve kesin değişimi ifade eden, genellikle siyaset ve bilimde kullanılan bir terim soruyoruz. Açıldı.
1: Radikal.
2: Radikal doğru yanıtını aldım oradan. Harikasınız. Bir 10 puan yazdık. Hanemize son sorulardayız. Lütfen dikkat edin. Şifre harf açmanız için yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve diyorum ki mesela 54'ü açabiliriz. 55'i açabiliriz.
3: 35 olsa?
1: 35.
2: Bana olur. Yani.
1: O zaman 55 olsun.
3: Bilmiyorum.
1: Tamam 55 olsun.
2: 55?
1: Evet.
2: Peki 55'i açıyoruz. Hazırsa geliyor sorumuz. Halk ağzında yaşlı kadınlar için kullanılan bir ifade soruyoruz. Buyurun.
3: Dul.
2: Yok.
1: Ne?
2: Buyurun. Sizin zaten masanız yanmamıştı.
4: Yaşlı kadınlar.
2: İbrahim Bey buyurun. Yaren Hanım. Ne olabilir? Üç harfli.
1: Yaşlı kadın.
4: Gelmedi.
2: Yok mu? Halk ağzında yaşlı kadınlar için kullanılan bir ifade.
1: Ne?
2: Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Hayır. E geldi.
4: E.
2: Benzeri sesli bir harf ve bir de sesli harf ihtiyacımız olacak. Süre başladı. Buyurun.
1: Eme.
2: Eme değil.
4: Ebe. Ebe olabilir mi?
2: Ebe. Ebe çok yakın. Biraz daha.
1: Eba. Ede. Ehe. Ege. Ene.
4: Ede. Ebe.
2: Yine başladık harfleri saymaya. Çok güzel gidiyoruz. Bir harf desteği, bize son harfimizi yaktık. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba nedir buradaki sessiz harfimiz? Süre başladı. Buyurun.
1: Eme.
4: Efe. Ese, Ete, Efe değildir. Eke olabilir
2: mi? Eke doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Hemen yakaladık. K harfini. Eke'ydi buranın doğru yanıtı. Ve K harfini bulduk. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Cümleten geçmiş olsun. Yarışmamızın sonuna geldik. Efendim 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın harika bir gününü kutluyoruz. gençlerimizle stüdyomuzda pırıl pırıl geleceğimizin teminatı, öğrenci kardeşlerimizle beraber 3 etaplık bir yarışma çıkarttık. Bir harf kaldı. Hemen gidiyorum. Puan tablosuna bir bakıyorum. Bakalım kaç puan diyoruz. Ben buradan masalarınızı görüyoruz. Seyircilerimiz de görüyor. Aynen. 230 puandayız.
3: Ben de öyle bir şeyim.
2: Efendim bizler de affınıza sığınarak bu yarışmamızda diyoruz ki 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tek harf kalmış yanıtımızı genç kardeşlerimizle hep beraber verelim ve yanıta beraber gidelim. Bu mücadeleyi, bu yarışmayı beraber sonlandıralım istiyoruz. Ve dönüyorum arkadaşlar sizlere. Sizden tek seferde hep beraber doğru yanıtı vermenizi rica edeceğim. Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Peki. Bakalım. Bugünkü şifre kelimemiz ne olabilir? Kerem, Cemre, Yaren, İbrahim bizi bu güzel günde yalnız bırakmadılar. Stüdyomuza geldiler. Harika bir yarışma çıkarttılar. Ve diyorum ki kelimemiz ne olabilir?
0: Karakteristik.
2: Karakteristik kesinlikle doğruydu. Sır küpünün 3. etabında çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika başa baş bir bölüm geçti diyorum. Kısa bir değerlendirme alacağım. Nasıl geçti yarışma? Hemen Kerem'den başlayalım veya değişiklik yapalım İbrahim kardeşimizden. Bu sefer tersten başa doğru gelelim. İbrahim'cim nasıl geçti yarışma?
4: Çok çekişmeli geçti karşı takımla beraber. Bayağı eğlenceliydi. Öyle bayağı yani çok mutlu oldum arkadaşlarımla beraber buraya geldiğim için. Bugünü asla unutacağımı sanmıyorum. Gerçekten çok güzel bir gündü.
2: Biz de çok keyif aldık. Gerçekten harikasınız. Pırıl pırılsınız.
4: Çok teşekkür ederiz.
2: Geleceğiniz de aynı şekilde umutlarınızın gerçekleştiği, başarıyla, huzurla hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz bir gelecek sizinle olsun diyoruz. Yaren'cim senin fikirlerini alalım.
1: Öncelikle yarışma gerçekten çok eğlenceliydi ve bence dostluk kazandı.
2: Seninle daha da bir eğlenceli hale geldi arada.
1: Ya arkadaşlarımla böyle çok güzel bir anı edinmiş oldum. Böyle 19 Mayıs gibi çok önemli bir günde de burada bu özel bir yerde bulunabilmek de beni çok mutlu etti gerçekten. Öyle ya.
2: Katkılarından verdiğin destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz.
1: Ha, bir de son bir şey daha söylemek istiyorum. Başta Hazım Hocam ve İldeniz Hocam olmak üzere tüm öğretmenlerime buradan sevgilerimi ve selamlarımı yollamak istiyorum.
2: Biz de hocalarımıza tüm saygılarımızı, sevgilerimizi...
4: Ben de bu yayını izleyen aileme ve tüm arkadaşlarıma tüm sevgilerimi sunuyorum ve selamlarımı iletiyorum.
2: Harika. Evet, devam ediyorum. Cemre, sendeyiz.
5: Çok eğlenceliydi. Biraz çekişmeliydi ama yani çok eğlenceliydi bence. Ben de hiç unutmayacağım.
2: Harikasınız.
5: Ben de arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum.
2: Harika, herkese buradan kucak dolusu.
5: Evet.
2: Selamlar, sevgiler olsun. Ve dönüyorum. Kerem'cim senden de son cümlelerimizi alalım ve yavaş yavaş programımızı kapatalım.
3: Çok eğlenceliydi. Zaten kıyasıya gittik. Bence dostluk kazandı. Bu özel günde de yani unutamayacağım bir an oldu. Özellikle arkadaşlarımla. Böyle.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim şifre kelimemizi bulduk. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpünün 3. etabını da burada tamamlamış olduk. Evet efendim, sır küpünün sonuna geldik. Genç, dinamik, geleceğe umut dolu bakan bir programı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Geleceğe umut dolu bakıyoruz. Gençlerimizle emin adımlarla yürüyoruz. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve

0: analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
6: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha...

0: kaçırmayın.
1: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
5: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
4: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
6: Para bedavadır.
7: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
8: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
4: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
9: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir ses de uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Bunun üstüne benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki, estağfurullah.
3: Tunç Akkoç. Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
0: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
0: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet, saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyi. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
4: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insan hem hayvan derken ikildik şöyle bir, ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimizle beraber.
0: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için giydim. Şimdi nasıl hocam Kahramanmaraş'ta durumlar? Her şey yolunda inşallah.
4: Evet, daha da
0: yaralar
4: iyi.
0: Bereler örtülmüş.
4: Her geçen gün tabii ki yaralar kolay sağlayacak şeyler değil. Sayılmamalı da hemen böyle bir iyi dersler çıkartılmalı. Gerekiyor. Bir daha olmaması için ne yapılması gerektiği noktasında ilerleme kaydediliyor. Zor bir olay. Önce onu söyleyeyim. Her açıdan zor. Bunun bir daha tekrarlanmaması, hiç kimsenin başına gelmemesi önce dileğimiz. Devletimiz bu anlamda gerekli reaksiyonlar gösterdi. Çalışma yapıldı. İnşallah yüz güldüren sonuçlarla yakın bir zamanda bir daha bunların ve başka illerde de olmaması için, tek Maraş özelinde değil, olmaması için doğru bir ülkemizin 50 ya da 100 yıllık bir politika belgesini, siyaset belgesini ortaya koyar. Okullarda bunu uygularız ve bu okullarda bundan sonra çocuklarımız şiddetten ve öfkeden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak bir sürü olumsuz sonuçlardan minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayacak çıktılar deriz diye düşünüyorum. Şu an o noktada değiliz. Sadece şu an duyguları azaltma, olumsuz duyguları azaltma, rahatma noktasındayız ama şu an.
0: Evet. Tabii ki bunlar unutulacak mevzular değil. Ağır yaşantılar. Ve tabii ki insani tarafın değil, en insani tarafın

0: İşte psikolojik sorun olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var zaten. Psikolojik rahatsızlığı tanımlanmış olanlar da bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanımlanması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirime reaksiyona
1: yani bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki ama birçok açıdan fayda sağlayacak.
0: Sayısı olaraktan söylüyorum. Beşte bir bunu yapan.
1: Evet.
0: Beşte bir.
1: Tabii.
0: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, ben de siz hepimizde şiddet meyli var.
1: Var tabii, herkes de var.
0: Hepimiz de var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda, engellendiğimizde, yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemiz attığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
1: Tabii.
0: Bunu kontrol etme mekanizmalarımızda hepsi olabilir. Yani bu da biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmek de çok zorlanan bir yaş.
1: Evet.
0: Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larının, zekaların arttığını görmüş. 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
1: Geriye doğru bir geçiş.
0: Evet,
1: öyle
0: dikkat.
1: Mi? 2010'dan sonra.
0: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor. IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içmeyle alakalı bir durum değil. Ailede bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş. 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bu araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor. Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlerle alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz. Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu işi yapanlar hangi skala oturuyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
1: Ama bu global bir şey diyorsunuz.
0: Tabii global
1: zamanda.
0: 80 ülkede. Ama Türkiye'de ekleniyor buna. Çünkü artık tabii. Hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide 3 taneydi hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi. Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı. 4 gerçeklik oldu. Çocuklar 3 gerçeklikte kendini bulamazsa 4. gerçeklikte buluyorlar.
1: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar. Tabii, dijital gerçeklik.
0: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor. Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor. Sizin gerçeklik duygularınızı manipüle edebiliyor. Baktığınız zaman. Bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız, yani çalışmaya şey, isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu.
1: Tabii.
0: Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var. Bunun iki tanesi zaten, bir tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerika seçimlerine müdahale etti diye. İnsan davranışlarının oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi. Yapay zeka. Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11. Çünkü çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak. Nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir. İstediği markanın kölesi yapabilir. İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
1: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini
0: tabii,
1: görüyoruz diyorsunuz
0: tabii,
1: bu hikaye.
0: Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010 yılında birdenbire kaybolması altında yatan şey Cornell arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteye, aynı benzer araştırma yaptı.

0: Aynı şeyi buldular. Hı-hı. Dediler ki çevresel dijital faktörlerin artması anne babaların gerçek görevleri olan kültür aktarımını artık çocuklarını yapmayıp bu kültür aktarımını evde her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması çocukların maruz bıraktıkları yapılarla kültürel kırılma neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız var.
1: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut Hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulundu.
1: Tamam,
2: hocam
1: lütfen,
2: şimdi 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların başıdır bu.
1: Kimlik.
2: Ki evet kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği gene biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik. Değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Ya. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısıyla veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücrede bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme demin hocamın söylediği iyi kötü alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır.
1: Motive ediyor. Biz.
2: Tabii
1: harekete
2: yani,
1: geçiriyor.
2: Her
1: belki.
2: Şeyi yapabilir.
1: Evet.
2: Bu Connecton projesinin hani bir ara bir çok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
1: Kontrolü ele alabilecekler
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii ki
1: şey
2: de.
1: Yani.
2: Tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu oralan vakalar dedi. Evet o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Hı-hı. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar.

0: konduramaz.
1: Tabii.
0: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili, ki zaten dedim ya, bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için, işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte karnımaçsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız. Ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali, veya uçağa giderken kimse, ama uçağa varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyordu. Yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey, bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim, belki çok iyi bilirsiniz, özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hı hı. Hep şey derdi. Zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay, hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru. Son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Kendinize söyleyin.
1: Hocam ben de Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
0: peki düşüyorsun. Şimdi bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk. Çok iyiydik o zaman.
0: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu bir her şey.
0: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek. Ama şimdi cep telefonu bunların hepsini, ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın, beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence tabii, önemli bir şey.
0: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala aynen, gideceğim. Yani soruyorum.
1: Hiç kimse zihnine bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle asla götürmüyor artık.
0: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler, demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet, bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimiz
1: yani
0: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası kullanamayacağız, devralamayacağız.
0: Tabii ki de şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar. Metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu içsen o benden midene emilecek de geçecek de istediği yere gelecek de bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Aydın da çilek topluyoruz dedi. Kızdın.
0: Yok estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız doğayla beraber.
1: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
0: şu anda. Dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantel içinde ama işte kıymetli hocam, o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksiz, hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin
0: hocam. Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Hı-hı. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Hı-hı. Sigara ile kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Şimdi çok iyi biliyoruz. Hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benim deriz.
1: Düşüren tarafı bloke ediyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki de
1: galiba,
0: bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet de öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem. Niye edeyim? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
0: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak. Çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten onu.
1: O yüzden hemen Haydar'ı çekip de,
0: yok
1: Allah
0: ya,
1: ne verdiyse hani şey o daha doğru olur.
0: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar, tetikler. O tabii, doğru. Bu biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz

0: Yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
1: Var ama öğrenme tek başına o değil.
0: Hesaba katarak.
1: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir dediğim gibi bir belli bir gene aynı şeyi söyleyeceğim. Dengenin bir tarafa kayması.
0: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden de aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu ama buranın karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet ve saldırganlık göstererek dönüyor galiba.
2: Bir şey ekleyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şu da hani daha doğrusu insanın modern insan olmasının ta üçte bin yıl. Hı-hı. Var yok.
0: Yani.
2: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, hı-hı, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen, hı-hı, daha çok savaşta da gelip yana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman şimdi günümüze gelelim 21. yüzyıla. 21. yüzyıla çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
1: Tabanca.
2: Testosteron. Şey, rekabete değerli oyunlar. Şimdi bir sistem rekabete değerli genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz o duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Hı-hı. Bizim neyi var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor. O bebeğin saçını tarıyor, onu empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
0: Evet.
2: Öbüründe rekabetçi var.
0: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
2: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden kadınların duygusal zekası çoğunlukla, hı-hı, erkeklerin daha yüksektir.
1: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Hı-hı. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. Hı-hı. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece gömülü hücresidir ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şeyi görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay ama o da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık geni aldıysa o arkadaş çok zor, o öfkelenmiş şey önünde olacaktır.
0: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik.
1: Şimdi
0: ama
2: kaşıyor hocam. Kaşıyor. Kendine bak. Sakin ol. Şimdi öpüyorum.
1: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle daha alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
0: Evet, şimdi tabii burada bizim
1: yani iyi araba sürerle hani
0: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar, kadınlar da burada daha fazla bir ekstra

0: becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık ki yok. Hatanın şekli, ihlal ve hata şeyleri hocam, biraz farklı.
1: X, X ve X, Y'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani X, X, erkek çocuklar X, Y. Erkek çocuklar zekanın, genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geç aynen alıyor. Çünkü X'ten geliyor zeka. Evet. Kız ise hem babada hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
0: Evet.
1: Hayata.
0: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam, şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü yani? Okullarda bir sistem olarak şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor. İşte bir güreş yapmaya başlıyorlar. Uzun eşek oynuyorlar. Sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
1: Öfkeyi
0: şiddeti çıkarıp yani.
1: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence şey, suyun köpüren kısmı, üstü. Hı hı. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Hı. Aynı şey gibi hani efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim. Evet. Ama o arabanın
0: verdim
1: şeyi
0: şu
1: gibi.
0: Anda.
1: Vermeyeceğim ama yok, yani oradan girmeyeceğim.
0: Şimdi taktik ekrana yansıtıyoruz.
1: Olmazsa yanar. Hani arabada arızalanması yanar.
0: Evet.
1: Motor lambası. Hı. Kız öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Hı. Sonra arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
0: Hayır, geçmez.
1: Geçmedi. Şimdi öfkeyi yok etmek demek, arıza lambası söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatan, kaputu kaldıracağız, içinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi, o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisinde görmek istemediği özelliklerle, o bilinçaltı demeyelim de daha çok bilinç dışı daha iyi olur sanki. Bilinç dışını attığı özellikler, karanlığa attığı yerle tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o Young'ın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
0: Bir şekilde ortaya çıkar ama
1: kaderin oluyor.
0: Çıkacağı belli olmaz.
1: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa da iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman, insan en çok öfkelendiği şey aslında dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
0: Evet.
1: Baktığınızda sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam, kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki, eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimizi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. Olayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız, tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlığa yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bededilmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. Orada o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz zorlanacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor, rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
0: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
1: Mümkün. Zaten atlar da bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi orada şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Atlar'cığım, mantıkla bakalım şimdi orada. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
0: Evet, bir süre öyle.
1: Böyleyiz baktığımız zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara Değil mi?

0: destek alırız. Buna biz atla aşağılık diyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık komplekse girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
1: Üstünlük kompleksi, evet.
0: Onu getiriyorsun.
1: Yani maskeli geziyorsun.
0: Maskeli geziyorsun yani. Baktığı zaman üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demek de senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan bir formla dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizi farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimiz de biz. Mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık komplekse dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acı nasıl durumunuz devam eder? İstiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Gölgede olan her şeyde sen öfkelendirmek için neden oluşur? Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında bazıları öfkeli şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
2: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya, ona bir örnek vereyim. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
1: Evet.
2: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsur yaşında maşallah gitti. Ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde. Bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi, evet, hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Bu kadar zararlı. Tabii, en kötü alışkanlık.
2: Yani evet, mesela belli bir alkol tüketmiş günde, ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
2: Kesinlikle, ama şimdi şöyle, ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil, ama stres burada en büyük şey, stres. Ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında, hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Siz de biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye size düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
2: Yarın bir gün ülkemizin de bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii.
2: Ama şimdi niye karşı olalım? Bakın, atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii
2: bu ki. Güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
2: Hayır, fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor.
1: Yo,
2: ama
1: hayır,
2: ben
1: hocam,
2: çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
2: oynadı.
1: Dixon, evet.
2: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
2: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz, bizim yıllarca bilimsel anlattığımız, işte epigenetik çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
2: Evet evet, şimdi bakın, bu öfkeye sebep olan, şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri, biyolojik hormonlar, enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken, onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta, o anlarda, şiddet anında, öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oran

0: Finansal bir, daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız, sizle bir biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili, evet, buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri, ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum, çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım.
0: Ha,
1: tabii
0: şunu ki demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor futbolcunun. Golü atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor. Çünkü o an orada yaşamıyor.
1: Şey,
0: evet
1: yani,
0: işte
1: tabii.
0: Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da hastasında da, psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz bu işte bu genleri analiz edip, ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler, tek bireysel değil de, çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu
1: müsaade
0: anda.
1: Müsaade ediyor. Ama yani ön çıkarımlar yapıyorsunuz.
0: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
0: Mehmet hocam, hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de. Ya sağlıkta 2 artı 2, 4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
0: Biz matematikte bir formüle koyuyoruz. Oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşturuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor, onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analizi yapsam, sizin şiddete meyilli mi ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size, ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak, işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yar bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde?
1: Yani olmaması daha iyi yani.
0: Tabii
1: normal
0: ki de.
1: Koşullarda
0: tabii
1: olmaması
0: ki de. Ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha, bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi, bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısınız? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben
0: evet,
1: dedim bu çocuk
0: evet,
1: futbolla ilgili konuşmaz bile. Bahis oynamayı tamamen aklandı.
0: Şükür.
1: Yeni şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
0: Çok
1: ama
0: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven, elinde sonunda doğru
0: kesinlikle
1: ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani siz, bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
0: kesinlikle
1: nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta, çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değildi. Yani öyle de bir durum, haksızlığa varmakta bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan'la Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

0: tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
3: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de A numarada.

0: Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifactorial dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezinen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, gömmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava düdüğü, basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın o, yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken eser miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
0: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
1: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam oradan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlandığımız için bak diğer, o, yani görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu derimizde bizim az miktarda bulunması gereken hissedildiğim madde var. Kaşıntı. Ve stres durumu, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde atıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bayağı.
0: Evet.
1: Bu sefer de
0: dış dünyaya daha etkili hale şey.
1: Mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda devreden giren mikroplar öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk, ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi

0: rahatsızlıkların ortaya çıkması olurmuşlar.
1: Direkt strese niye? Bağlı bakın, olarak.
0: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik. Herkese bakıyorum. 3 insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var. Tabii, tabii, tabii. Baktığınız zaman cilt rahatsızlıkları zona uçuk. Sedef doğru. Çoğaldı. Bunlar sebebi ne? Bakın stresin, duyguların yaratmış olduğu
1: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
0: Bu gerçek. Yani beyazlayabilir de.
1: Evet.
0: Yani bu film yani değil. Tabii o birden beyaz
1: değil. Olmaz o kadar
0: hani,
1: da.
0: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. Ya da beyazlatalım. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm. Öyle
1: bir anda beyazlamasın.
2: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
0: Tabii tabii hocam.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
1: Nedir hocam?
2: Sigaradır. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. E benim dedem 90'da yaşadı 5 yaşında. Ya onları geçin artık. Onları çünkü yani. O zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar, açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza, mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan-beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler, ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi, yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu, diğer şeyler oluyor?
1: Yani nedensellik i̇şte bunun, belli değil oradaki.
2: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu evet. Hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. İşte hocam neden diyorum. İşte nedeni, ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyleri. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet Hocam...
1: Sağlıklı yaşa yani, değil mi başta?
2: Kesinlikle Mehmet Hocam, bakın kesin veya bilindik bir şey, artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız.
1: Tabii, tabii.
2: Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse ben onu öyle algılamıyorum
1: hemen,
2: ama.
1: Hemen öyle belki
2: de. Biliyor. Hemen bana bunu at. Allah gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
1: Evet tabii ki.
2: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10.000 tane şey söyleriz ama haz duygumuzun daha yerleşik düzende kalması. Haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü

0: bir düşüş gösteriyor. Hı hı. Dönüşüm çok kötü oluyor. Ama bizim egzersiz gibi. Hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın. Hani psikologlar hani uzun yaşam, mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyi bilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor. Evet. Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü. Egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona git değil. Gir her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
1: jala güzellerini koymuştur.
0: Olsun çok bir harekettir ya. Hiç yoktan iyidir. Tabii yani, canım, ya tabii. Bulabilir. İnsan bahane üretirse.
1: Hayır, yürüyüş de yapılabilir. Hani, tabii ki. Her zaman her yerde. %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkları, havuz kenarlarındaki şeyler bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani. Hep boş. Genelde boş. Yani o alışkanlığımız pek oluşmuyor.
2: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
1: Gereken başka şeyler oluyor. Evet doğru. Şimdi hocam bir şey şu az önce söylediğiniz hikayeden belki Korkut Hoca'nın da ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasına oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerini delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına burada bir grubun içine girdiğinde bu desteklendiğinde bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun şimdi, yani.
2: Sayın Bakanımız Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı. Mustafa Sedar'ı yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırmayla ilgili.
1: Harika.
2: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı. Sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
0: Genelde kızlar.
2: Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
1: 97 yılından ajanla gelir falan.
2: Onun gibi böyle hani geçiyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
1: olarak. 163 gün geçiyor, çekiyor falan hala.
2: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
1: Daha sosyalleşme
0: paylaşımı şey yapar.
1: Her yere
2: kendini ifade edebilen, kendinin ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşlar oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar çok sevdiğim bir laftır. Sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır. Baktığınız zaman. O sürüye dahil oluyor. Eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten.
1: Evet.
2: Psikolojik meşhur. Evet. Sürüye uyuyor. Yanlış doğru birbirine karışıyor. O da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonelliklere değil duygusal fark ederler. Duygularda yönetimler manipülasyona açık. Yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
1: Yani burada şiddetin öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
2: Tabii.
1: Oluşabiliyor. Şimdi, yani burada da bir kültür oluşuyor galiba
2: işte,
1: bir şekilde.
2: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ki, ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüveni yüksek oluyor bunların. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin atmasıdır. Değil mi hocam?
0: Etkilerinden tabii.
2: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
1: Evet.
2: Vücut üretirse endorfin çok etkili bir şey. Bizi evet. mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğu ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak, şöyle bir doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
1: Evet.
2: Bak bunlar, bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
1: Evet.
2: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
1: Evet.
2: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'da o şiddetten bahsetmiştim.
1: Evet.
2: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor, biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran.
1: Evet.
2: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurduğu öğretmen yok. Baktığınızda.
1: Kendi içi, içe kapanık.
2: İçe kapanık, kendini yalnızlaştırmış. Tamamen efendime söyleyeyim, psikolojide bir kavram var ya, enhedonist miydi diyordunuz hocam?
1: Keyif hayattan keyif alamayız.
2: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhedonist durumuna geçiyor çocuk evet. baktığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
1: Kendini ifade etmeyi bir şekilde.
2: Bu kadar basit. Bağ
1: başarabiliyor
2: kurmak.
1: Burada.
2: Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu? Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyor diyor. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlat diyor. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. En iyi kıyafetleriyle ilgileniyor. Yemeğiyle ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
1: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
2: Abi tamam da. İlgilenmek. Duygular nerede burada? Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
1: Evet.
2: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yani diyor ki kontrol, onlar da helikopter aile.
1: Yeterli zaman ayırıyorum diyor.
2: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da reddedildi çocuk duyguları, benliği. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk, hemen onaya girer, yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Utenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar, ya gider mahallede olay yapar, ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
1: Evet.
2: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimiz de varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü
1: evet.
2: oluyor.
1: Bizim baktığınız anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de
2: işte,
1: sorumluluklar çok artıyor.
2: Şey çocuk girdi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
1: Evet, akademik olarak.
2: Anneler de bu rekabetin içerisine girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, onu net yaptı.
1: Yarış atı gibi davranma hikayesi.
2: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
1: Evet.
2: İlgi farklı bir
1: bazı
2: şey.
1: Bazı anneler.
2: Bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu bir takip. Takipçilik demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunu, onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olup olmaması o önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buraları ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği,

0: dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları, pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız, yaşlılara yardım etme, bir miktar parayla hadi bununla bir şeyler alalım, pazar çevirme öğretiliyor. Tabii. Bakın dünyada çok en güzel. Erken okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Eylül ayında ayrı çocukları, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocukları Türkiye.
1: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
2: Doğru.
1: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
0: O kurdeleyi alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
1: Giriyor tabii. Hı. Öğrenci de giriyor.
0: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
1: Evet.
0: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam, ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
1: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor. Yani, okulda takılan kurdeleler.
0: Hocam Siirt'te bir şey var. Aklıma geldi, biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hı. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Hı. Herhangi bir butik otel gelmişler, turizm bakanı gelmiş. 5 yıldız kim verdi buna? Hı. Sökün demiş, bu olmaz. Adam demiş, lo demiş, otel benim otel. 5 yıldız kayın yeter abi, size ne demiş. O standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele, 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
1: Çocuk ne diyor? Sıkıntı.
0: Öğretmen vermezse annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
1: Evet evet, kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor, yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyeli mi var? Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem, olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında, kırmızı kartı gördü, gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir, bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz, güreşe yönlendirilebilirdi belki. Arda Güler oka yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
2: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman, sadece futbol odaklı olmadığımız zaman, gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Hı hı. Ben çok hani hepsinin, Allah bin kez razı olsun, gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim, son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı. Şimdi hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
1: Gen
2: hani,
1: çalışmaları, genetik çalışmalara şimdi yatırılan
2: hem
1: şeyler.
2: Hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik.
1: Evet,
2: yani
1: güzel.
2: Bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Hmm. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan, benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek, örnek veriyorum. Şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda, mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun, belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. Okunda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
1: Tabii, tabii,
2: anatomik
1: kesinlikle.
2: Yapılara bakıp, ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil. O
1: olabilir.
2: Mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak. Burnunu kaşıyacak. Kafasını kaşıyacak. Düşecek. Her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
1: Evet.
2: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı, paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek, bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar, şimdi ben şöyle söyleyeyim, benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
1: Tabii,
2: ya muhakkak. Konu yok.

0: Neden? Mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
1: Siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Çok onu dile getirmiyorsunuz
0: Arda'ya
1: yani.
0: Arda'ya daha parladığı zaman hani bir tanıdığına bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Hani, onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim. Gerçi isim verebilirsin dedi her şey ama hani Arda, Göztepe'deki Arda mesela. Onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
1: Ne? Ayakla maçı, yazı yazmalar mı?
0: Tabii tabii daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii.
1: İnce koordinasyon becerilerini geliştirmek
0: tabii ki de,
1: için.
0: Çünkü
1: çok
0: o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte Ufak Arda ile oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Tabii. Orada bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece
1: ama
0: onu
1: farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
0: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı-hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet maalesef en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
0: %1 milyon ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha bir olimpiyatlar görebilir. Çünkü sporu efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam.
1: Maşallah.
0: Evet, bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
0: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
1: Peki hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela başarılı okçulukta olur. Başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
0: tabii
1: branşlar.
0: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile ilgili belli biyolojik ve genetik markerları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar. Çok başarılıyız
1: önemli.
0: O sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim. İsim verebilirim herhalde. Tabii. Ben kaç hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
1: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu mu oldu? Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
0: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
1: O
0: ama
1: zekayı başka çok, alanlarda ama, güzel gösteriyor tabii, şu anda. Konuşmalar yapıyor. Çok iyi bir konuşmacı oldu sahneye insan oldu.
0: Kesinlikle çok disiplinli bir insan.
1: Evet, tabii.
0: Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremezdi. Hani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada.
1: Yani,
0: kızmış üstün patronu. Evet. Oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet çok çalışmak çok önemli ama mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi ya. Elim omzu. Ya. Böyle bir omuz anatomik imkansız. Yani rakip onu kavrayamaz bile. Islanınca.
1: Bu var yani onda hazır.
0: İşte biraz anlattım falan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tabii. Hani çok çalışmaktan sakatlandın.
1: Olmaz.
0: Uygun çalışma olacak.
1: Tabii.
0: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Tabii. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
1: Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin çünkü beraber çalışmalarımız da oldu.
0: Evet,
1: oradaki kullandığınız dildeki mütevaziliği de bildiğim için ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak evet çalışmak, bu biyolojik genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak hepsi bir bütün olarak haklısınız ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
0: Şimdi, hemen bir araya gireyim mi? Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Dakika 89. ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Bunu belki

0: bence verdi baba. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Tabii çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim penaltı kaçacak şimdi dedim. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi banttan hani ikinci izliyor. Vallahi dedim bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam. Hemen mesaj attım. Soyunma odası ya hocam çok özür ama dedik ona mesela çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
1: topu
0: bir
1: koy vur gerektir. Yani evet, artık değil mi onunla uğraşma yani
0: uğraştı. Dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı şey yapamadı istediği noktaya vurdu bu arada onunla çalışmıştık bu noktaya atacaksın topu diye ama biraz fazla gidince işte o koordinasyon
1: işte tam şeye eşitliği. Benzettim bugün video izledim kişi artık diyor ki artık yogaya başlıyorum huzurlu bir hayatım olacak yoga matını tam böyle sarmış açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor bu taraf katlanıyor. En sonunda olup tam didişmek işte. İşte evet, benzer bir şey.
0: Evet.
1: Şimdi hocam teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza da selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler federasyonlar, federasyon başkanları yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Hiç fark etmiyoruz ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam bilim ve teknoloji siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zeka ile müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyordu. O zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı. Çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
1: Evet.
2: Aynı anda 2-3 tarz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? AWS yaptık, pop yaptık, web yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
1: Ne istersek yapabiliriz.
2: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
1: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi asistanla.
2: Bir tanesi belki yapacağız. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut gelsem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam evet, haz evet, çağı dedi ya ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
0: Orası zaten.
2: Hız çağı. Peki hızlanmak evet biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım. Doğru. Yapay zeka yaratıcı değil. Yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli şuna dikkat edecek bana diyorum bir tane şarkı sözü yazıyor. Bakıyorum. Bu az hoşuma gitmedi. Bu ay daha Türkiye'deki dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değişti diyor. Onu değişti. Bana çocukların en çok seveceği sound yap desem bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
1: Yani artık yani ama şimdi
2: demek istedim,
1: yani insanın ama çalışma şey de bu değil mi biraz? Yani o da çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
2: İşte, ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
1: Nasıl bu görüyorsun bu arada hakikaten? Yani çalışan çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela bu da ciddi bir ayrımdır.
2: Bakın çocuk doğdu, bak şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10.000 puanla doğar. Hepsi de yaratıcılık var. Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılıkları 10.000 puandan tek yaşam skorlarda 10.000'den atıyorum 800'e düşüyor. 2.000'e düşüyor. Kiminde 10.000'den 8.000'de kalıyor. 8.000'de
1: ama başta maksimum var yani.
2: Herkes 10.000'de doğuyor. 10.000'de doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü, olan bir evse. Mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cevabımız 6-7 bin kitapla 10 bin kitapla eve doğuyor. Dede 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cevabı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdım emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi dese? Ne Beethoven'la doğuyor?
1: Tamam
2: evlendi.
1: Canım, tabii
2: evlendi.
1: Canım.
2: Ne Adal'a doğuyor?
1: İşte fazla sayı örneği.
2: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adal'a doğuyor? Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tamam. Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun. Bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var. Ama doğru kim eller buluşmamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Doğru. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerika eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onda. Amerikan eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
1: Yani.
2: Ne var? Bilim saat merkezlerimiz yani. Var. Ha. Bir miktar. Evet. Hafta bir gün iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sonra IQ de yazdı çünkü. Yaratıcılığı ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ yaratıcılığı doğrudan ilişkisi yok. Burada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testleri. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
1: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak bir durum.
2: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Duygusal zekası.
1: Anlıyorum.
2: Duygusal zekası.
1: Belki ölçüyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
2: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak yaratıcı, modern çocukların dersinin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaşından itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor. Jimnastikle başlasın. Yani jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama esneklik
0: var hocam.
2: Değil mi hocam? Esneklik kazanıyor. Odan dersliği sonra rekabetçi oyunlar, top oyunları, atıyorum topla, basketbol olabilir. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çınlatalım. Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
1: Uğur Batı.
2: Evet, sevgili dostumuz Uğur Batı. Buradan da kendisine sevgiyle.
1: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
2: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
1: Bizde blok flüt çalıyor hep.
2: Bak flüt değil mi? Çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
1: Sen çaldın mı hocam blok flüt müzik dersinde?
0: Şey tabii ki.
1: Plastik o flütten diyorum. Su düştüm dilim yandı.
0: Deli o destane.
1: Sen de onu çalmış. Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
2: Ben bağlama da çalıyorum.
1: Hayır ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın.
2: Hem de.
1: İşe yarıyor mu sence o da?
2: Çalmaz, olmaz.
1: O da yarıyor. Tamam.
0: Kıymetli hocam. Çift eli çalıştıran her şey müthiş bir bağlantı.
1: Onu hepimiz çaldık yani.
2: Enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
1: Ama orada
2: bir bağlama düşünün. Bir yanda tellere basacaksınız. Doğru tel harmonisi. Bir yanda doğru tel vurma. Bir yanda pozisyon alma. Postunuzu alma.
1: Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
0: Hocam, çünkü çaldırdılar. Ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetiler. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
1: Ben de.
0: Sound'unu sevmiyorum. beğenmiyorum, hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Tabii. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam
1: bir şarkı stres çalsan yetecek.
0: Tabii ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocamı, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu

0: söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken, yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam, korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki seni öğren.
1: İkinci çünkü kez yapma aynı hata ediyorsunuz.
0: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler, hani eskiden aynı örnekleri veririm hep, hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
1: Antrenman yapıyor yani.
0: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı. Doktorasının NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman işte adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel, niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi. Ama diyormuş hani hocam böyle, deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek. Müthiş. Flöt deneyecek. Bağlama deneyecek. Gitar. Piyano. Bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
2: Evet. Ama bu denemeye devam edecek.
0: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum.
2: Peki. Şey film var ya. Özür dilerim. Bu ödüllü bir film var. Kova filmi. Bunu mutlaka...
1: Hangisi hocam bir de?
2: Kova filmi var. Kova. Ama Splash değil. 2007 bak şeyi, Fransız ve İtalyan yapımı. Ödüllü bir film. Kova filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor. Gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir Kova eser şey yaratıyor. Kova filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde, herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, sesle deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor. Dın,
1: evet.
2: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii. Baktığınız tabii zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
2: tabii
1: farkında
2: var. Ama çok güzel bir film. İşte biz, herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya, blok herkes flüt aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. Şimdi bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda
2: herkes
1: da biliyorsun.
2: Herkes flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru diye.
2: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
2: Perspektif olarak bunu öğrenmemiz lazım.
1: Ev güneşten teknik büyük, bulut, bulut inekten küçük.
2: Başlangıçta,
1: ağaç, horozdan
2: işte başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim, bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi, yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda değerlendiriyor.
2: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdin. Sınavla ilgili ne öneriyorsun hocam çocuklara? İki sınavda yaklaşıyor bunun üzerine biraz.
2: Ya, sınavla ilgili şöyle bir örnek, hem bir konuyla toparlamış olayım biraz. Hı-hı. Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Hı-hı. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Hı-hı. Mehmet hocam bir de sen ol.
1: Tamam.
2: Şimdi basmavi giymiş hocam. Tamam. Şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı, sınava gideceksin.
1: Hı hı.
2: Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Tamam. Güzel de giyinmiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti. Çok soğukkanlı davranırım.
2: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızıda durdu.
1: Hı hı.
2: Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti.
1: Hı hı.
2: Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
3: Kaybı, stres, yetişim.
2: Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı elini aldı ama el ayağı titriyor. Bütün yolu odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı, bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakatı da girmeye
1: hak kazanamadı.
2: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
1: Evet.
2: Korkut hocam, 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazılar falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı.

0: yürüyüş yapıyor. Hı hı. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddeli almış, şömine yatayım, sobaya yatayım, yansıtın. Evet, bunlar dağınık hoca dedi. Hoca geldiği zaman rahat olsun diye.
1: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
0: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut Hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notlar, araştırmalar, verileri küllerini gördü şömine'de. Ya da sobanın dibinde. Dedi ki, evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki, evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsveddeler, evet, işime yaramıyordu. Atmışın, yakmışın. Ama senden ricam, bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsveddeyi atma ve yakma. Olur mu? Sizin için önemli miydi sayın hocam dedi. Yok, önemli değil. Ben onları bir şey toparlarım. Ama dedi, sen bundan sonra böyle yapmayalım. Olur mu dedi. Bakın, iki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: İçeride çözüldü ya da
0: çözüldü.
1: Bir şekilde.
0: İki siyasi fark ne? İki insan genetik mi genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Öğrenmeyle gibi sanki.
0: Bu bahsettiğim şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Şey. Ne yapıyor? Olay şu. Hem de bu da hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şimdi nasıl kontrol edeceğiz? Bunun anahtarını vermiş olalım.
1: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
0: 7 saniye kuralı. 7 saniye kuralı.
1: Okay, tamam.
0: 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
0: Birinci olarak ne yapacaksınız? Duyguyu gördüğünüz anda ret etmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı başarmanız
1: lazım. Süre vermemiz lazım kendimize.
0: 7 saniye. Evet.
1: Tamam.
0: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam sorunu çözmeyecek.
1: Çözmeyecek.
0: Ve benim bir sınavım var.
1: Evet.
0: Bunu yaptığın anda sen mantıksal alanında kaldığın için limbik bölüm hareket geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir
0: 7
1: burada.
0: 7 saniye. Bu sorular sorarak. Evet.
1: Dur düşün.
0: Peki, yapmadın.
1: Yani.
0: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
0: Üzerin battı.
1: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı.
0: Sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
0: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor. Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan böbek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas yukarı. Kortizon bir gidiyor. Artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın. O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor. O saatte adamı da öldürürsün, kavga da edersin, her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye o da ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amiptalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantıksal anda kalıyorsun. Amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizonda çok hangi problem olmuyor. Evet. Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür tarafta sen kırmızı evet. adamdan evet. koyarıyorsun. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 5 dakika diye gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav, sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. size bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
0: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Alican Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür edelim bu değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız. Cumhuriyet'in en önemli bayramlarından bir tanesi. Atamızın Samsun'a çıkıp da bu büyük mücadeleyi başlattığı zaman 19 Mayıs 1919. Başta Samsun'a, bütün Anadolu'ya, başta atamız, bütün evladımıza teşekkürlerimize. İyi bir bayram olsun. Gerçekten bu manevi değerlerimizi, milli bayramlarımızı doğru şekilde anlıyoruz. Hoşçakalın efendim. Haftaya görüşmek üzere.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Ön camdaki o şeyler ne öyle?
1: Yangının getirdiği küller.
0: Buraya mı getirdin beni?
1: Kira derdi yok.
0: Bu ev yanmadan önce mi sonra mı oldu?
1: Telaş edecek bir şey yok. Yangın gölün öbür tarafında çıktı.
0: İçkiye ihtiyacım var.
1: Bu Alkaizer. Şuradaki de Denberg, yaz kış burada kalır.
0: O ateş için biraz daha zıplaması lazım.
2: Kızlar, içeri girip bütün kapları suyla doldurun ve verandaya getirin.
3: Hallediyoruz.
2: Krizlerin ortasında sakin kalmak çok önemli.
3: Ben buna kriz demezdim anne.
2: Bu ev 83 yıldır aileme ait. Gözetimim altındayken yanmasına izin vermeyeceğim.
4: Benim gözetimimde olabilir.
1: Hey, çatıda güzel bir kadın görmek pek sıkılaştırır bir şey değil.
0: Yeteri kadar değil.
4: Annem onları seviyor.
3: Ben de seviyorum.

0: İkiniz de çatlaksınız. Ah!
1: Anne! Telefonuma bir şey olursa sen öldün.
2: Oh! Anne, beni bilova su attı.
3: Kızlar, suyla oynamanızı istemiyorum.
4: Pekala. İşte burası.
5: İçeride tuvalet var mı?
4: Güzel yerdir. Köpek deyi burayı satmak istiyordu ama beklemesi için ikna ettim.
5: Köpek deyi mi?
4: Evet, 4 köpeği vardı. Sonradan bir tane kaldı ama adı değişmedi. Neyse işte. Yaz boyunca kalabileceğini söyledi.
5: Çok şanslıyım.
4: Hadi Monte amca, sana iyi gelecek. Yaz boyu rahatlayıp, keyif çatıp, güzellik uykusuna yatarsın. Köpeğe bakmak dışında bir şey yapman gerekmez.
5: Demek yapacak iş yok.
4: Acıkınca döner.
5: Umarım dönmez.
0: Annemin yangın korkusu kontrol altına alınmalı.
6: Aşağı gelebilirsiniz Bayan O'Neil. Yangın kontrol altında. İşbirliğiniz için teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim şef.
2: Finnegan Wolof'u ıslattı.
6: Bahse varım günün birinde iyi bir itfaiyeci olur.
5: Sen git hadi. Ben hallederim. Yardıma ihtiyacım yok.
4: Canlandığını görmek güzel. Al bakalım çöreğin. Öyle iyi mi?
5: Evet hallettim.
0: Kızlar, dikilip bakmamız hoş değil. Hadi içeri girip yemeğimizi yiyelim. Gelin. Hadi.

0: Denemek ister misin?
1: Viskiye ihtiyacım var.
0: Daktilonu getireyim.
1: Çöpe atabilirsin.
0: Burası yazmak için iyi bir yer ama.
1: O kötü kalpli bir şeytan ve ihtiyacım da yok.

0: Neye kızdı öyle?
1: Hayata. Tamam. Ne olur ne olmaz.
2: Yazmamı mı istiyorsun? Yazacağım.

0: fena bir içki bu. Bu da bir şeydir. Al bakalım.
1: Bu da ne? Burada içki içmeye düzgün bardak bulunmaz mı?
0: Bunu dert etme.
1: Eğer şişeyi kafaya dikmeye başlarsam genç Henry, şu hayatta bildiğim tek görgü kuralını da yitirmiş olurum. Bu şekilde davranırsam ümitsiz bir vakaya dönüşürüm.
0: Tanrı biliyor ki böyle bir şey istemeyiz. Yaz için yiyecek stoğu yaptım. Ayrıca buzdolabında hazır yemek de var. Al bakalım. Belki ihtiyacın olur. Ringo'yu nasıl besleyeceğini anlatan not dolabın üstünde.
1: Ringo da kim?
0: Köpeğin adı.
1: Köpeğe böyle isim mi konur?
0: İsimleri John, Paul, George ve Ringo. Aa,
1: çok yaratıcı. Bu kadar işin arasında bir de telefon mesajı almamı bekleme.
2: Merhaba, ben Dave. Davulu çalan benim. Mesajınızı bırakın lütfen.
3: Monty, eğer oradaysan telefonu aç. Ben Joe Viola. Konuşmamız gerek.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Joe'ya numaranı ben verdim.
3: Bazı haberlerim var. Beni ara, tamam mı?
0: Bence söyleyeceklerini bir duyman gerek.
1: Ne hakkında konuşmak istiyor dersin acaba? Okunmayacak şeyler

0: yazan bir yazarı kimse önemsemez.
1: Kimse okumuyor çünkü yazdığım bir şey yok.
0: İçki içmek oldukça zorlu bir iştir. O yüzden iki işe aynı anda zaman ayıramam.
1: Hep kendi kendine düşman oldun.
0: Onu ne diye getirdim?
1: Aslında bunu sana verdiklerinde Mary'nin ne kadar gururlandığını hatırlıyorum. O hastanedeyken bunu getirdim. Odasının duvarında bunu görmesini istemiştim. O daima senin yanında.
0: Gidene kadar öyleydi.
1: Monty amca seni terk etmedi. Kanser hastasıydı.
0: Beni bıraktı.
1: Dışarıda yaşadıklarından daha fazlası var.
0: Fikirlerini yazıp çıkıştaki şikayet kutusuna bırakabilirsin.
1: Arada uğrayıp bakarım sana.
0: Geldiğinde elimde dumanı tüten bir silah ve hiç kimseyi sorumlu tutmadığımı yazan veda notuyla birlikte beni ölmüş bulacaksın.
1: Plan yapmış gibisin.
2: Evet, kesinlikle ben de
0: beklemiyorum. İşte bu yüzden her zaman bütün egzersiz çeşitlerine uzağım.

0: Batı Romanı Ödülü.
1: Gerçekler göreceksin. Yakında gelecek.
2: Ne oluyor?
1: Flora babamı özlemiş.
2: Oo, farkındayım tatlım. Bu hepimiz için zor bir durum ama yakında geleceğini biliyorsun.
3: Babamla neden yeniden evlenmiyorsunuz?
2: Keşke yapabilsek. Biliyorsun bazen anne ve babalar bir aradayken mutlu olamaz.
1: Bunu ben de açıklamaya çalıştım ama...
3: Şimdi mutlu musun?
2: Şu an üç kızım da yanımda. Ve tek istediğim de bu zaten.

0: benim kafa dönmüş. Sen de köpek olmalısın. Otur bakalım. Konuşacak şeylerimiz var. Yaz boyunca benim himayemde olacaksın. Şu andan itibaren ismini değiştiriyoruz. Sonuçta Liverpool'dan gelen bir rock and roll yıldızı değilsin. Sen bir köpeksin. Buna uygun ismin olmalı. Bu ismi gururla taşıyacaksın ve bir gün bana teşekkür edeceksin. Bundan sonra adın Benek. Güzel isim. Tabii ki beneklerin yok. Anlayacağın üzere bu benekli olup olmamanla ilgili bir şey değil. Pekala, iyi bir tavır sergileceğini umarım.
1: Barış ve aşk.
2: Şimdi olmaz Carl, yapacak işlerim var.
3: Benim de.

Orası Dollar Right mı? Güzel. Servisiniz engelli insanlara hizmet veriyor mu acaba? Çok iyi beyefendi. Çünkü eğer engelli insanlara hizmet vermiyor olsaydınız, üstünüzden donunuzu alana kadar sizi dava ederdim.

0: İyi günler hanımlar. Sizleri bilmem ama bu müzik bana dans etme isteği veriyor.
1: İki kutu bisküvi, bir paket cips ve bir paket glutensiz meyveli müsli. Hepsi bu kadar mı?
0: Bir şişe de ekşitilmiş mayadan alayım.
1: Toplam $37.42 ediyor.
0: Buradan alıver. İsmin Mahmut öyle mi?
1: Evet efendim. Buyurun paranızın üstü. Sorun nedir?
0: Klasik kasiyer hatalarından biri.
1: Nedir o?
0: Tek kelime.
1: İki kelime olmuyor mu?
0: Gözünü toptan kaçırıyorsun Mahmut.
1: Ne topu?
0: Bu tarz bir şeyin kasa önünde satılacak gibi göründüğünün farkındayım. Ama inan bana, bu yanlış bir fikir. Beni yanlış anlama. Eğer için buraya gelen varsa bir şekilde dükkanda arayıp bulur. Ama arayanı yoksa bunun burada olmasının kimseye faydası yok.
1: Siz ne önerirdiniz?
0: Ay çekirdeği koyun. Bir düşün. İyi günler.
1: İyi günler.
2: Aferin benim akıllı oğluma. Merhaba. Resmi olarak tanışmadık. Ben Charlotte O'Neill.
0: Memnun oldum Bayan O'Neill. Monty Wildhorn.
2: Açıklamam gerek. Dave genelde grubuyla olduğundan onunla uzun süre önce bir anlaşma yaptım. O burada yokken köpeği Ringo'ya bakıyorum.
0: Ringo derken Benek'ten mi söz ediyorsunuz?
2: Yeni isim mi? Onu yavruluğundan bu yana bilirim.
0: Uzun soluklu birliktelikler için konuşulacak çok şey var Bayan O'Neill. Ama gelecek sefere köpeğimi dolaştırmazsanız minnettar kalırım.
2: O Dave'in köpeği.
0: Ben de biyolojik babası olduğumu iddia etmedim.
2: Bu Flora, en küçük kızım. Pekala, başa çıkabileceğinizi düşündüğünüze göre...
0: Neden başa çıkamayayım Bayan O'Neill?
2: Çıkabilirsiniz. Tamam, gel bakalım. Yalnızca bilin diye söylüyorum. Ringo'nun, affedersiniz, Benek'in poposunda küçük bir sorun var. Yani günlük olarak egzersiz yapmalı.
0: Bunu not alırım, tamam. Bak, seninle orta yolu bulalım istiyorum. Dave'i özlüyorsun ve bunu anlıyorum. Ama arkadaşım Bayan O'Neill'in seni benden izin almadan gezdirmesi doğru bir davranış değildi. Gelecek sefer bu tarz davetleri kibarca reddetmelisin. Anlaştık mı? Sana verdiğim her nasihati böyle karşılık veremezsin.
3: Ben Kaiser. Yolun aşağısında garajında tekne duran evde oturuyorum da.
0: Ne kadar da görgüsüzüm. İçeri gelin Bay Kaiser. Biraz bisküvi alır mısınız?
3: Almayayım, kalmayacağım. Dan'ın anma töreni bizim evde.
0: Doğru, şu basketbol hayranı.
3: Evet, ölümü sarsıcı oldu.
0: Benim için değil.
3: Umarım gelebilirsiniz.
0: Kendisini tanımazdım.
3: Herkes bir şeyler getiriyor, grup yemeği gibi. Saat 5'te.
0: Adamı tanımıyorum.
3: Sonra görüşürüz.
4: Babam ben yokken mi aradı?
2: Baban zaman bulunca bizi arayacak Willowtree.
4: Salı bitirmeme yardım edecekti. O adaya bu yaz gideceğim. O aptal adanın nesi bu kadar önemli anlamıyorum.

0: Burası büyünün olduğu yer.
1: Hayal görüyorsun.
2: Willow.
1: Babamla kalmama neden izin verilmediğini anlamıyorum.
2: Salatayı alıp dana amma törenine gitmenizi istiyorum.
1: Meşgulüm.
0: Ben giderim anne.
2: Teşekkür ederim Finn.
0: Ne yapacağım?
2: Aileye taziyelerimizi bildir lütfen. Salatayı bırak ve doğruca eve gel.
0: Taziye bildirmek de ne?
2: Sadece Dan'ın ölümü bizi çok üzdü ama o hep yanımızda diyeceksin.
0: Öyle mi?
1: Salatayı bırak ve üzgün görün.
3: Ah, geldiğinize çok sevindim.
4: Size cips getirdim.
3: Güzel bir seçim. Hoş geldiniz. Ah, teşekkür ederim. Tam Dan'ın arzu ettiği gibi birçok yiyecek var. Burada birçok hoş insan bulabilirsiniz. Hepsini seveceksiniz. Çalışmalarınızın büyük hayranıyım.
4: Teşekkür ederim. Uzun zamandır köpek bakıcılığı yapmamıştım.
3: Hayır, bahsettiğim şey şu yazdığınız kovboy romanlarıydı. Retrakta hesaplaşmanın bir kopyası buralarda bir yerlerde olacaktı.
4: Kitap çıkalı yıllar oldu. Sanırım içki var demiştin.
3: İçki, kesinlikle dedim. Merhaba Finn.
0: Dan öldüğü için üzgünüm. Bu da salatanız.
3: Dan buna minnettar olurdu. Annene teşekkürlerimi ilet. Salatayı o masaya koyabilirsin. Ayrıca iyi bir kız olup bunu da oraya koyuver. On yılın kızlarından biri. Tatlı çocuklar. Monty Wildorn, size Bale Isle'dan Finnegan On yılı takdim edeyim.
4: Tanıştığımıza memnun oldum. Bir tane daha alabilir miyim?
3: Bay Wildhorn, Vahşi Batı kovboyları hakkında yazıyor. Ayrıca şunu söyleyeyim, Jubal McLoves çok hızlı silah çekerdi.
4: Birçok adam vurdu. Bunlardan çok azı yaşadı.
3: Bu çok doğru. Tıpkı Jubal ve ölümcül Jim Watson'ın Albuquerque'de yaptığı düello gibi. Eğer elimdeki kitabı, Retrak'ı bulursam onu benim için imzalar mısın?
4: İmzalamam Bay Kaiser. Daima bu tür şeylere karşı bir tavır sergilemişimdir. Ancak bir içki daha alırım.
3: Tabii ki, buna saygım var.
0: Ben buralı değilim aslında. Buraya sadece yazları geliyoruz.
4: Öyle mi?
0: Manhattan'da oturuyorum. Yani eskiden öyleydi. Annemle babam boşanıyorlar. Bu yüzden annem temelli kalabileceğimize söyledi.
4: Annem böyle bir törene tek başına gelmene nasıl izin verdi?
0: Çünkü ben 9,5 yaşındayım.
4: Yeterince büyümüşsün.
0: Biliyorum. Kendi cep çakımı taşımama bile iznim var.
4: Cep çakısı taşımıyorsun.
0: Evet, taşıyorum.
4: Taşımıyorsun. Vay canına. Şuna bak. Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi cep çakısı olmalı. Taşıdığı cep çakısının kalitesine bakarak kişinin karakteri hakkında fikir edinebilirsin. Ben senin için korkusuz derdim. Onun sorunu ne?
0: Sadece kendi gibi davranıyor. Willow ona beyinsiz diyor ama annem özel olduğunu söylüyor.
4: Her koşulda o çok iyi bir dansçı.
0: Hikaye mi yazıyorsun?
4: Yazıyordum.
0: Benim sevdiğim hikayeler uzaylılar hakkında.
4: Dünya dışı varlık hikayelerinin kendine özgü bir yeri vardır. Ama güzel bir hikayeyi bu gezegende de bulabilirsin.
0: Nasıl uyduruyorsun?
4: Hayal gücü. İnsanlık tarihinde şu ana kadar var olan en güçlü şey.
3: Al bakalım. Dinle Monty, bu işlerden anlamam ama bu konuşmayı Dan için hazırladım. Ama pek yapabileceğimi de sanmıyorum. Bunu sesli bir şekilde okur musun?
4: Şahsen duygusallık içeren toplumsal şeylerden daima çekinirim Bay Kaiser.
3: Kim çekinmez ki? Dan memnun olurdu.
4: Adamı tanımıyorum.
3: Monty bize Dan hakkında bir şeyler okumak istiyor. Herkes çabucak dışarı çıkabilirse çok iyi olur. Teşekkür ederim. Bu hem duygusal hem de mutlu bir an. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Monty Wildorn'a merhaba diyelim.

0: Aman tanrım, olamaz. Arkadaşımız Karen Loop'a göre gölün civarındaki insanlardanın öldüğünü haberde duyduğunda tam da böyle demişti. Bu kötü bir tepki değil. Kısa ve hatta anlamlı. Dan bunu anlardı. Hayatınızda karşılaşmaktan kaçındığınız ve yollarınızın kesiştiği insanlar vardır. Dan'ın hayatı da kaliteli kişiliği yüzünden hepimizle kesişti ve işte bu yüzden kimse Dan geldiğinde ondan kaçmadı. Fazla ciddiye alırdı. Her zaman mavi şeritli paps içerdi. Eğer paps yoksa en azından soğuk bir olmalıydı. Dan iyi bir adamdı. Bence Bell'le tanışınca daha iyi bir haline geldi. Buranın kendine has bir durumu var. Her zaman olmasa bile zaman zaman içimizdeki güzellikleri ortaya çıkartıyor. Seni özleyeceğiz de. Oradan bizi gözet.
1: Gerçekten çok güzel.
0: Tek kelimesini bile değiştirme.
2: Köpek Dave'in evindeki adam vahşi batı kovboyları hakkında yazıyormuş.
3: Sahi mi?
2: Evet. Uzaylılar hakkında değilmiş.
3: Uzaylılar yok mu?
2: Biliyorsun güzel bir hikayeyi bu gezegende de bulabilirsin. Anne, eve döndüğümüzde salımla ilgilenebilir miyim?
3: Hayır, odanın temizleyeceğine söz verdim.
2: Lanet olsun, buna inanamıyorum.
3: Bayan O'Neil, bu çok yakışıksız bir dil oldu.
2: Bay Kaiser'dan için yazmıştı.
3: Bay Kaiser'la bir değilsin.
2: Başın belada mı?
3: Kesinlikle öyle. Ceza olarak 3 tane yeni kelime ezberlemeni ve cuma günü yemekte bana bunları tanımlamanı istiyorum. Ayrıca beni etkilemeni umuyorum.
2: Etkileyeceğim. Söz veriyorum.
4: Vergilerini kim hesaplıyor?
0: Şu an için benim bir muhasebecim yok Bayan Loop.
4: Karen.
0: Yıllardır fakirlik düzeyine inişim günü bekliyordum. Son zamanlarda bu hedefe ulaştım. Şimdilik böyle bir hizmete hiç ihtiyacım yok.
4: Müşterilerime daima geri ödemeler sağlamışımdır.
0: Hayata dair pozitif bakış açısına sahipsin.
4: Evimiz burası. Ne? Bizimle eve kadar yürüdüğün için teşekkür ederim.
0: Oğlunuzla tek başına mısınız?
4: Kocam Carl doğduktan sonra bizi terk etti.
0: Bunu duyduğuma üzüldüm.
4: Büyük bir kayıp olmadın.
0: Yapabileceğim bir şey olursa...
4: Kimse Carl'ı telefonla aramaz. Birileriyle telefonda konuşursa ona çok iyi gelir. İşte bu kartım. Üzerinde evin numarası da var.
0: Telefonlar tam bir baş biraz. O yüzden kullanmıyorum. Ayrıca insanlar telefonda sokaktaki gibi bağırarak konuşuyor. Hey Carl. Kader yoldaşım Diego Santana olmak ister miydin acaba? 3 bölgede tren soygunundan aranıyordu.
5: Olabilir miyim?
0: Pinkerton's demiryolu tam da yolumuzun üstü amigo.
5: Nasıl onun gibi olurum?
0: Mesela başlangıç olarak tavşan zıplamasını bırak.

0: kelimeye ihtiyacım var.
1: Tanışmış mıydık? Seni içeri davet ettim mi?
0: Hayır.
1: Bence de öyle.
0: Hikaye yazdığın için birçok kelime biliyorsundur. Anneme söylemem için 3 tane lazım.
1: İyi kelimeleri unutalım.

0: Da uzun zaman oldu.
1: Hayal gücüne ne oldu? Bunun için kullanmalı mıyım?
0: Son kontrol ettiğimde yerinde duruyordu.
1: Bana hikaye yazmayı öğretir misin?
0: Fazla talepkarsın. Pekala Benek, ilaç zamanı geldi. Al bakalım.
1: Neden bilgisayarda yazmıyorsun?
0: Bu sorunun yanıtı olarak seni sessizliğimle onurlandırıyorum. Şu alete bir bak. Yazdığımda her şeyi elle ve yavaş yapmayı severim. Çıkarttığı sesi seviyorum. Harflerin kağıdın üzerini kaplamasını seviyorum. Buradakilerin içten gelen duygular olmasını seviyorum. Elini çek.
1: Bu ne? Bakuru. Bakuru ödülü nedir?
0: Edebi açıdan mükemmel olan kitaplara verilir.
1: Western Yazarlar Akademisi. En iyi vahşi batı romanı Jubal Love's efsanesi. Yazan Monty Wildhorn. 1975. Havalıymış. Kazanınca konuşmada yaptın mı?
0: Evet küçük hanım, yaptım.
1: Kimlere teşekkür ettin?
0: Tek gerçek aşkım ve 3 barmene.
1: Neden yürüyemiyorsun?
0: Bunu kim söyledi?
1: Tekerlekli iskemledesin.
0: Sır saklayabilir misin?
1: İşkence de yapsalar söylemem.
0: Liberty sigorta şirketini dolandırıp 1 milyon dolar paralarını çaldım.
1: Dolandırmak ne demek?
0: Hile yapmak, kandırmak, kazıklamak, aldatmak.
1: Yani yürüyebilir misin?
0: Hatta koşabilirim. Ama çok dikkat etmeliyim. Eğer sigorta şirketinin adamları benim bir yerde koşarken görürse her şey biter. Milyonlara veda edip Yuma Eyalet Hapishanesi'ne merhaba derim.
1: Hapse mi girersin?
0: Elbette. Ama hapis dediğin ne ki? Bir zamanlar John Milton'un dediği gibi aklın kendine ait bir yeri vardır.
1: Şu sigorta şirketindeki adamlar neye benziyor?
0: Takım elbiseliler.
1: Demek takım elbiseli. Seninle bir anlaşma yapacağım. Bana hayal gücünü kullanmayı öğret. Ben de seni kollayayım.
0: Bunu senden isteyemem, fazla olur.
1: Sana nakit olarak 34 dolar ve 18 sent ödeyebilirim. Biriktirmiştim.
0: Bu ödemeye karşılık öğrenmek istediğin şey ne?
1: Hikayelerin geldikleri yeri bilmek.
0: Akıl hocası arıyorsun.
1: Ne arıyorum?
0: Böylesine gizemli bir dünyaya adım atmak istediğine emin misin acaba?
1: Eminim.
0: Orada kaybolabilirsin, bunun geri dönüşü olmayabilir.
1: Korkusuz olduğumu söylemiştin.
0: Evet söyledim.
1: O zaman anlaştık mı?
0: Sözüm senettir.
1: Güzel, peki ilk ders ne zaman?
0: Az önceydi.
1: Nasıl?
0: Ben yürüyemiyorum.
1: Ne demek bu?
0: Yürüyemediğimi söyledim. Az önce sana hikaye uydurdum.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten.
1: Bence pisliksin.
0: Benim koştuğumu hayal ettin mi?
1: Evet.
0: Takım elbiseli adamlarca kovalandığımı gördün mü?
1: Evet.
0: Ben de gördüm. İşte bu hayal gücü.
1: Ama sen...
0: Bugünlük bu kadar. Yarın başka bir dersimiz var.
1: Peki. Bence hala biraz pisliksin.
0: Öyle olsun.
2: Gel tatlım.
3: Buyurun. Bella Adası kitapçısı.

0: Dalga geçiyordum. Edebi tecrübeye sahip biri size iyi gelir.
1: Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Adama rampa gerek. Bizim ev engelli dostu sayılmaz.
2: Ben yaparım.
0: Ah, teşekkür ederim Fini. Yardım istersen haber ver.
2: Peki, olur.
1: Babam arıyor. Belki o da yemeğe gelmek ister.
3: Ben de konuşacağım.
1: Önce ben. Merhaba baba. Ne zaman geleceksin? Babam Flora'nın doğum gününde burada olacak.
2: Babamın sana bitirmemiz gerektiğini söz vermişti.
0: Ağustos'ta tatlım.
3: Ne kadar kaldı?
0: Yakında. Babana onu arayacağım söyle.
1: Hayır, seninle şimdi konuşmak istiyor.
0: Araba sürerken olmaz.
4: Bugün yeni spor programını sunuyorum. Klasik yakalama oyunu ki eminim buna aşinasındır. Bir zamanlar bunlara ben de aşinaydım. Belki bilmek istersin sol kolumdaki güç kaybından önce hızlı kesme atışını en iyi yapan adam olarak bilinirdim. Bu yüzden bu topla yapabileceğim şeylerin seni şaşırtmasına izin vermem. Yakala. Bu kavrama aşina olmadığını söyleyebilirim. Bunun suçu Dave'in. Şu kadarını bil. O topu son kez gidip alıyorum.
2: Ne zaman başlıyoruz?
4: Neye başlıyoruz?
2: Hayal gücü dersi. $34.18. Hepsi orada.
4: Ha, evet. Pekala. En iyisi hemen başlamak. Caddede neler görüyorsun?
2: Hiçbir şey. Sadece cadde.
4: Tamam, bana ne görmediğini söyle.
2: Ne?
4: Neleri görmüyorsun?
2: Şimdi söyledim ya.
4: Benimle dene. Zihnindeki gözle bakmaya çalış.
2: Ata binen bir kovboy görmediğime eminim.
4: Eğer aradan Jubal'sa onu asla görmeyeceksin.
2: Nedenmiş?
4: Kendi hayallerini kurmalısın.
2: Onu nasıl yapacağım?
4: Bakmaya devam et.
2: Sana para verdim.
4: Bütün bunları uydurmanın bir gizemi var evlat. Yaşam buna dair garanti vermez.
2: Ya sonuna kadar vaktin var, yoksa paramı geri alırım.
4: Bir şey belli sürede bitirmek gerektiğinde her zaman daha iyiyimdir.
2: Sadece dede bizim evde yemeğe davetlisin.
4: Tanrım.
5: Merhaba Fin.
2: Merhaba Carl.
5: Ben Carl değilim. Benim adım Diego Santana. Tren soyguncusu ve kader yoldaşı.
2: Kimin kader yoldaşısın?
5: Köpek Dave'in evindeki adam. Ne yapıyorsun?
2: Monty için rampa yapıyorum.
5: Monty kim?
2: Köpek Dave'in evindeki adam.
5: Onun kader yoldaşıyım.
2: İyi, o zaman bana yardım edebilirsin.
5: Bunu yapabilirim.
6: Merhaba Monty amca, ben Henry.
7: Kendini öldürme planının işe yarayıp yaramadığını öğrenmek için aradım.
4: Geçici olarak erteledim.
7: Güzel, daha yazın başındayız.
4: Akşam için bir yemek daveti aldım.
8: Yan komşumdan.
4: Kabul ettim.
7: Şu çatıdaki güzel hanım mı?
4: Ta kendi.
6: Bu harika.
7: Ne yapacağını biliyor musun?
4: Yemek.
6: Ona hoş bir şeyler götür.
7: Çiçek falan al.
4: Çok sıradan.
6: Neyse, sen halledersin.
7: Sanırım Joe Viola'yı geri aramadın.
4: Doğru.
7: Neden sadece söyleyeceklerini dinlemiyorsun?
4: İlgilenmiyorum.
7: Kendine çok iyi bak Monty amca.
4: Hiç ilgilenmiyorum.
7: Tamam, hoşça kal Monty amca.
4: Hoşça kal genç Henry.

0: Anladığım kadarıyla eli boş misafirliğe gitmek hoş değil.
1: Bir ayna mı?
0: Birçok hanımın yaşadığı bir evde gerekli olacağını düşündüm.
1: Pekala, teşekkür ederim. Bu güzel bir hediye. İçeri buyurun Bay Monty.
0: Teşekkür ederim. Benek de benimle gelirse sorun olmaz umarım.
1: Her zaman yeri vardır.
2: Şapkanızı alabilir miyim Bay Wildhorn?
0: Teşekkür ederim Flora.
1: Kızlar, lütfen masaya kadar eşlik edin. Umarım tavuk seviyorsunuzdur.
0: Tavukların hiç yanlışını görmedim.
1: Finn yazar olduğunuzu söyledi.
0: Uzun zaman önceydi.
1: Willow, masada mesajlaşma yok. Her zaman için kitapları gerçek bir dost olarak görmüşümdür. Siz düşünürken sessiz dururlar. Biraz içki alır mıydınız Bay Monty?
0: Genellikle içki içmiyorum Bayan O'Neill. Ama madem ki bir şeyleri kutlamak için kadeh kaldıracağız, bu seferlik bir kadeh alabilirim tabii. Ayağa kalkamadığım için beni bağışlayın.
2: Jubal McLoft efsanesini okumaya başladım. Gerçekten güzelmiş.
0: Bu aldığım en iyi eleştirilerden.
2: Son sayfası olmadığı için indirimli aldım.
0: Pek bir şey kaçırmıyorsun. Her zaman o sayfayı yeniden yazmak istemiştim.
1: Hepsi Vahşi Batı hakkında mı?
0: Hemen hemen.
1: Ben de atları çok severim. Küçükken hep at binerdim.
3: Et suyunu alabilir miyim?
0: İyi atlar hayallerin yarısı.
1: Diğer yarısı ne?
0: Parlak zırhlı bir şövalye.
2: Filler hakkında hikaye biliyor musunuz?
1: Flora fillere bayılır.
0: Korkarım ki filler hakkında fazla bilgim olduğunu söyleyemem.
2: Jubal nasıl yalnız at süren adama dönüştü?
0: Fazla seçeneği kalmamıştı. İç savaş sona erdiğinde Jubal ailesiyle yaşamak üzere evine Texas'a gitti. Eve döndüğünde karşılaştığı korkunç manzarayı zihninden çıkartabilmek için yıllarını harcaması gerekti.
2: Ne olmuştu ki?
0: Komançlar evine saldırmıştı. Babasının atı boğazından okla vurulmuş ve acı çekmesi için ok orada bırakılmıştı. Annesini evin dışında başından yaralanmış, karnı deşilmiş bir şekilde buldu.
1: Unutmayın kızlar, bu sadece bir hikaye.
0: Sadece bir hikaye mi?
1: Gerçek olmadığını söylemeye çalışmıştım.
0: Jubal için gerçekleşti.
1: Patates püresi almaz mıydınız?
0: Bayan O'Neill, eviniz çok güzelmiş.
1: Büyük annemle büyük babamın da sonra anneme kaldı. Yazları burada geçirerek büyüdüm.
3: Ben şehirde büyümeyi yeğlerim ama onun yerine burada hapis hayatı çekiyorum.
2: Öğrendiğim üç kelime için hazır mısın anne?
1: Sen de hazırsan.
3: Ben kalkabilir miyim?
1: Kalkamazsın. Devam et Finn.
2: Birincisi, hayal gücü. Anlama gerçekte var olmayan bir durumu veya bir şeyi zihnimizde canlandırabilme yeteneğidir. Ayrıca insanlık tarihinde var olmuş en önemli güçtür. İkincisi, dolandırmak. Anlamı bir kişiyi kandırmak, hile yapmak, kazıklamak veya tuzağa düşürmektir.
1: Peki üçüncü kelimen ne?
2: Akıl hocası. Güvenilir bir danışman, öğretmen veya eğitmen.
1: Seçimlerin ilginçmiş.
2: Bu yaz 7 yaşına basacağım. Doğum günü partime gelebilirsin.
3: Bunu istemiyor Flora.
1: Finnegan, Ağustos'un 15'inde gelmek zorunda değilsiniz.
0: Tam aksine. Mary Jane partiye gelmeyi gerçekten çok isterim. Ayrıca tarihini takvime işaretleyeceğimden emin ol. Piyanoyu kim çalıyor?
1: Üçüne de öğretmeye çalıştım ama işe yaramadı. Müziği sever misiniz Bay Wildhorn?
0: Evet hanımefendi. Gençlik günlerimde tabii. Sesim çok iltifat alırdı.
1: Bizim için söyler misiniz?
0: En azından deneyebilirim.
3: Şimdi kalkabilir miyim?
1: Hayır. Bay Monty bizim için bir şarkı söyleyecek.
4: Oh, a captain born in Halifax who dwelt in country quarters seduced a maid who hanged herself next morning in her garter.
1: Bu pek tanıdık gelmedi.
0: Pekala. O zaman siz bildiğiniz bir şey çalın.
1: Aslında bu bir şarkı değil ama beğenecek misiniz bakalım?

0: Bu çalışı dinlemek için pencerelerimi açık bırakırdım.
1: Bu da benim aldığım en iyi eleştiriydi.
0: Misafirliği çok uzattığımı söylüyor.
1: Pekala kızlar, Bay Monty'ye iyi geceler dileyin.
2: İyi geceler Monty.
0: İyi geceler Flora.
2: Sabah ilk iş sana geleceğim.
0: Ne için?
2: Biliyorsun.
0: Aha, doğru, tamam. Evet, hatırlattığın için sağ ol.
1: Kızlar, masayı toplayabilirsiniz. Willow, sen de.
0: Bayan O'Neill, bu harika gece için size teşekkür etmek isterim. Beethoven'ın Patekite sonatının bu kadar tutkuyla çalındığını duymamıştım doğrusu.
1: Parçayı biliyorsunuz.
0: Evet. Bir şeyler yazarken her türlü müziği dinlerim.
1: Bay Monty. Yazmayı neden bıraktınız?
0: Yeni şeyleri bırakmamla aynı sebepten. Tanrı bana aslında bazı sırlarını verdi.
1: Jubal McLaws bir kadını sevdi mi?
0: Jubal hep kızı kapan olmuştu. Ama sadece bir kez aşık oldu.
1: Bu da bir şey tabii. Mesut bir hayatları oldu mu peki?
0: Hayır. Kadın menzil çatışmalarında gribe kurban gitti.
1: Tekrar hiç aşık olmadı mı?

0: köy. Onun sayesinde gerçekte yapamadığım her şeyi hikayelerimle yapabildim, evet. İyi geceler Bayan O'Neil. Tavuk için teşekkür ederim.
1: Kadeh kaldırma sözünüzü unutmayın.
0: O konuda iyiyimdir.
2: A captain born in Halifax, who dwelt in country quarters, seduced a maid who hanged herself one morning in her gardens.
0: Yakala. Belki de bu kelimeyi kavramakta zorluk çekiyorsun. Belki geri getir demek sana daha tanıdık gelir. Ne dersin Melek? Geri getir. Geri getir.
3: Hala sıradan bir cadde gibi görünüyor.
0: Kendini engelliyorsun.
3: Hayır. Bunu beceremiyorum.
0: Halbuki ben aksini duydum.
3: Ne?
0: Kasabada yaptığım sohbetlerde kurçuk yemeyi seven biri olduğumu öğrendim, biliyor musun?
3: Nereden duydun?
0: Benimde kaynaklarım var.
3: Ama o zaman seni tanımıyordum. Ben sadece...
0: Hayal gücünü kullandın.
4: Alo?
5: Aa,
0: merhaba, ben Monty Wildhorn.
4: Aa, merhaba Monty.
0: Oğlunuz orada mı?
4: Oğlum mu? Aa, bir saniye, bir saniye. Carl, telefon sana, telefon.
6: Ne var anne?
4: Seni arıyorlar, telefon sana, al bakalım.
6: Öyle mi? Kimmiş?
4: Bulmaya çalış bakalım.
6: Ben Carl Loop.
0: Aa, affedersin, galiba yanlış numarayı aradım. Diego Santana'yı aramıştım.
6: Ben Diego Santana.
0: Pekala. Hazırlan amigo, şehre gidiyoruz.
6: Anne, şehre gidiyoruz.
7: Bayla bayla.
6: Hep beyaz şapkamı takarsın.
0: Evet, beyaz şapka takarım Diego. Böylece düelloyu izlerken insanlar kimin iyi kimin kötü adam olduğunu anlar. Neden gözlükleri taktın?
6: Kimse Carl olduğumu anlamasın diye.
0: İyi düşünmüş.
4: Bu seneki yıllık gelirin ne kadar Monty?
0: Bu sene tam olarak $34.18 kazancım var. Zaten büyük bir bölümünü de Mahmut'un dükkanında harcadım.

0: Hepsini içecek misin?
1: Evet, öyle bir niyetim var, doğru.
0: Neden?
1: Ben bir ayyaşım ve yaptığımız şey de bu. Sarhoş olunca ağlayacak hale gelirsin. Gerçek gözyaşları akacağı yeri kendi bulur.
0: Hangi yeri?
1: Nerede olmak istersen. Şimdi dışarı bak, bana ne görmediğini söyle. Ayrıca olayı ilginçleştir.
0: Gölün kenarında yürüyen bir kız hayal ediyorum.
1: Kaç yaşında, neye benziyor, ne giyiyor?
0: Sanırım 10 yaşında, at kuyruğu var.
1: Ne yapıyor?
0: Durup arkasına bakıyor.
1: Neden?
0: Çünkü peşinde bir adam var.
1: Peki o ne yapıyor?
0: Koşmaya başladı. Adam onu kovalıyor.
1: Kızı yakaladı mı?
0: Hayır. Kız kaçıyor.
1: Nasıl?
0: Komşuları Kaiser'ların evine giriyor ve arka kapıdan kaçıyor. Kötü adam eve girdiğinde gördüğü tek şey kızın açık duran kilerin önündeki ayakkabısıydı. Kötü adam kızı yakalamak için aşağı indiğinde kuz arkalarında bulunan ve saklandığı meşe ağacından atlar, ağır kapıyı kaldırır ve kapıyı üstüne kapatır. Adam kaçmaya çalışmadan önce Kaiser'ın kapının yanına bıraktığı tırmığı alır ve kapının tutacaklarından geçirerek polis gelene kadar kötü adamı hapseder.
1: Seni tebrik ederim. İlk hikayeni uydurdun bile.
0: Orayı biliyorum. Çünkü Kar ve ben annemizin bizi bulmasını istemediğimizde gidip oraya saklanırdık.
1: İçgüdülerin güçlü. Kendi deneyiminden faydalandın.
0: Sırada ne var?
1: Beni fazla zorluyorsun. Ders bu kadar.
0: Tamam. Görüşürüz. Anne! Anne! Hikaye yazdım. Hikaye yazdım.
1: Ne akıl hocasıyım ama...

0: Fatih. Acaba dans salonundaki bayan süslüyü hatırlıyor musun? Yazdığın kitaplardaki barı işleten kadın.
1: Evet.
0: Jubal'la bir araya gelmemelerini hep şaşırmışım.
1: Doğruyu söylemek gerekirse ben de hep şaşırdım. Hem zaten aramızda gerçek aşkı tadan var mı ki?
0: Doğru söylediniz beyefendi.
2: Anne.
3: Efendim.
2: Artık uyuma yapmak istemiyorum.
3: Peki doğum günü kızı ne istersin?
2: Zıplamaya gideceğim.
3: Git bakalım. Ancak Bay Monty'yi yarım yamalak bırakamayız.
1: Teşekkür ederim.
4: Bakın hanımefendi, saat 3'te buradan gitmeliyim.
3: Seninle bütün gün için anlaştık diye biliyorum.
4: Saat 4'te gölün diğer tarafında olmalıyım.
3: Ah.
2: Anne bak, flör için ne yaptım? Onun için deneyeceğim.
3: Aa, tamam, dikkat et. Ona çok dikkat et. Tamam mı Fen? Tek gözlü bir kızım olsun istemem.
2: Tamam.
3: Affedersiniz. Nerede kaldın Jack? Parti başlayalı bir saat oldu. Pekala. Bekle. Flora baksana. Tatlım, baban telefonda.
2: Yaşasın.
3: Yaşasın.
2: Tamam.
1: Gelemeyi çok seviyorum. Mavi çok güzel. Gelemiyormuş.
3: Her seferinde niye şaşırdığımı anlamıyorum. Sadece kızların iyiliğini istediği için böyle yapıyor.
2: Babam gelmeyecekmiş.
3: Ah, bebeğim bak, gel zıplamaya gidelim.
2: Zıplamak istemiyorum.
5: Babam onunla kalmamın sorun olmayacağını söylüyor.
3: Velo, bunları yeniden tartışmayalım.
5: Burada bana göre bir şey yok. Bütün arkadaşlarım şehirde.
3: Kendi kızının doğum gününe bile gelmediğinin farkındasındır.
5: Belki de sadece seni görmek istemiyordur.
3: Bu kadar yeter.

0: Oraya gidip Flora ile konuşayım, tamam?
1: Peki.
0: Doğum günü kızını arıyorum. Nerede bulurdun diyeceğimi biliyor musun?
2: Doğum günü kızı benim.
0: Ah, güzel. Çünkü sana bir şey getirdim.
2: Nedir o?
0: Doğum günü hediyem. Buralarda bir yerdeydi. Nereye koydum? Ah. İşte burada. Sana mutlu yıllar.
2: Ne bu?
0: Bir hikaye.
2: Ne hakkında?
0: Tony ismindeki bir fil hakkında. Senin arkadaşın olduğunu söyledim. Benden hikayesini yazmamı istedi.
2: Tony gerçek bir fil mi?
0: Tabii, küçük hanım elbette.
2: Çok teşekkür ederim. Anne, hediyeme bak.
3: Güzel kadınmış dostum. Benim kadınım olsaydı hayat daha güzel olurdu. Ne demek istediğimi anladın. İş vakti geldi. Sihirbazlık sever misin? Bir numara yapayım.
0: Kendi kendinizi yok edebilir misiniz Bay Palyaço?
3: Bana Bay Palyaço deme. Benim ismim inanılmaz Ted.
0: Adınız artık her neyse Bay Palyaço.
3: Aşağılık herif.
0: Adımı öğrenmişsiniz.
3: Sihir zamanı çocuklar. Gelin bir araya toplanın. Sihir zamanı. Şimdi beni dikkatle izleyin. Ellerimin açıkta olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ha? Pekala, şimdi kim tavşanları seviyor?
4: Elimden kaydı.
3: Lanet olası çocuk. Hey, ben geçimimi onunla sağlıyorum. Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Yüce Tanrım. Daha beter şeyler olmadan uzaklaşın. Ve bir o şişkoyu oradan çıkarsın. Zaten orada ne işi var ki? Bu küçük çocuklar için. O koskocaman bir adam. Size bir şey diyeyim mi? Sanırım bunu yeterince duymamışsınızdır. Palyaçoların avukatı olmaz değil mi? Bence bunu tekrar düşün, çünkü avukatımla yüzleşeceksin.
0: Ellerini havaya kaldır. Seni gidi turuncu kafalı pislik.
3: Aman tanrım. Yavaş ol dostum, ateş etme.
5: Biz bunu bir de ailelere soralım.
0: İnanılmaz Ted. Veya Bay Palyaço. Mezar taşını hangisini yazdıralım?
3: Aa, mezar taşı mı? Mezar taşı da nereden çıktı şimdi?
0: Eğer buradaki gereksiz varlığını sürdüreceksen derhal Bayan Finnegan onu yıldan özür dileyeceksin.
3: Tamam, tamam. Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm.
2: Özrün kabul edildi.
0: Hadi şimdi yaylan.
5: Pekala. Doğum günü pastası isteyen?
2: Ben!
5: Bugün eğlendin mi canım?
2: Monty Palyaço ateş ettiğinde çok eğlendim.
5: Oh, bebeğim, Bay Monty ona gerçekten ateş etmedi. Sadece dikkatini çekmek istedi.
2: Bana filin hikayesini okur musun?
5: Elbette hayatım. Hazır mısın?
2: Evet.
5: Pekala. Bir zamanlar evin birindeki iyi akort edilmiş bir piyanonun içinde bir fare ailesi yaşarmış. Bir farenin isteyebileceği her şeye sahiplermiş. Çünkü fare ailesi peynirli kek fabrikasından peynir aşırıyormuş. Anne fare piyano tuşları üzerinde zıplayarak evde her zaman müziğin yankılanmasını sağlıyormuş. Tek sıkıntıları onlarla birlikte o evde yaşayan kediymiş.
2: Kedi fareleri mi yiyecek anne?
5: Umalım da Bay Monty hikayeyi böyle sürdürmemiş olsun. Çok yaşa tatlım.
2: Sen de gör.
5: Bir gün gökyüzünün parıldadığı bir sabah en küçükleri olan fare ön kapıya vurulduğunu duymuş.
2: Kim o?
5: Kapıyı açmış ve önünde o güne kadar gördüğü ya da herhangi bir farenin görmüş olabileceği en büyük fil durmaktaymış. Onu görünce çok şaşırmış. Fil, tanıştığımıza memnun oldum. Adım Tony demiş. Muhteşem bir müzik sesi duydum ve nereden geldiğini görmek istedim.
0: Tony, Gündüzleri gezgin bir sihirbaz, geceleri ise opera şarkıcısıymış. Bir sihir yapıp farelerin evdeki kediye karşı görünmez olmasını sağlamış. Bu durum fare ailesinin huzura kavuşmasını sağlamış. Herkes son derece mutluymuş. Anne fare çok mutluymuş. Tony oradan ayrılacağı sırada hortumundan tırmanıp yanağına bir öpücük kondurmuş. Tony o an utanmış.
5: Sanırım bu fil benden hoşlanıyor.

0: Bu işi ilk kez yapmıyor gibisiniz Bayan O'Neil.
1: Çoğunu Finn yaptı. Diego Santana'dan biraz yardım aldı.
0: Aa. Herkes nereye gitti?
1: Karen'la şehre dondurma yemeye gittiler.
0: Siz gitmemişsiniz.
1: Ben kandırıldım. Ben de salı bitiriyorum. Bu adaya geçme konusunda kendini tümüyle adadı. Okullar da 3 hafta sonra açılıyor.
0: Anladım.
1: Flora sonsuza kadar kalan fil hikayesi için minnettar.
0: Umarım sevmiştir.
1: Defalarca okumamı istedi. Ayrıca sizden daha çok Tony hikayesi yazmanızı istiyor.
0: Tamam. Hayal kırıklığına uğramasını istemem.

0: Merhaba, ben Dave. Davulu çalan benim. Mesajınızı bırakın lütfen.
1: Monty, yine ben Joe. Beni araman çok önemli.
2: Kimin için önemli?
3: Willow.
4: Hayır, teşekkür ederim.
3: Hadi ama Willow, bu ömrüm boyunca anlatabileceğim bir macera olabilir.
5: Ömrün boyunca?
4: Finnegan ablası olmadan o adaya asla gidemez.
3: Tamam.

0: sallanınca beni sallar mısın Milo?
1: Tabii Carl. Atla hadi.
0: Daha yüksek.
1: Sıkı tutun.
0: Hadi daha hızlı.
1: Eğlenceli mi?
0: Evet. Boğuluyorum.
1: Carl, Carl, orası sığ. Kalk ayağa.
0: İmdat.
1: Carl, burası derin değil. Boğulmuyorsun.
0: Az kalsın boğuluyordum.

0: Beslenme çantası. Adada buldum.
1: İçinde ne var?
0: Henüz açmadım.
1: Neden?
0: Belki de içinde iyi bir şey yoktur. Bu sayede öyle olmasa bile her şeyde bir iyilik olduğunu düşünebiliyorum.
1: Çok saçma, farkında mısın?
0: Hayır, tam Monty'nin dediği gibi. Olmayanı görmekle ilgili.
1: Ben açarım. İçindekini görmek istiyorum. Belki paradır.
0: Belki de kesik bir eldir Willow Tree.
2: Açma sakın. Şuraya bak. Vay canına.
1: Bak, bu bir günlük. Charlotte Riley'ye aittir. 7. sınıf.
2: O kim?
0: Annem.
1: Muhtemelen çocukluğuyla ilgili aradığımız her şey buradadır.
2: Neyi merak ediyorsun ki?
0: Bence ona geri vermeliyiz. Sanırım geri isterdi.
2: Ona bir sandviç yapmalıyız.

0: Güzel bir gün Bay Monty.
1: Evet hanımefendi, şimdiden güzel olmaya başladı bile.
0: Tony hikayesi mi?
1: Evet hanımefendi.
0: Eminim Flora buna bayılacak. Yatmadan önce bunu ona okuyacağım.
1: Güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Benek, bu hanım sayesinde yeniden gururlu gibi hissediyorum.
0: Flora, bak Bay Monty bana ne verdi tatlım.
2: Phil Tony mi yoksa?
3: Phil Tony de kim?
0: Flora'ya doğum günü hediyesi olarak hikaye yazdı.
3: Ne yaptı?
2: Anne, hikayeyi oku.
3: Şuna bir bakabilir
0: hayır,
3: miyim?
0: Hayır, yatarken okuyacağız. Bugün kızlar, sizler dışarı çıkıp açık havada oynayacaksınız.
3: Hadi ama şehre de gidebiliriz. Monty! Monty! Monty! Çık dışarı! Bir fil hikayesi için mi Cubul McLaws'u bıraktın? Cubul'un hayatını kurtardım dedin. Onu arkadan vuruyorsun.
1: Orada dur bakalım. Fil hakkında hikaye yazmam Cubul'a ihanet ettiğim anlamına gelmez. Cubul yıllardır hayalimde değil. Orada olmayan bir şey yazamam.
3: Orada olmayanı görmekten bahsettin. Neden orada olmayanları yazmıyorsun? Hem işe yaramaz bir ayyaş hem de yalancısın.
4: Finnegan!
3: O lanet bir dolandırıcı Willow.
4: Bay Wildhorn. Kardeşim özel biri olduğunuza inanıyor. Siz özel biri misiniz?
1: Kendimi öyle düşünmediğimden bir şey söyleyemem.
4: Söyleseniz iyi olur. Yoksa sevgisini hak edemezsiniz. Umarım ikiniz bu işi çözersiniz. Onun gibi bir arkadaşı kaybetmeyin. Hadi.
1: Bazen başkalarıyla konuşmak Tony için kolay olmuyordu. Bu yüzden anne fareye mektuplar göndermeye devam etti. Bir zaman sonra bir mucize gerçekleşti. Filler gergin olduğu anlarda konuşmak yerine dans ederler. Tony de vals yapmayı severdi. Daha ne olduğunu bile anlamadan kendini ay ışığı altında anne fareyle vals yaparken bulmuş.

0: Kapa açık. Merhaba Joe. Seni bekliyordum.
1: Arada telefonlara da cevap vermek isteyebilirsin. Özellikle uzun süredir tanıdığın birileri arıyorsa.
0: Kitap işleri nasıl Joe?
1: Herkes internetten indiriyor, kitap almıyorlar. Kitabı eline almazsan ne anlamı var ki? Köpeğin varmış.
0: Evet, bu yaz köpek bakıcılığı işindeyim.
1: Farklı görünüyorsun. Kendin gibi değilsin.
0: Ayıklığından mı bahsediyorsun? Daha önce de bırakmıştım. Büyük olasılıkla yeniden başlarım ama şu an her şeye daha farklı gözle bakabiliyorum. Açıkçası bundan hoşlandım. Senin için ne yapabilirim Joe?
1: Bugün hayatını değiştirmek için buradayım.
0: Bunun için daimi kurulu topladın mı?
1: Kesinlikle. Luke Ford'la birlikte geldik ve şimdi dışarıda.
0: Bildiğimiz Luke Ford mu?
1: Evet, ta kendisi. Evet, içeri alabilir miyim?
0: Davet etmemek hata olur.
1: Ben de öyle düşünmüştüm. Luke! Luke, neden bize katılmıyorsun? Hadi gel de efsane Monty ile tanış.
2: Böyle geldiğim için kusura bakmayın ama Joe ancak böyle tanışabileceğimizi söyledi. Ben Luke Ford.
0: Kesinlikle o sensin. Tanıştığımıza gerçekten memnun oldum. Geçin oturun.
1: Doğrusunu istersen seni yaz boyunca aramamın asıl nedeni Luke'tu. Kendine zaman ayırmak istediğini biliyorum ama Jubal McLaws'un haklarını almak için ısrar ediyorlar.
0: Bu doğru mu?
1: Ne dersin?
0: Jubal'ın hakları satılık değil.
1: Hadi ama. Önce bir dinle. Adamın tek derdi seni zengin etmek adi hergele.
0: Hergele olduğumu zaten kanıtladım. Zenginlik gibi bir hayalim de yok. Ama beni düşündüğünüz için sağ olun.
1: Bu senin için yeni bir başlangıç olabilir. Köpek bakıcılığına son vereceksin artık.
0: Bakıcılık işini sevdim.
2: Monty, eserlerinin büyük hayranıyım ve vahşi batı türünde hala iş olduğuna inanıyorum. Jubal McDowell's efsanesi. Okuduğum en iyi vahşi batı romanıydı. Eğer fırsat verirsen Jubal'ı hayata döndürmekten onur duyarım.
0: Beni yanlış anlamayın Bay Ford ama rahmetli eşim o mucizeyi çoktan gerçekleştirdi.
1: O zaman okuyucularını düşün. Film çekildiğinde binlercesi daha olacak. Her zaman istediğin bu değil miydi?
0: Öyle olduğunu sandım. Bay Ford, zaman ayırıp buraya kadar geldiğiniz için gerçekten minnettarım. Eğer bu dünyada Jubal'lı biri oynayacak olsaydı bu siz olurdunuz ama mümkün değil. Çoğu zaman gerçek hayattaki olaylar zihinde tasarlandığı gibi gerçekleşmez. Ama arada bir onlara oldukça yakın şeyler yaşanır. İşte şimdi beni öyle bir zamanda yakaladın. Eğer senin için de sakıncası yoksa ben hayattaki duruşumu değiştirmeyeceğim.
1: Çok büyük hata ediyorsun ve söylemek zorundayım ki bu son şansın olabilir.
0: Son şanslara inanmam Joe. Çok son gördüm.
1: Monty.
2: Joe. Görüşme bitmiştir. Sizi tanımak zevkti. Güzel müzik.
0: Bayan O'Neill çalıyor yan komşum. Gerçekten iyi biri. Şimdi benimle iletişim kuruyor. İzin verirseniz özel kalmasını istiyorum.
2: Efendim, sizinle iş yapmamak bir zevkti.
1: Daha ne kadar buradasın?
0: Birkaç hafta.
1: Para durumun nasıl peki?
0: Her zamanki gibi.
1: Ben de öyle düşünmüştüm.
0: İstemiyorum şu.
1: Kendine iyi bak.

0: kadeh kaldırma sözünüz var Bay Monty.
1: Kadehimi size Bayan O'Neill ve ay ışığına parlamak için sebep veren güzelliğinize kaldırıyorum.
0: Hayattan beklentiniz ne acaba?
1: Böyle geceleri daha çok yaşamak.
0: Kızlarıma her zaman hayattaki güzelliklere açılan yolun insanın kendi kalbinden geçtiğini söylerim.
1: Doğru hanımefendi.
0: Kalbinizi kaptırdığınız kadın nasıl biriydi?
1: Her ortamda tavrı sizinkiyle neredeyse aynıydı.
0: Nasıl bir tavırmış bu?
1: Dışarıda hava güneşliyken bazen hafif bir yağmur serper. Yağmurdan sonra güneşin getirdiği o sıcaklık duygusunu bilir misiniz? İşte siz de öyle hissettiriyorsunuz.
0: Böyle güzel sözlerden sonra bunun hakkını daha çok vermeliyim.
1: Sizin gibi kulakları olsaydı derdim.
0: Kulaklarım mı?
1: Eğer söylememin sakıncası yoksa Bayan O'Neill, kulaklarınız romantik sözcükleri kaldırabilirmiş gibi geliyor.
0: Eğer merakımı mazur görürseniz eğer, o sözler ne olabilir?
1: Şey, her gece için farklı şeyler olmalı.
0: Belki de dans ederken kulağıma fısıldarsınız. Vals yapmayı sevdiğinize dair bir duyum aldım.
1: Öyleyse yapalım.

0: Bay Monty.
1: Hemen geliyorum. Bekleyin, bekleyin, geliyorum. Geliyorum, geliyorum.
0: Erkense daha sonra gelebilirim.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır kesinlikle. Hiç de bile. Bayan O'Neill, hoş bir sürpriz. Sizin için ne yapabilirim?
0: Eğer zahmet olmazsa benim için bir şey yapmanızı rica edeceğim.
1: Dün geceki piyano resitalinden sonra hiçbir şey zahmet olmaz.
0: Teşekkür ederim. Avukatlarla buluşmak için şehre gitmem gerekiyor ve Jack'le son ayrıntıları konuşmalıyız. Ben dönene kadar kızlarla kalır mısınız diye sormak istedim. Çok geç kalmam.
1: Bakıcılık yapmamı mı istiyorsunuz?
0: Eğer zahmet olmazsa.
1: Hayır hayır. Meydan okumayı kabul ediyorum.
0: Harika. Teşekkür ederim Bay Monty. Yemek için dolapta güveç var. Ayrıca beni aramanız gerekirse kızlarda numaram var. Siz yatmadan dönmüş olurum. Bay Monty size göz kulak olmayı kabul etti.
2: Sorun yok anne. Her şeyi halledebilirim.
3: Evet anne, yardıma ihtiyaç yok. Willow bize bakabilir.
0: Biliyorum, bu sadece bir önlem. Ayrıca ben sizden yokken uslu olmanızı da bekliyorum. Ah, bol şans.
1: Endişelenmeyin, gidin ve davanızı görün. Burası bize emanet.
0: Pekala.

0: Yüksek bahis pokere giren var mı? Papaz kaçtı ya da pişti oynamak isteyen yok mu?
1: Ben oynarım.
0: Ne kadarım var?
2: Anne! Anne bekle!
3: Babam da orada olacak mı? Yoksa sadece avukatlar mı olacak?
4: Baban da olacak.
3: Ona selam söyler misin?
4: Elbette.
3: Seni seviyorum anne.

0: Hadi Flora. Atla.
1: Ha, ha, ha.

0: Kolun oldukça güçlüymüş. Hiç beyzbolla ilgilendin mi? ...17 yaşındayken... topu 140 kilometre hızla atardım. Çok sağlam bir kolum vardı. St. Louis Cardinals gençler takımıyla sözleşme imzaladım. Memphis Chicago ve Portland Beavers'ta 8 yıl boyunca oynadım. Üçüncülük, ikincilik. Hatta birkaç sezon sonunda büyük takımların antrenmanlarına çıktım. Bir yaz günü aynı takımla çifte maçımız vardı. Açılış atışı bendeydi. İlk vurucu yerine geçti. Eğilmiş şekilde durup başlama işareti beklerken hayatım boyunca gördüğüm en güzel kızı gördüm. Tutucunun hemen arkasındaki koltukta oturmuştu. Gözlerimi ondan alamıyordum. İlk atışta sayı yememize sebep oldum. Ama buna değerdi. İsmim Mary'di. 8 ay sonra evlendik. Bir sürü çocuğumuz olmasını isterdi. Ben de istedim. 25 yaşıma basmadan 2 gün önce Cardinals'tan beni çağırdılar. Yeni bir oyuncu gerekiyormuş. Bu haberi Mary'e vermek için stadyumdan eve dönerken sarhoş bir sürücü kırmızı ışıkta geçti. Kendimi bu iskemlede buldum. Mary'nin ayrılmak isteyeceğine emindim. Hatta kimi zaman bunu dilediğim de oldu. Ama o benden hiç vazgeçmedi. Bana hep bir kapı kapanırsa diğeri açılır derdi. Bir gün Jubal Maklov tebessüm eden bir ifadeyle zihnimde belirene kadar bu lafın ne anlama geldiğini hiç anlamamıştım. Jubal ve Mary beni tekrar hayata bağladı. Altı yıl önce Mary öldü. Jubal'da birlikte gitti. Kapılar kapanmış ve üstüme kilitlenmişti. Ama bir gün ismi Finnegan 10 yıl olan 9 yaşında bir kız kapımda belirip başaklarımı bana geri verdi.
1: Bunu nasıl becerdim?
0: Bana inanarak tabii. Bu sayede ay ışığında dans ettim.
1: Dans mı ettin?
0: Elbette hayalimde.
1: Seni tedavi edemezler mi?
0: Hayır, fin edemezler.
1: Belki de bir mucize olur.
0: Bakış açıma göre zaten o mucizeyi buldum.
1: Tamam, ilk iş kişi listesine git.
0: Kişi listesi nerede?
1: Şu kitap simgesi gibi görünen.
0: Takvim simgesi gördüm.
1: Takvim simgesinin yanındaki.
0: Tamam, oraya nasıl gidiyorum?
1: Ortada duran tuşu gördün mü?
0: Evet.
2: Sürükle.
0: Sürükledim.
2: Baş parmağını yap.
0: Baş parmakla, tamam. Ha, işte oldu. Sıradaki ne?
3: Tuşa bas.
0: Saati göstermeye başladı.
1: Çünkü basarken parmağınla sürükledin, bir geri git.
0: Gidebileceğimi sanmıyorum. Daha önce de söylediğim gibi, bana göre değil. Şimdi kim gazoz ister bakalım söyleyeyim.
3: Ben.
0: Pekala. Aha. Eğer yanlış bir şey yaparsan bana söyle. Daha önce hiç çocuk yatırmadım.
2: Sana yardım ederiz Monty.
0: Oo.
1: Annemin gelmesi gerekmez miydi? Az önce mesaj attı. Birkaç saat evde olurmuş.
0: Hadi bakalım. Pekala o zaman. Kapatın gözlerinizi.

0: İyi geceler Bay Monty. Geciktiğim için özür dilerim.
1: Önemli değil. Ne yapacağımı bilemeyince minikleri köpek Dave'in yerine yatırdım.
0: Bu yaz hakkında hatırlayacakları tek şey bu olacak.
1: Willow da kanepede uyuyakaldı.
0: Umarım sorun çıkarmamışlardır.
1: Ah, tam aksine.
0: Evet. Sanırım sizi kurtarsam
1: bu gece olur. Burada kalmaları hiç sorun olmaz.
0: Emin misiniz?
1: Bu saatte onları yürütmek yazık olur.
0: Ah, pekala. Teşekkür ederim. Hı? Ben... Gitsem iyi olur.
1: Eğer yorgun değilseniz biraz sohbet edebiliriz.
0: Tamam.
1: Burayı özleyeceğim.
0: Nereye gideceksiniz?
1: Emin değilim. Meksika'da kedi bakıcısı aradıklarını duydum. Nueva Rosita'yı deneyebilirim. Jubal'ın atlılardan saklandığı hikaye hakkında yazarken gitmiş olduğum ufak bir kasaba. Yazmak için güzel olur diye düşündüm.
0: Tekrar yazmanıza çok sevindim. Bu arada Flora Filton'un hikayelerine bayıldı.
1: Demek öyle. Peki ya siz?
0: Onları ben de çok sevdim. Mükemmel bir yaz geçirdik. Sadece tek bir şeyi daha yapmış olmayı dilerdim.
1: Nedir o?
0: Ay ışığı valsimizi yapabilmeyi.

0: Sizi çok iyi anladım.
1: Çocukları almamı istemediğinize emin misiniz? Nerede uyuyacaksınız?
0: Yıldızlar altında uyumanın hiçbir zaman zorluğunu görmedim.
1: Pekala. Sabah uğrayıp onları alırım buradan.
0: İyi geceler Bayan O'Neil.
1: İyi geceler Bay Monty.

0: Üzgünüm Monte. Gizlice çıkıyorduk.
1: Ha. Anneme sürpriz yapacaktık.
2: Ama gizlenme yeteneklerinizin yardıma ihtiyacı var.
1: Onu yandırmalı mıyız?
3: Hayır, bence bırakalım uyusun.
1: Ne zaman uyanır sizce?
3: Harika uyandın.
4: Ah, günaydın kızlar. Ah. Ben bu mutluluğu neye borçluyum acaba?
0: Al bakalım, bu senin için.
4: Vay canına. Aman tanrım. Siz bunları...
0: Adada bulmuştum.
1: Sandviçini yesene.
4: Bunu görmeyeli o kadar çok oldu ki.
1: Sandviçi ye.
4: Pekala.
1: Beğendin mi?
4: Ben bayıldım. Gelin, üçünüz de yamacıma gelin.
2: Karl, biliyorsun yarın gidiyorum.
5: Tamam. Yani artık Diego olmayacak mıyım?
2: Hayır, kimi istersen o olabilirsin. Ama ismi Karl olan dostumu çok özleyeceğim. O çok özel biri.
5: Ben Karl.
2: Tanrı'ya şükür. Sana beni hatırlaman için bir şey vermeliyim.
5: Yakıştı. Biraz terli.
2: Görüşürüz orada.

0: Ne ekiyorsun?
1: Bal kabağı. Cadılar bayramına kendi kabağımız büyür dedim.
0: Yardım lazım mı?
1: Tabii.
0: Ne yapıyoruz?
1: Aslında kolay. Küçük bir delik açıp içine tohum at.
0: Becerebilirim sanırım. Babam nasıl?
1: O iyi.
0: Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Ya sen nasılsın? Neyin var senin Bloutry?
0: Ailenin boşandığını bilmiyordum. Günlüğünü okudum.
1: Tahmin etmiştim.
0: Çok garip anne ama senin bu kadar kötü hissetmiş olman bana iyi hissettirdi. Bu yanlış mı?
1: Hayır. Okuduğuna sevindim.

0: Aha. İşte görmek istediğim kişi. Gel içeri. Sana vereceğim şeyler var. Al bakalım. 34 dolar. Sanırım 18 senti sana borçlu kalacağım.
1: Ama söylediğin şeyi bana öğrettin.
0: Evet, ama senin bana öğrettiklerinin yanında kıyaslanmaz bile. Hadi al.
1: Teşekkür ederim.
0: Bekle, daha bitmedi.
1: Bu nedir?
0: Okuyucularımın zora düşmesini istemem. Kitabın son sayfası kayıp demiştim. İşte bu da yazmanın yetinde olduğum sondu.
1: Vay canına.
0: Şimdi bir şey için söz vermelisin.
1: Tamam.
0: Orada olmayan şeyleri hayal etmeye devam et.
1: Söz veriyorum.
0: Güzel. Sabah erkenden ayrılıyorum. O yüzden düzgün bir veda için bu belki de son şansımız.
1: Gitmek zorunda mısın?
0: Eğer küçük bir kızım olsaydı, senin gibi olmasını isterdim.

0: başımıza taşıyacak.
1: Sezon dışında kapalı.

0: Buna dikkat et. Benekte sorun olmayacağından emin misin?
1: Ona çok iyi bakılacak Bay Monty.
0: Ha. Formaliteyi bir yana bırakmanın zamanı geldi. Bana Monty'di.
1: Monty.
0: Charlotte. İsim olayını halletmemişe sevindim.
2: Sanırım hepsi bu kadar. Yine de içeri bir göz atayım.
0: Tamam.
3: Bekle, bekle. Bekle bir saniye. İşte al. Bu senin için. Beğendin mi?
0: Hayret edilecek kadar iyi çizilmiş. Buna çok iyi bakacağım.
3: Teşekkür ederim.
4: Bana olan 18 senelik borcunu unutma.
0: Oldukça ağır bir borç.

0: anne.
1: Merhaba, okul nasıldı?
0: İyi.
1: Neler yaptınız?
0: Hiçbir şey.
1: Aha.
0: Evde hiç ekerleme kaldı mı?
1: Bakman lazım.
0: Tamam.
2: Melanie çok uyuz biri. Onu arkadaşlarımdan çıkarıyorum.
1: Ha. Kyle'la aranda ne oluyor?
2: Hiçbir şey. Eva benden hoşlandığını söylüyor ama çok utangaç.
1: Gidip onunla konuşsan ne olur ki?
2: Anne, hiçbir şey anlamıyorsun.
1: Galiba öyle.

Charlotte, uzun zamandır yazamadığım için üzgünüm ama mesaj gönderme olayına daha yeni alışıyorum. Umarım kızlar iyidir ve ayrıca umarım piyano çalmaya devam ediyorsundur. Son zamanlarda epeyce meşgulüm. Yazmak için mükemmel bir yer bulduğumu söylemekten mutlu oluyorum. Orayı çok sevdim, hatta satın aldım. Bunu Jubal sayesinde yaptığımı söylemeliyim. Film haklarını sattım. Senin de onaylayacağından eminim.

0: Köpek Dave sıkı pazarlık yaptı. Eğer Benny'i de alırsam evi satacağını söyledi.
1: Peki ya şu yer?
0: Meksika mı? Hiç bana göre olmadı. Yazarların ilhama ihtiyaç vardır. İhtimaller ilhamı burada bulacağımı gösteriyor. Yani...
2: Monty! Monty burada! Monty gelmiş! Willow! Flora, Monty gelmiş! Monty!
3: Monty, bizi görmeye mi geldin?
0: Sizin için de sorun yoksa hanımlar bir süre daha buralardayım.
4: Komşuluğunuzu dört gözle bekliyoruz Bay Monty.
0: Sadece çok ses yapmayayım Bayan O'Neill.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Efendim İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir ses de uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Bunun üstüne benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
0: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
0: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet, saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyiz. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
4: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insan hem hayvan derken ikildik şöyle bir, ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimizle beraber.
0: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için iyiydi. Şimdi nasıl hocam Kahramanmaraş'ta durumlar? Her şey yolunda inşallah.
4: Evet, daha da
0: yaralar iyi. Bereler örtülmüş.
4: Her geçen gün tabii ki yaralar kolay sağlayacak şeyler değil. Sayılmamalı hemen böyle bir iyi dersler tabii, çıkartın. Gerekiyor. Bir daha olmaması için ne yapılması gerektiği noktasında ilerleme kaydediliyor. Zor bir olay. Önce onu söyleyeyim. Her açıdan zor. Bunun bir daha tekrarlanmaması, hiç kimsenin başına gelmemesi önce dileğimiz. Devletimiz bu anlamda gerekli reaksiyonlar gösterdi. Çalışma yapıldı. İnşallah yüz güldüren sonuçlarla yakın bir zamanda bir daha bunların ve başka illerde de olmaması için, tek maaş özelinde değil, olmaması için doğru bir ülkemizin 50 ya da 100 yıllık bir politika belgesini, siyaset belgesini ortaya koyar. Okullarda bunu uygularız ve bu okullarda bundan sonra çocuklarımız şiddetten ve öfkeden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak bir sürü olumsuz sonuçlardan minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayacak çıktılar ederiz diye düşünüyorum. Şu an o noktada değiliz. Sadece şu an duyguları azaltma, olumsuz duyguları azaltma, evet, rahatma noktasında her zaman şu an.
0: Evet. Tabii ki bunlar unutulacak mevzular değil. Ağır yaşantılar. Ve tabii ki insani tarafın değil, en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucoğan. Can dostum stüdyoda.
5: Estağfurullah.
0: Hocam hoş geldin. Ayaklarına
5: hoş bulduk,
0: sağlık.
5: Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun, var olun.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
5: Şükür şükür her şey yolunda.
0: Aman öyle olsun.
5: İzliyoruz.
0: Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
5: Tabii yani şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil, tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi, yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz, kendi evet, yolumuz ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru, şükür gene.
0: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
5: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru gidiyoruz inşallah.
0: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım güzelliği için canı gönülden söylüyorum bunu.
5: Sağ ol.
0: Dünya tatlısı
5: hocam,
0: bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
5: Estağfurullah.
0: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son zamanlarda adını
6: çeşitli şekillerde şimdi, duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
5: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben Diş Hekimliği Fakültesi'nde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme idare etmek yok. Olanı işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir, iddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
6: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. Ya, o da ayrı dikkat çekici bir konu.
5: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız evet şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi Mehmet hocam şey de var ya biraz daha şeyde hizmeti de arttırma lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyuz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
6: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüz
5: evet,
6: dedim.
5: Evet, evet.
6: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı kesinlikle oluyor diye düşünüyorum.
5: Kesinlikle.
6: Bilekliğiniz ilgi çekici.
5: Evet Hakan hocam sağ olsun.
6: Benim de ilgi çekici.
5: Bir bize mahcup etti kendisi.
6: Üçümüzün de bileklikler
5: evet,
6: var.
5: Evet, evet.
6: Tam bir bileklik kardeşliği. Tabii. Bu el yapımı herhalde değil mi?
4: Tabii bunların hepsi el yapımı. Bakır özelliği şu. Dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir. Daha az şiddet olur. Daha fazla insan kalıp insan hali halinden anlarız.
6: Aa, hadi bakalım. Böyle bir şey bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu bir şey almaya başladı.
4: Evet. Belki öğrenciler daha az koştu.
6: Çocuklar artık 18-15 saat arasında. Peki Cezaryi ile gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezaryi olayını göremedik.
4: Evet.
5: Çalışmadınız.
4: Özel gösterişim.
6: Yavaş yavaş hareketler dönmeye başlıyor. Şiddet saldırganlığı. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut Hocam, Hakan Hocam'a sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
4: Şimdi dünyada artan bir şiddet var. Hı-hı. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin arttığı ülke Amerika, ikinci sıra Türkiye geliyor. Hı-hı. Zorbalık ve şiddetin arttığı özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
6: Evet. Amerika peki, birinci.
4: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada yer alıyor skalada. Hı-hı. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Hı-hı.
6: Doğru.
4: Sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye yer alıyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
6: Tabii ki.
4: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı-hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 yılı 18. 2024 39 bu arada.
6: 39 tane 39. Okul baskını oluyor.
4: Bir önceki senede 2023 39. 2025, 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
6: 3000 tane okul baskını 2936. Var. Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
4: 18'e düşmüş.
6: Düşmüş yine yani. 18'e. Bir şey var, tabi, bir şey olmuş ama ne acaba?
4: Tabii çok çıktılar ama 2026'yı da görmek gerekiyor biraz.
6: Tabii.
4: 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 2023'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir.
6: Olabilir.
4: Ama spesifik belki o dönemde alınan
6: özel bir şey. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
4: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç. Bu istatistikleri de verip hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
6: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar
4: evet,
6: fazla?
4: Evet, 4000 ölüm. Amerikan tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam bir şu literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar şiddet var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı yürütmek daha iyi oluyor bu işleri. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
6: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
4: Ölenlerin de %78 erkek. Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var. Daha çok. Baktığımızda. Yani,
6: trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
4: Bu da baktığımız şey zaman bilmiyorum. Demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
6: Evet.
4: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası. Okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bundan çok alışık değildik. Yeni yeni evet. Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncü olmayacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüze, bizim değerlerimize bunun hangileri uyuşuyor, nelerde sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
6: yani dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle lazım. Yapılmalı diyorsunuz.
4: Tabii tabii yapılmalı. Tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olan.
6: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal
4: popülasyonda. 4'ü sağlam insan bunlar. Evet. Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanınmış olanlarda bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanınması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirleme reaksiyona
6: yani göre... bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki yani, birçok açıdan fayda sağlayacak.
4: Sayısı olaraktan söylüyorum. 5'te 1 bunu yapan.
6: Evet.
4: 5'te 1.
6: Tabii.
4: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, bende siz hepimizde şiddet meyli var.
6: Var tabii, herkeste var.
4: Hepimizde var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda,
6: engellendiğimizde,
4: yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemizi attığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
6: Tabii.
4: Bunu kontrol etme mekanizmalarımız zayıfsa olabilir. Yani bu da biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
6: Evet.
4: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmekte çok zorlanan bir yaş. Evet. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larının, zekalarının arttığını görmüş. 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
6: Geriye doğru bir geçiş.
4: Evet,
6: öyle
4: dikkat.
6: Mi? 2010'dan sonra.
4: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor. IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içme ile alakalı bir durum değil. Ailede bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş. Yani. 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bu araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor. Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
6: Evet.
4: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlerle alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz. Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu iş yapanlar hangi skala oturdu? 14-18. Dikkat edin bakın.
6: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
4: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
6: Ama bu global bir şey diyorsunuz.
4: Tabii global zamanda. 80 ülkede. Ama Türkiye'de etkileniyor buna. Çünkü artık hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide üç taneydi hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi. Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı. Dört gerçeklik oldu. Çocuklar üç gerçeklikte kendini bulamazsa dördüncü gerçeklikte buluyorlar.
6: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar. Tabii, dijital gerçeklik.
4: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor. Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor. Sizin gerçeklik duygularınızı manipüle edebiliyor. Baktığınız zaman bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız yani çalışmalar için isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu. Tabii. Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var. Bunun iki tanesi zaten, iki tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerikan seçimlerine müdahale etti diye. İnsan davranışlarının oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi. Yapay zeka. Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11 çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir. İstediği markanın kölesi yapabilir. İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
6: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini tabii, görüyoruz diyorsunuz
4: tabii,
6: bu hikaye.
4: Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010 evet. yılında birdenbire kaybolması evet. altında yatan şey Cornell arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteyi. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular. Dediler ki çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevli olan kültür aktarımını artık çocuklarına yapmayıp bu kültür aktarımını evde her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla kültürel kırılma neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız var.
6: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut hocam şiddetin saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
5: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
6: Tamam,
5: hocam
6: lütfen,
5: şimdi 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların
6: evet,
5: başıdır bu.
6: Kimlik.
5: Ki evet kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği gene biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik. Değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısıyla veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücre de bir dengedir dedi. Bu denge

0: Denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey, bu dengenin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme, demin hocamın söylediği iyi kötü, alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Meme Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır. Arkamdayız biz.
1: Tabii harekete yani, geçiriyor
0: her
1: belki.
0: Her şeyi yapabilir. Evet. Bu Connecton projesinin hani bir ara birçok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
1: Kontrolü ele alabilecekler mi?
0: Tabii ki de. Tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu olan vakalar dedi. Evet, o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
1: Tabii.
0: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili, ki zaten dedim ya, bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için, işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte karnım açsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali veya uçağa giderken kimse, ama uçağa varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye, yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey, bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim belki çok iyi bilirsiniz, özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hep şey derdi. Zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay, hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru. Son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Kendinize söyleyin.
1: Hocam ben Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
0: peki şimdi bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk, çok iyiydik o zaman.
0: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu her şey.
0: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek. Ama şimdi cep telefonu bunların hepsini, ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın, beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence tabii, önemli
0: ya
1: bir şey.
0: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala yani gideceğim.
1: Hiç
0: soruyorum,
1: kimse zihnini bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle aslında götürmüyor artık.
0: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler, demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet, bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimizi
1: yani
0: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası kullanamayacağız. Devralamayacağız yani.
0: Tabii ki de. Şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar. Metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu içsen o benden midenden emilecek de geçecek de istediği yere gelecek de, bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Aydın da çilek topluyoruz dedi. Kızdın.
0: Yok estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız doğayla beraber.
1: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
0: şu anda. Dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantin içinde ama işte kıymetli hocam, o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksiz, hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin.
0: Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Hı-hı. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Hı-hı. Sigara ile kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Hı-hı. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Hı-hı. Şimdi çok iyi biliyoruz, hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benimdir.
1: Düşünen tarafı bloke ediyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem. Niye edeyim? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
0: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak. Çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten
1: o. O yüzden hemen Haydar'ı çekip
0: yok
1: Allah
0: ya,
1: ne verdiyse hani şey imkanlı. O daha doğru olur.
0: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar. Tetikler. O doğru. Bu biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz, yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
0: Var ama
1: öğrenme
0: tek başına o değil.
1: Hesaba katarak.
0: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir dediğim gibi bir belli bir gene aynı şey söyleyeceğim. Dengenin bir tarafa kayması.
1: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden de aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu ama buranın karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet ve saldırganlık göstererek dönüyor galiba.
2: Bir şey diyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şu da hani daha doğrusu insanın modern insan olmasının tarihi 1000 yıl. Hı-hı. Var yok.
1: Yani.
2: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen, daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman şimdi günümüze gelelim 21. yüzyıla. 21. yüzyıla çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
0: Tabanca.
2: Testosteron. Rekabete dayalarından. Evet. Şimdi bir sistem rekabete dayalı genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz o duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Bizim neyi var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor. O bebeğin saçını tarıyor onu, empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
1: Evet.
2: Öbüründe rekabetçi var.
1: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
2: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden kadınların duygusal zekası çoğunlukla erkeklerin daha yüksektir.
0: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Hı-hı. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. Hı-hı. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece gömmeyi hücresiz ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şey görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim evet. bu konuştuğumuz olay ama bu da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık gene aldıysa o arkadaş

0: çok zor, öfkelenmiş, hep önde olacaktır.
1: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik.
0: Şimdi
2: ama kaşıyor hocam. Kaşıyor. Gelme bak. Sakin ol. Şimdi sakin.
0: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle de alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
1: Evet, şimdi tabii burada bizim
0: yani trafik, iyi araba sürer, hani
1: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun. Farkında olmadan yapılanlar, kadınlar da burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık ki yok. Hatanın şekli, ihlal ve hata şeyleri biraz farklı.
2: X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani XX erkek çocuklar XY. Erkek çocuklar zekanın genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geç alıyor. Çünkü X'ten geliyor zeka. Evet. Kız ise hem babadan hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
1: Evet.
2: Hayata.
1: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam, şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü? Yani okullarda bir sistem olarak şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor. İşte bir güreş yapmaya başlıyorlar. Uzun eşek oynuyorlar. Sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
2: Öfkeyi
1: çıkarıp yani.
2: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence suyun köpüren kısmı, üstü. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Aynı şey gibi, hani efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim. Evet. Ama o arabanın
1: verdi
2: şeyi
1: şu anda.
2: Vermeyeceğim ama yok, yani oradan gelmeyeceğim.
1: Olmazsa
2: ya. Hani arabada arızalanması yanar.
1: Evet.
2: Motorlanması. Kız öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Sonra arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
1: Hayır, geçmez.
2: Geçmedi. Şimdi öfkeyi yok etmek demek, arızalanmasını söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatan, kaputu kaldıracağız, içinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisini görmek istemediği özelliklerle o bilinç altı demeyelim de daha çok bilinç dışı daha iyi olur sanki. Bilinç dışını attığı özellikler, karanlığa attığı yerlere tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o yangın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
1: Bir şekilde ortaya çıkar ama
2: kaderin yani oluyor.
1: Belli olmaz.
2: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa da iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman, insan en çok öfkelendiği şey aslında dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
1: Evet.
2: Baktığınızda sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam, kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki, eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimizi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. Olayı bir rahatlatmış olacağız.

0: öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, reddedilmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasak olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz zorlanacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor. Hı-hı. Rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
0: Mümkün. Zaten atlet de bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi orada şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Atletciğim, mantıkla bakalım şimdi orada. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
1: Evet, bir süre öyle.
0: Böyleyiz. Baktığımız zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara